0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Radyo Radar 91.8.

0: azizciğim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: benzizicim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Babacım, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: çünkü sevmek en kolay.
1: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseradar ve Radyo Radar orada.

0: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Müzik Radarı.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi Sohbetleri, Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1571, İspanya Kralı, Venedik ve Papa Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı. 1924, Türkiye Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında Çekoslovakya'ya 5-2 yenildi. 1944, Nuri Demirdağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1953, ABD, Nevada'da bulunan bir deneme bölgesinde topçu birlikleri tarafından fırlatılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı. 1954, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı borçların son taksidini ödeyerek bu defteri tamamen kapattı. 1954, Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı birinci oldu. 1961, ABD Başkanı John F. Kennedy, ABD Kongresi'nde yaptığı tarihi konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka aya ayak basacaklarını ilan etti. 1963, 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 1977, efsanevi Star Wars Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi sinemalarda gösterime girdi. 1983, Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti. 1988, Irak, Basra'yı İran ordusundan geri aldı. 1989, Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1997, Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçan General Raşit Dostum Türkiye'ye sığındı. 2003, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü paylaştı. 2005, Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilk petrol verildi. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2008, 61. Cannes Film Festivali'nde 3 Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü alırken "Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum" sözleriyle tarihe geçti. 2010, İstanbul Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak sokağın ortasına düştü, 3 personel hafif yaralandı. 25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param. Benim param o da benim.
4: O da benim.
2: Benim param. Benim param o da benim.
4: O da benim.
2: Benim param benim.
4: 11 tane diyor. Çeyrek altın alırken diyor. Bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun.
2: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
5: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda bayram öncesinde yine yayındayız efendim. Yine sizlerle beraberiz ve yolların çok rahat aktığı, trafiğin bomboş olduğu ve neredeyse ütopya gibi bir Kayseri trafiğinden hepinize selam olsun. Gezirken de öyle oldu zaten. 5 dakikada gelinir mi orada Kodar yoldan buraya? Vallahi 5 dakikada geldik. Trafik yok çünkü ortada. Araba yok. Niye? Öğrenci yok.
4: Tatil gibiydi.
1: Aynen öyle. Hani bir dönem Milli Eğitim Bakanı vardı. Öğrenciler olmasa Milli Eğitim çok zor değil aslında filan diye. Aynen öyle. Araçlar olmasa trafik çok güzel. Öğrenciler okula gitmediği zaman da müthiş bir Kayseri trafiği var ya. Çok keyifli.
4: Sadece öğrenciler de resmi tatil olduğu için o kamu çalışanları.
1: Memurlarımız da yok.
4: Onlar da yok.
1: Kamu işçileri de yok.
4: Yok yok. Hiç kimse yok.
1: Çok da biz kime yayın yapıyoruz o zaman?
4: Özel sektör. Kendimize. Ha, organizenin de en az yarısı yok.
1: Aynen öyle.
4: Organize sanayi bölgesinde çalışan birkaç arkadaşla cumartesi pazar görüştüklerimize mesai var mı dediklerimize yok, onlar da tatil. Yani memleketin yarıdan fazlası.
1: Süper. Biz çalıp biz oynayacağız efendim.
4: Biz çalışıyoruz.
1: Oh, olsun. Dinleyen.
4: Çalışanların da sesi olmaya geldi.
1: Çalışıyoruz.
5: Ne no, 1 Mayıs işçi bayramı gibi oldu.
1: O gün yayın yapmadık haydi hadise. 1 Mayıs'ta yapmamış.
5: Emekçilerin sesini yolduk falan diye.
1: 9 günlük bayram tatilinin 3. günündeyiz. Cumartesi, pazar, pazartesi bugün itibariyle 3. günündeyiz. Geriye kaldı 6 gün efendim. Şimdiden Arefe'niz, tatavanız mübarek olsun. Bugün tatava, yarın Arefe. Böyle bir jeneriğimizde de bu var zaten değil mi? Bugün evet. Tatava, yarın Arefe diye aynısını yaşamışız demek ki bir zamanlar. Bugün tatava, yarın Arefe ama dünya piyasası 9 günlük bayram tatiline girmiyor. Piyasalar krize girmiyor. Ankara'da CHP'de ve siyaset gündeminde hiç tatil yok. Hatta tabiri caizse durdurak yok. Hemen onun için para piyasasıyla, hava durumuyla hepsiyle beraber başlayalım. Ardından da gündeme ve mutlak butlan davası ve sonuçlarını konuşmaya da başlayacağız. İzninizle efendim. An itibariyle dolar kuru 45.72. Euro ise 53 lira 0.4 kuruştan işlem yapıyor. Altının onsunda yukarı yönlü bir hareketlilik var. Çünkü iyimser bir ateşkes havası yeniden gündeme geldi. 4.564 dolarla haftayı başlatmış oldu. Brent petrol ise ciddi bir düşüşte, 97 dolar 79 sente düştü. Yine barış beklentilerinin etkisiyle biz bayram arasını yaşarken, yani bu 9 günlük tatilin geri kalan son 6 gününü yaşarken burada da bir yeniden yukarı ya da aşağı yönlü hareketlik, yani bayram sonrasında çok daha ucuza ya da pahalıya altın, çok daha ucuza ya da pahalıya yakıt alabiliriz. Biz de piyasa kapalı ama onlar da piyasa açık. Biz de piyasa kapalı derken bankalar ve borsa bugün çalışacak, yarın yarım gün çalışacak, doğru mu? Arefe gün yarım gün çalışmış olacak. Sadece kamuya idari izin var bu anlamda. Yani 9 günlük izin eşittir kamu, eşittir memurlar, eşittir belediye, eşittir devlet kurumları.
4: Fabrikalarında çoğu da tatil diyebiliriz.
1: Niye yapmışlar?
4: Ya şöyle, bayram öncesi, yani bu 9 günlük süreçten önce bir mesai yaptılar. Onlar stoklarını yaptılar. Kamu çalışmadığı için sevkiyatlarda ve lojistikte biraz, hani çarşamba, perşembe, cuma, şöyle düşün. Yani pazartesi ya da salı günü kamyonu çıkardı.
1: Evet.
4: Bu kamyon nereye gidecek? Kaç günde gidecek? Ve sonra tekrar geriye lojistik nasıl gelecek? Bayrama denk geliyor. O yüzden bunlar ne yaptılar?
1: Niye Cem? Burada stoklarını... mesela İstanbul'lu kamyon yok mudur? Giderken hep gitsin evine, evinde de yatsın işte.
4: Yok işte öyle olmuyor işte.
1: Babam nakliyeci değil. getir. O iş öyle olur. Onun öncesinde memleketini yük alırsın. Bir tık da ucuz alırsın. Ya, gider memleketine dönersin.
4: 30 sene öncesinden bahsediyorsun. Bugünkü şartlar birazcık daha değişti. Tüm bunları hesapladılar. Öncesinde biraz mesai yaptılar. Ürünlerini göndereceklerini ya da stoklarını yaptılar. Bayram sonrasını bekliyorlar.
1: Peki.
4: Tüm mesele.
1: Hay hay efendim. Bir itirazım yok. Yani ülkece çok müreffeh zamanlar yaşadığımız için bunu özel sektör ve kamu için açık bir aleni olarak söylemekteyim. Çok rahat rahat biz 9 günlük tatili yapabiliyoruz. Hatta bir adım öteye geçip biz içinde bulunduğumuz ayı neredeyse 15-16 gün olarak yaşayabiliyoruz. Bu da bizim ülkesel rahatlığımızda.
5: Ben Halil
4: yarım ay.
1: Yarım ay.
4: Evet.
1: Şubat kısa ay, Mayıs yarım ay.
4: Şubat'tan daha kısa sürüyor.
1: Aynen öyle yani.
5: Öyle deyince yani iş yok. Fabrikalar da yani izin verdiler personele gibi bir cümle kuracak zannettim ama gayet işler tıkır tıkır. Herkes stoğunu yaptı, malını sattı. Öyle gittik yani.
1: İş de yok.
5: Yani biraz da bunu hani fırsata çevirip ya zaten iş yok hani stok maliyeti var, işçi maliyeti var. Hani bunu da
1: mesai
5: tatile
1: var.
5: Mesai falan biraz tatile çevirdiler gibi hissettim ben ama çok farklı bir şey söyledi demek yok. Ki.
4: Şöyle ben 20-25 sene önce OSB'de organize sanayi bölgesinde çalışırken o zaman da böyle 9 günlük tatillerde o tarihlerde de tatil olurdu. Genel bir uygulama bu. Organize sanayi bölgesinde yani büyük çaplı atölyelerden bahsetmiyorum. Büyük çaplı firmalar öncesinden tedbirini alır, üretimini yapar ve pazartesi salıya denk geliyorsa ya da tam tersine perşembe cumaya denk gelip de tatil olduğu dönemde OSB'nin %70'i %80'i tatil yapar. 25 sene önce de böyleydi.
1: Ne güzel.
4: Yeni değil yani.
1: O zaman da zenginmişiz. Efendim Trump'tan İran mesajı gelmiş zaman bizim lehimize Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la müzakere sürecinin hala devam ettiğini belirterek müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor. Müzakereye katılan temsilcilerime zaman bizim lehimize olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim ifadesini kullanmış. Sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Herhangi bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını kesin olarak engellemeye amaçladığını vurgulayan Trump görüşmelerin halen devam ettiğini söylemiş. Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor. Müzakerelere katılan temsilcilerime zaman bizim lehimiz olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini ifade ediyoruz demiş. İran ile anlaşma sağlanıncaya kadar Amerika'nın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını süreceğini belirten Trump her iki tarafta acele etmemeli ve işi doğru yapmalı hatta yapılmamalıdır hata yapılmamalıdır ifadesini kullanmış. İlişkilerin artık çok daha profesyonel ve verimli şekilde ilerlediğini savunan Trump, İran'ın nükleer silah geliştiremeyeceğini anlaması gerektiğini de söylemiş. Bir taraftan da iyiye gidiyoruz demiş. Petrol ise anlaşmanın umuduyla sert düşmüş. Petrol, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu yönündeki açıklamaların etkisiyle gerilemiş. Adam da üstünden yani acele etmeyin diyor aslında ama petrol piyasası bu anlamda iniyor ve çıkıyor. Dün Türk yetkililer de hafta sonunda Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme yaptı. Trump hatta görüşme sonrasında biliyorsun değil mi Trump'ın attığı tweet'i ve sildiği tweet. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir övgü dizdi. Erdoğan büyük adam mı dedi bir şey dedi. Onun sonrasında da Erdoğan'ın ağzından tırnak içerisinde onun anlamı o. Erdoğan'ın ağzından Donald Trump gücün ta kendisi hani gücün vücut bulmuş hali filan diye böyle bir övgü dolu bir mesaj yazdı sanki Erdoğan demiş gibi. Sonrasında da tweet'i sildi.
4: Ben ne yapıyorum dedi. Sildi herhalde. Tayyip Erdoğan böyle bir cümle kurmaz herhalde. Dedi.
5: Kafası güzelken bazı şeyler yapıyor gibi geldi.
4: Doğru. Ahmet Bey'in söylediği daha büyük bir ihtimal.
1: Valla ilginçti.
4: Tuhaf bir açıklamaydı. Hani desek ya daha öncesinde Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımıza övgü dolu sözler söyledi. Benzer bir şey söylese ya her zamanki söylediği bir şey. Ama tersinden Tayyip Erdoğan benim için böyle böyle dedi. Tabii. Gücün ta kendisi dedi.
1: Şöyle diyor cümleyi de söyleyeyim şu an buldum. Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor o gücün bizzat kendisi demiş. Yani Trump paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler demiş diyor. Daha sonra tırnak içerisinde Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider sadece güçten bahsetmiyor o gücün bizzat kendisi ifadelerine yazmış. Ardından Trump'ın ifadeleri sonrasında kendi Twitter'ından silmiş bunu kendi paylaşımından
5: arada
1: silmiş.
5: Arada çevirmenler mi acaba cümleleri falan anlat.
4: Biliyor musun bak çok kısa başka bir açıdan bakayım bu olaya. Yüzlerce yıldır İslam dünyası, Yahudi dünyası ve Hristiyan dünyası kimi Mehdi'yi bekliyor, kimi Mesih'i bekliyor. Ama Mehdi ve Mesih anlamında bizim beklediklerimiz ve onların bekledikleri biraz farklı.
5: Anlamlarını bir açar mısın abi? Şöyle, Mehdi nedir, Mesih nedir?
4: İşte ahir zaman.
1: İşimiz çok Ahmet Bey, sen ne yapıyorsun Mehdi?
4: Konuya girersek iş uzun.
5: Ya şimdi, kısaca.
1: Ya kısası yok. Hadi kısa anlattın bak, ne zaman gördün?
4: Bunların Mehdi ve Mesih bekleyenlerin ya da kendisini Mehdi ya da Mesih diye ilan etmeye niyetli olanların ortak bir özelliği var. Yüzlerce yıldır aynı. Kendileri bizzat ben Mesih'im, ben Mehdi'yim demez, dedirttirir. Şu bana böyle diyor.
1: Şeyh uçmaz uçutturulur diyorsun.
4: Aynen öyle. Mehdi'nin özellikleri şunlar şunlarmış diye söyledikleri aslında kendi özelliklerini sayar döker.
1: Evet.
4: İşareti, okları kendine çevirir. Bu yani İran'da da böyle, ne bileyim İsrail'de de böyle, Amerika'da da böyle. Yani yaptığı, Trump'ın yaptığı saçma sapan bir açıklamadan öteye gitmiyor. Sonrasında silmiş zaten.
1: İşte yani biz bunu doğrudan yalanlamadık. Bazı Ankaralı kaynaklara göre biz tepki gösterdiğimiz için bu silinmiş görünüyor. Bazı medya organlarında böyle çıktı. Ama yok arkadaş biz öyle bir şey söylemedik. Gerizekalı mısınız siz filan demedik. O da öyle bir tweet attı, geri sildi. Dememiş de olabiliriz ama algısını oturttu. Karşı çıkmadık. Böyle garip arada muammada bir yer kalmış oldu. Biz de olayın içerisinde bu sayede Türkiye olarak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak kendi kafalarına göre bizi de dahil etmiş oldular. Hayırlı uğurlu olsun ama görüştük mü hafta sonunda da görüştük. Bir de öyle bir hadise var. Görüşmenin üzerine biri bu tweet'i atınca da ya aslı var mı yok mu acaba dedirtiyor. Erdoğan Trump ve Körfez liderleriyle görüştü çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ve çok sayıda bölge lideriyle İran ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan İran'la yürütülen diplomatik süreçten memnuniyet duyduklarını belirterek olası bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi sağlayacak bölgesel istikrara katkı sunacağını söylemiş. Burada da böyle bir beyan var. Ülkelere teşekkür etmiş. Türkiye'nin bölge genelinde barışın tesis edilmesi için çaba gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, İran konusunda nükleer mesele dahil olmak üzere sorunlu görünen başlıklarda süreç içinde uygun çözümler bulunabileceğine inandığını dile getirmiş. Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirine tehdit oluşturmadığı yeni bir dönem arzuladığını belirterek adil bir barışın kaybedeni olmayacağını da ifade etmiş. Böyle bir güzelleme mesajı da gelmişiz. İran basın neyse nükleer faaliyetler askıya alınmayacak cevabıyla kendi içerisinde de dik durmaya çalışıyor. Yer alan iddialara göre Tahran yönetimi Amerika ile olası mutabakat kapsamında nükleer materyalleri ülke dışına çıkarma veya nükleer faaliyetleri askıya alma taahhütünde bulunmadığı, petrol yaptırımların müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınmasının da anlaşmada maddeler arasında yer alabileceği ileri sürülmüş. Nükleerden vazgeçmek ya da askıya alınmak gibi bir başlığımız yok demiş. İran Petrol Bakanı da yakıt tasarrufu çağrısı yapmış. Burası enteresandı. Hadi bunu sen yorumla. İran Petrol Bakanı Muhsin Peknejat saldırılar sonrası zarar gören enerji tesislerinin büyük bölümünün kısa sürede yeniden devreye alındığını açıklamış. Peknejat yakıtın verimli kullanılması konusunda ise halk desteğine ihtiyaç duyduğunu söylemiş. Koskoca İran, koskoca petrol devi ve yakıt konusunda dengeli davranın az demiş. Yani sıkıntı var tesislerden öyle, dolayı
4: tesislerde
1: demiş.
4: Sıkıntı var. Birçoğu yani o lojistik üsleri, limanlar, nakliye yapacak yerler, tesisler, üretimin yapılan yerler birçoğu vuruldu.
1: Evet.
4: Şimdi tekrar eski haline gelmesi. Vuruldu. Hadi yarın hadi iki tane civata sıkalım da tekrar faaliyete geçelim olayı yok. Aylar belki de yıllar sürecek tekrar yeniden bir yapılanma süreci, tamirat çok, süreci var.
5: Çok anlayacağımız halk dilinden ne diyor? Ekmeğine yiyin diyor yemeğe.
4: Doğru söylüyor. Evet. Ekmeğine katık, katık diyor. İdarelik kullanın diyor. Az kullanın diyor. Çünkü aylar sürecek. Şimdi özellikle şu Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleriyle görüşmesi, öbür taraftan Selman'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Trump'la görüşmesinin, bu son 2-3 günde görüşmesinin ana konulardan bir tanesi hac mevsimi nedeniyle saldırıların durması yönündeki talepleri içeriyordu. Çünkü Körfez ülkelerinden değil sadece dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlar hac vazifesi için akın akın Arabistan'a gidiyor. Burada hani güvenliği sağlamak, gelen insanların işte o uçuşların engellenmemesi için ve İran'dan da gelecekler var bir taraftan. Bunun orada bir koridor açılması, gemilerin geçişi, oradaki gemilerin bazıları hacıları taşıyan gemilerden de bahsediliyor. Bu süreç içerisinde o hac dönemi bitene kadar, Kurban Bayramı bitimine kadar herhangi bir saldırı yapılmamasına yönelik görüşmelerde yapıldı. Ana konulardan bir tanesi de buydu. Ama öbür taraftan da bir anlaşma taslağı şuydu. 60 günlük bir ne diyelim, ateşkes anlaşması, barış değil bunun adı. 60 günlük bir ateşkes, bunun karşılığında Hürmüz'ün tamamen açılması, tam anlamıyla herkese karşı açılması, karşısında da işte ABD o zenginleştirilmiş uranyum istiyor, İran yok diyor, nükleer bomba testleri ya da nükleer testlerini yok edeceksin diyor ya da bana teslim edeceksin diyor, o da onu yapmam diyor. Şu an bir 60 günlük bir anlaşma, ateşkes anlaşması.
5: Belki gerçekten yok ya. Adamlar olsa verecek belki de. Yani öyle düşünüyorum.
4: Var olduğunu kendileri de söylüyor. Ve konuşulan rakam da 445 kilogram. Bu 445 kilogram çok büyük bir rakammış. Nükleer bomba anlamında.
5: Hacim olarak da anlamında. Eğer özgür ağırlığını bilmiyorum ama herhalde ağır bir şeydir. Böyle ufak bir şeydir 445 kilo dediğim. Bir
4: belki ne kadar yer kaplıyor o şey değil. O sıkıntı değil ama tahribat gücü çok fazla. Yani belki bundan 100 tane atıyorum nükleer bomba yapılıyor. Ne kadar yapılıyorsa. Büyük bir rakamdan bahsediliyor. Teslim edeceksin diyor. Etmem diyor. Hatta burada Rusya Putin. Onu da son cümle söyleyeyim. Putin de dedi ki ben ara bulucu olarak İran bu zenginleştirilmiş uranyumu bana versin. Ben bunu muhafaza edeyim anlaşma bitene kadar. Bu da kabul edilmedi. Üçüncü ülke olarak ben muhafaza edeyim dedi. Buna da yok dediler.
1: Bekleyeceğiz, göreceğiz. İsrail basını başka bir noktadan bakıyor. Netanyahu Trump'ın İran tutumunu etkilemekte zorlanıyor demiş. Amerikan Başkanı Donald Trump ve İran yönetimi anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını açıklamış. İsrail basınına göre bundan rahatsız olan Tel Aviv yönetimi ise Trump'ı etkilemeye çalışıyor demiş. İran'a dokunulmazlık verecek korkusu var diyor. Haberde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplantılarını sürdüğü, İsrail Güvenlik Teşkilatı'nın ise olası mutabakatın İran rejimine dokunulmazlık vereceği korkusuyla teyakkuza kaldığını ifade etmiş. Anlaşma başarısızlığa uğratabilecek tek kişinin İran lideri Müşteba Hamene olduğu savunulmuş. Anlaşmaya da İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın önceki haberlerinde Netanyahu'nun Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde nükleer dosyanın ötelenmesi ve İran'daki ateşkesin Lübnan'la ilişkilendirilmesinden doğduğu endişeyi dile getirdiği ifade etmiş. Amerika ve İran'dan gelen açıklamalara göre anlaşma çok yakın. Amerikan Başkanı Trump İran ile devam eden müzakerelerin daha verimli hale geldiğini söylemiş. İran tarafı da görüşmelere dair olumlu sinyaller verdi demiş. İsrail'de İran'la barış olacak diye tutuşmuş efendim. Yani burada da böyle bir sıkıntısı var. Orası da ayrı bir
4: İsrail
1: muamma olarak kaldı.
4: İsrail savaş bitmesin diye uğraşıyor. Hı-hı. ABD özellikle Trump da bir an önce bitsin diye uğraşıyor. Eğer hemen biterse bu
1: tüm
4: savaş
1: dünya aynısını uğraşıyor.
4: İsrail için çok kötü olur. Netanyahu için çok kötü olur. Eğer geç bitecek olursa bu sefer Trump için çok kötü olur. İsrail'de 2 yıldır ertelenen seçimler var. Netanyahu'nun yolsuzluklarla ve onların kendi yüce divanlarında yargılanma ve mevcut hükümet bileşenlerinin, bakanların yargılanma ihtimali yüksek. Eğer geç bitecek olursa bu sefer Kasım'da ara seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın çoğunluğunu kaybetme ve azil süreci tehlikesi var. Enteresan işlerdir.
5: Niye liderler genelde savaş döneminde daha çok prim yapmaz mı?
4: Yok, ABD için farklı. Çünkü ABD halkı bu savaş bizim savaşımız değil diyor.
5: Doğru değil
4: İsrail'den
5: zaten.
4: Farklı söylüyor.
5: Değil zaten canım, dünyanın öbür ucundan gelmiş burada milleti saldırıyor.
4: O yüzden endişesi, o yüzden ben bunu kaybederim diye düşünüyor. O yüzden bir an önce bu işin içinden sıyrılmak istiyor aslında Trump. Çıkamıyor. Durmuyor ki işte, hani elin kranı durmuyor diye bir laf var ya.
1: Bizim
4: işte.
1: Olan eve gelecek de diyor.
4: Elin kralı dönek durmuyor işte. O da İsrail.
1: Peki. Efendim şimdi gelelim Türkiye gündemine. Türkiye'de neler oldu? Kayseri'de neler oldu? Üf, neler olmadı ki? Mutlak butlan kararı çıktı. Perşembe günü itibariyle bilmem kaçıncı BAM mahkemesi dedi ki mutlak butlan hayırlı olsun dedi. CHP bunu kabul edemeyiz dedi. Daha doğrusu CHP'nin devrilmiş yönetimi bunu kabul edemeyiz dedi. Ertesi gün itibariyle hem Yüksek Seçim Kurulu'na hem mahkemeye tedbir kararı için başvurdu. İkisi de çok hızlı bir şekilde yok öyle bir şey. Mutlak butlan hayırlı olsun dedi. Dün itibariyle polis araya girdi. CHP Genel Merkezi'ni boşaltmaya çalıştı. Boşaltmak için tomalar bile devredeydi. İlaçlar devredeydi. Kimyasallar devredeydi. Kimyasaldan kastettiğim bu biber gazları vesaire. Ortalık 56. CHP yeni yönetimi, daha doğrusu eski yeni yönetimi, yani Kılıçdaroğlu yönetimindeki arkadaşlar. Hangisini diyeceğin şaşırıyorsun. Hem eski hem yeni. Yeni yeni eski yeni. Ya da eski eski yeni. İçerideki çalışan CHP'lilere çıkmazsanız işinizden olursunuz dedi. CHP'lere derken CHP çalışanlarına, genel merkez çalışanlarına, onlar binayı terk etti. Polis kapıya dayandı. Çıkardın çıkmazdın. En son Özgür Özel arkadaşlarıyla beraber biz meclise yürüyoruz dedi ve meclise kadar yağmurun yeşin altında böyle çok enteresan dramatik görüntüler vardı. Bir yürüyüş gerçekleşti. Çok garip şeyler oluyor ülkede. Bir mutlak butlan kararı ve bunun sonucu var. Şimdi hukukçular ayrı bir noktadan, diğerleri ayrı bir noktadan değerlendiriyor. Birileri için bu kararın mahkemenin alma şansı yok. Yani kurultayı yaparsınız, iki gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu sizi onaylar ya da onaylamaz. Böyle bir mahkeme kararı çok elzem, çok istisnai durumlarda alınır diyor. Bir taraftan da diyor ki efendim kendileri şikayet etti, kendileri oynadı, kendileri karar verdi. Biz ne yaptık ki bunun içerisinden diyor. Yani AK Parti cenahının en büyük savunmalarından bir tanesi bu. Yaptılar, ettiler yani. Ben şikayet etmedim ki, kendi şikayet etti. Şikayet eden de CHP'li diyor. Hani bize ne alakası var, olayı bize niye sürüyorsunuz diyor.
5: Niye parti değiştirirken öyle olmuyor ama işte parti değiştirince öbür partili oluyor bu sefer de.
1: Şikayet edenler CHP'li olunca yani bunun yorumu ve bunun değerlendirmesi noktasında kalıyoruz. Ben açık, herkesin fikri ayrı olabilir. Bu anlamda da saygı da duyarım ama saygı duyamadığım nokta şu. Son yıllarda parti kapatmanın zor olması üzerine konuştuğumuz birçok mevzunun üzerine parti kapatmayı zorlaştırdık ve insanların partilerini kapatmamaya çalışıyoruz bir taraftan. Ama bir taraftan da içeriği, dışarıyı istediğimiz noktadan istediğimiz yere getiriyoruz. Bir ay oldu yaklaşık, Saadet Partisi ile alakalı da mutlak butlan iddiası çıkmıştı, hatırlıyorsunuz. O zaman Mahmut Bey'le bir Ankara ziyaretimizde konuştuğumuz öyle dedi. Ya alakası olmayan yerden bir şey çıktı. Mahkemede kazandık. Hani istinafa gitti. Hani istinaf sonrasında gidecekse, taşınacaksa hani yeniden konuşuyoruz ama tüm bulgular bizim lehimize. Ama çıkar mı? Burası Türkiye. Şimdi bakıyorsun CHP'de mutlak karar. Ya çıkmaması lazım. Adamlar kongresini yapmış vesaire yapmış. Başa döndük 2023'e. Şimdi birileri de diyor ki o zaman biz yerel seçimleri de iptal edelim. Niye? O günkü seçtiğiniz delegasyon ve aday yapısıyla seçime girdik. Madem onu iptal ettiniz, bunu da iptal edelim diyor. Şimdi bir başka fantezi şunu söylüyor. O zaman kolayı var diyor. Mesela seçime gireceğiz ya Ahmet Beyciğim. Seçime gireceğiz. Sen adaysın, ben adayım. Hadi bakalım seçime gireceğiz. Ben hallediyorum ki hadi iki tane kayıt yapalım, görüntü alalım vesaire yapalım. Ben sana rüşvet vermiş olayım. Sen Ahmet Bey'den rüşvet almış ol. Oysa bir şey yapmış olalım. Bu cebimizde dursun. Nereye kadar? Kongreye kadar. Ben kazanırsam problem yok. Ahmet Bey kazanırsa bunu servis ederiz. Şimdi karşında bir de böyle bir seçeneğin çıkıyor. Yani bir kurgu, bir tuzak oluşturma seçeneğin çıkıyor. Hadi geçtik hepsini. Yani çok uzun zamandan beri CHP kendi içerisinde kendi devrimini yapmış. Bir şekilde bir seçim kazanmış, kaybetmiş ve olayı kapatmış. Olayın sonrasında mesela mahkeme kararı vermeden önce herkes biliyor. Gazeteci biliyor, şu gün ilan edilecek diyor. Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasını yapıyor. Daha sonrasında dün itibariyle daha Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden polis baskınıyla, polis zoruyla genel merkez boşaltılıyor. Çıkın kardeşim, bura artık sizin eviniz değil noktasına geliyor. Daha sonra işin içerisinde diyoruz ki efendim kararın siyasi bir tarafı yok. O karşında kalmayan ana muhalefetin olduğu yerde bu kararı nasıl siyasi değil gibi algılatabileceksin oradaki insanlara? Burası çok zor. Ha CHP yüzde kaçlık bir bloktur Ali'cim? Mesela diyelim ki 30'luk diyelim, kaba söylüyorum, hani şimdi artmıştır gitmiştir, %30 alan bir bloktur. Şu an buradan en kötümser ihtimalle %3'ü 5'i bir tarafa, geri kalanı bir taraf olmak üzere iki blok oluşturdun. Partiyi parçaladın. Şimdi Özgür Özel ve ekibinin ya da arkadaşlarının oluşturabileceği yeni bir parti operasyonuna girdiriyorsun. Bunların yeni süreçleri var. Parti ikiye böldün. Kemal Kılıçdaroğlu daha alana gelmedi. Alana gelince şimdi Halil

0: yerden bakabilir. Yine söylüyorum, biz bunu hukukun üstünlüğü olarak zaten CHP'liler şikayet ettiği olarak her şeyle bakabiliriz. Ama kararı siyasi olarak algılamamak adına kendimi tutamıyorum. Yani bu siyasi bir karar değildir kardeşimi. Ben kendi içimde kendime söyleyemiyorum.
1: Siyasi parti için karar alınıyor, nasıl siyasi değil? Mevzu siyaset.
0: Hukukun siyasallaşması anlamında siyasi karar bahsetmiş olduğum. Yani işin kararın teması zaten siyaset üzerine her bir hadise. Ama Yüksek Seçim Kurulu onaylamış, adamın mazbatasını vermiş. Şimdi diyorsun ki senin iş iptal, vermeyeydik o zaman. Verdik, aradan 3 yıl geçti, 4. yıla döneceğiz.
1: Diplomaya döndü. Sen bu diplomayı verdin, diplomayı veremezsin. Diploman iptal. Onun gibi bir şey bu.
0: Yani bu süreç Türkiye için çok gergin geçirebilecek bir muhalefet ve siyaset süreci geçecek. Bir başka noktayı söylüyorum. Tabii ki birazdan sizin yorumlarınızı özellikle dinlemek de isterim ama önümüze çıkan sürecin Türk siyasi tarihi açısından ve yakın dönemin siyasi konjektürü açısından bahsedeceğim. Bu olmasın bu olsun. Şimdi o kadar aleni hale gelmiş oldu ki kendi içerisinde algısal olarak şu an Kemal Kılıçdaroğlu eşittir sarayın adamı. Yani algıyı böyle kuruyor şu an. Cümleyi de böyle kuruyorlar. Saray dediğinde
1: külliyen adamı. Çok paylaşım da öyle zaten. Sosyal
0: yani,
1: medyada
0: Kemal
1: çok şey var.
0: Kemal Kılıçdaroğlu buranın adayı derken, bu algıyı da buraya yapıştırırken, konum buraya yapıştırırken hangi sonuca, hangi seçime, hangi sürece girebileceğiz? Şimdi Özgür Özel nerenin adamı? Ne bileyim ben. Ama onlar da bunu böyle yapmadılar. Biz de gereğini yaptık kıvamında, meyanında dolaşan işler de var. Şimdi siyaseten tarafları tartışmak ayrı bir hadise ama ülkenin içinde bulunduğu durum, ülkenin birilerinin mesela çok uzun zamandır hareket etmeyen veya sesi çıkmayan gazeteciler vesaireler vardı. Bu dönem itibariyle hepsi alevlendi. Şimdi birileri için kazanır kazanmaz ayrı bir hadise. CHP bir alternatifti. Yani yarın seçim olursa Özgür Özel'le biz iktidara yürürüz ya da bu adamlar gider ihtimaliydi. Yani şurada duran bir alandı. İnsanların elinden bunu aldığınızda aslında birçok şeyi de almış oluyorsunuz. Umudunu alıyorsunuz. Ha de ki umut ne oldu ya, 25 yıldır var umut, ayrı bir hadise. Ama insanların elinden umut alıyorsun. Yani buradaki kapama alanını da alıyorsun ki içeride başka dengeler de var. Hal böyle olunca ben Türkiye seçmeni açısından da çok rahat bir psikolojik alan oluşturmadığı kanaatindeyim. Karışıklıkları görüyorsun, yorumları görüyorsun, süreci görüyorsun. Bayram arasında olması bizi bir anlamda rahatlatacak. Herkes evinde bayram kurban filan derken tansiyon bir miktar daha düşecek. İki, daha öncesinde bu operasyonu 15 yıl önce yapsaydınız kapıya dikilecek adamlar. Ya şu an ne yapacağım? Gazı ben mi yiyeceğim, jopu ben mi yiyeceğim? Bana göre ne var deyip kenara çekilen insanlar da var kendi içerisinde haklı olarak. Hal böyle olunca karşımıza çıkan tablo CHP'nin senin dediğin gibi yavrulaması, oğul vermesi, bölünmesi. Nereden bakarsan bak kesin gözüyle ve dağılma kesin gözüyle bakılıyor. %25 de desen, %30 de desen, %5 de desen karşıdaki blokta üçlük, beşlik belli bir oranda %10'luk, %20'lik bir çatlama, bir bölünme mecburen olacak gibi görünüyor. Evet Ali'cim, senin yorumlarını alalım.
2: Yok, ben çok fazla önem
0: arz etmiyorum. Tam tersine çok, peki.
2: Yok, çok önemli bir olay olarak görmüyorum. CHP'nin kendi içerisinde bir iç hesaplaşması olarak görüyorum. Türkiye'nin siyasetine tüm partileri baz alırsak çok fazla etkileyecek bir şey de görmüyorum. Aylardır söylediğim ikinci bir parti kurulacak söylemim şimdi daha fazla vücut bulmuş halde. Herhalde bir Eylül-Ekim ayında gelecek. Şimdi Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi mevzusu vardı. Özgür Özel dedi ki eğer genel kurul kararı, kongre kararı açıklamazsa bir araya gelmem açıklaması var. Kılıçdaroğlu tarafından da diyor ki parti içerisinde böyle yozlaşmış, suça bulaşmış ya da işte belediyeler de dahil olmak üzere bunları arındırmadan ben kongreye gitmem gibi bir sözü var. Önce bunları bir içimizdeki parazitleri temizleyeceğiz diye bir açıklaması var. Şahsi fikrim hemen kongre kararı alınmaz gibi geliyor bana. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi almaz gibi geliyor bana. Diğer taraftan da herhalde bir parti tekrar bir geliyor. Çünkü
1: Kılıçdaroğlu senin bahsettiğin şekilde partinin içerisinde kendi zararlı gördüğü insanları temizlemeye kalkarsa zaten kendinden başka kimse geriye. Parti kalmaz.
2: Bak şimdi
1: onun zihniyetine göre, çünkü
2: not aldım.
1: İşin realite tarafında yolsuzluğa bulaşmış, bilmem bir şey yapmış insanlar ayrı bir taraf. Kaybettiği seçimin şaibeli olduğunu düşünerek şu anda geldi. Yani büyük oranda çoğunluğun, büyük çoğunluğunun Özgür Özel tarafında olduğu milletvekillerinin, ki şeyde de belli oldu yani en son neydi o şey yaptılar ya, Özgür Özel'i tekrar genel şey seçtiler.
0: Grup başkanı.
1: Grup başkanı seçtiler. Buna da baktığın zaman onların tamamını diskalifiye etme yoluna gidecek.

0: kimse kalmaz. Bir avuç adamla o binada oturur tek başına. Böyle gözüküyor benim gördüğüm.
1: Şimdi normalde grup başkanlığı da şöyledir. Orada da başka bir dünya var. Mesela Büyükşehir Belediye Meclisi'ne diyorsun ki atıyorum AK Parti ya da CHP grup başkan vekili. Neden? Grup başkanı il başkanıdır. Şimdi burada da normalde grup başkanı genel başkan. Grup başkan vekilidir o. Yani grup başkan vekili mesela AK Parti grup başkan vekili diye geçer. Şimdi hal böyle olunca o darbeye darbe yapmış oldu. Milletvekili yoğunluğu bizde, bizim tarafta biz milletvekilleriyle beraber grup başkanımızı seçtik. Yani mecliste o grupta biz konuşacağız kıvamında. Orada da bir açılım var. Ne çıkar neye çıkartır onu çok fazla bilmiyorum ama bu oyun şimdi bakıyorsun katılan milletvekili sayısına bakıyorsun. Çekimser kalan milletvekili sayısına bakıyorsun. Dün Aşkın Bey mesela CHP Genel Merkezi'nin önündeydi, bu kabul edilemez diyordu. Doğru mu? Kayseri milletvekili olan tek milletvekilimiz var. Bu kabul edilemez diyordu. Otomatik olarak artık yani ya CHP böyleyse CHP'nin milletvekili kalma alanda yeni partiye geçecek ya da başka bir dünya ve düzenek var. Buradaki çatışma senin söylediğine şöyle katılıyorum. Şimdi Halil kadar masum bakamıyorum. Bu CHP'nin kendi içindeki mesele. Yo, CHP'nin kendi içindeki mesele değil. Siyasi alan hepsini etkileyecek bir mesele. Karşında şu dakika itibariyle ister İmamoğlu'nu koydum desin, ister Mansur'u, ister ben aday oldum, ister ittifak yaptım desin. %25'lik senin söylediğin tabirle bir blok var. Bir önceki hatta iki önceki yani son iki seçimde muhalefeti konsolide etmiş. Muhalefeti bir çatı altında toplamış bir yapı var. Sen bu yapının şu an içindeki patlamayı çok rahat bir şekilde açıyorsun. CHP'nin kendi iç meselesi değil. Mahkemeye yansımış. Mahkeme eski genel başkanı getirmiş. Bu arada da dediğin gibi Kılıçdaroğlu şunu yapacak olsa anlarım. Mesela açıklama yapıp evet mahkeme bu kararı vermiştir. Genel merkeze gitmemize bile gerek yoktur. Hemen hızla kongreye gidiyoruz. En yakın tarih ne zaman? Misal veriyorum 15 gün, 30 gün, 45 gün. Mansur Yavaş'ın açıkladığına göre 45 gün herhalde en yakın tarih. 45 gün içerisinde kongre çağrısını yapıyorum. Buyurun kongreye. Hatta aday da değilim. Misal veriyorum. Hatta düşünsene. O zaman bu işi çok rahat çözerdin. Ama şimdi diyor ki CHP aday değilim demiyor.
0: O zaman.
1: Aday değilim demiyor. Şimdi tüm alt baskılardan şu çıkıyor. Diyor ki 50 tane il başkanı alınacak, şu olunacak, disiplin süreçleri şu olacak, bu olacak. Parti de aynen senin söylediğin gibi adam bırakmıyorsun ki zaten seçecek ve seçtirecek. Delege yapısında hakeza dondurmaya.
0: Cumhurbaşkanı aday olsun da başka bir derdi yok onun.
1: Ondan sonra biz diyor ki hatta açıklama şöyle geliyor. CHP'nin iktidar yürüyüşü devam edecek diyor.
0: İşte diyor ama kendini Cumhurbaşkanı adayı görüyor.
2: Kararı alma işi biraz sarkacak dediğim o. Ya Kılıçdaroğlu ve ekibi de şunu söylüyor. Arkadaş diyor ben 2023'teki 38. genel kurulda bu benim hakkımdı. Benim hakkım yendi. Hukuksuzluğa uğrayan asıl benim diyor Kılıçdaroğlu ekibi.
0: Oy verenlerin niye? De hakkı gitti şimdi.
2: Değil. Bak diyor ki benim diyor orada kongrede diyor ben çok rahat İlk oylamada 18 oy farkla Özgür Özel aldı. 18 oy fark var delege oyu. Hı hı. Ve diyor yüzün üzerinde yüzlerce delegenin oyu haksız ve hukuksuz bir şekilde rüşvetle, öbürüyle, tehditle, şantajla. Ya delegeleri bazı odalara kilitlemişler oy kullanmasın diye ikinci oyda. Ki bunlar da mahkeme şeylerinde var, dosyasında da var. Normalde ben genel başkan olacaktım. Ama benim genel başkan olmam engellendi. Hileyle, hurdayla, şununla, bununla. Her neyse. Kılıçdaroğlu ekibinin düşüncesi bunu zaten ben kazanacaktım. Mağdur olan benim. Şu an mahkeme benim hakkımı verdi.
0: Tamam Kılıçdaroğlu'nun şahsi meselesiyle diyor. Uğraşıyoruz derken, biz o zaman.
2: Bak benim hakkımı verdi derken aslında şu oluyor. O kongre hiç yapılmamış sayılıyor. Olay bu. Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi ve ekibinin düşüncesi bu.
0: Öyle bir düşünceleri yok. Onlar hala bizim hakkımız bizim hakkımız diyorlar. Şimdi sen bir partiye...
1: Tamam o da onu
0: ya sen bir partiye eğer faydalı olmak istiyorsan, siyasi bir görüşün içerisindeysen, şahsi çıkarlarını, o siyasi görüşün şöyle akıl ve mantıkla masaya yatırdığın zaman biz burada siyasete ne kadar zarar veriyoruz, partiye ne kadar zarar veriyoruz, yani bu işleri yaparak diye düşünmesi lazım. Bunların hepsi kişisel çıkar peşinde.
2: Bunların başka hiçbirini bir şey düşünmüyor. Tam tersi diyor ki partiye zarar veren Özgür Özel ve ekibi diyor. Kılıçdaroğlu.
0: He.
2: Zarar veren bunlar diyor. Ben haklıyım diyor. Onların bakış açısını söylüyorum. Kendi kişisel görüşümü söylemiyorum. Bu bunların bakış açısı. Bu benim hakkımdı diyor.
1: Ben kazanacaktım. Diyor, benim elimden aldılar diyor.
2: Benim elimden aldılar diyor. Haksızlıkla diyor.
0: Benim de kişisel görüşüm bu adam olacak. Şahsi çıkar peşinde. Başka bir derdi yok. Ya. Benim de şahsi görüşüm bu. Ben öyle okuyorum yani.
1: Tabii canım, işin özeti şahsi zaten. Ha şimdi ben böyle düşünüyorum, ben böyle zannediyorum diyor ama şimdi mahkeme sana bu kararla senin bu verebileceğin alanın yolunu açıyor. Yolunlaşmakla kalmıyor. İki tarafı da sakatlıyor. Yani bu işin sonunda mesela kardeşim kongre yapacaksınız. Acil kongre yok, olmaz. Niye? O zaman çünkü Kılıçdaroğlu şunu çok çok iyi biliyor. Zaten ona garip gelen nokta bu. Ben partide genel başkanım, benim dışımda birini seçme şansı olmaması lazım diyor. Normalde genel itibariyle CHP kongrelerinde ilkti bu. Genel başkan olmasına rağmen, genel başkan olup seçime girmesine rağmen seçim kaybeden
0: azmedemediği bu.
1: Anladın mı? Çünkü niye? Delegeyi sen belirliyorsun. Biz güya çok bu anlamda hukuki altyapımız rahat ya, delegasyonumuz vesairemiz rahat ya. Delege senin elinde, yazdığın üye senin elinde, bunu onaylayan sensin. Seçime girmeden önce tüm delegeyi ve altyapıyı oluşturduğun için hali hazırda genel başkan olan hiç kimse şeyi kaybetmiyor. Gideceğiz.
0: Kaybedince şaşırıyoruz.
1: Sadece CHP özelinde değil, hiçbir partide mümkün
2: seçimi
1: değil.
2: Seçimi yapacakları kendileri belirliyor.
1: Aynen. Yani seçimi ben yapıyorum zaten. Kim verecek bana oy? Benim iki tane dostum var. İkisi bana verecek kesin. Üçüncü bir adam gelecekmiş. Problem değil. İkisi bende ya kesin. Problem değil. Yani bunun için kaybetmek onlar için bir zul ve bir dar. Şimdi nasıl kaybedilir diyorsun. Efendim işte diyor, delegeyi odaya kilitlemiş diyor. Onu bunu yapmamış, onu bunu yapmamış diyor. Doğru gerçekleri de vardır, bu ayrı bir hadise. Ama tersinden düşün. Şimdi bahsettikleri tanım bu. Diyorsun ki efendim delegemizi odaya kilitlemiş. Delegemize para teklif etmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş teklif etmiş. Doğru mu şeyler bunlar, içerikler bunlar. Halicim yanlışım varsa düzel. Hal böyle olunca biz seçimi kaybettik. Peki delegeyi yaparken senin yaptığın şey normal mi? Tüm delegeyi yazarken. Şimdi Kayseri'de yani il başkanı, tabii, ilçe başkanları istifa etmek zorunda kaldı. Sebep? Hiç kimse tabanı tanımıyor. Geçen en son cuma günkü yayında söyledim. Eskişehir bağlarında bir evde 25 tane oy çıkıyor. Bir evde. O evde onlar yaşamıyor. Ama adam adres kaydından oraya alınmış ve bu adamlar delege. Yani il başkanını belirliyor. Şimdi diyorsun ki bura hukuki. He. Ama öbür tarafa sen buraya oy verme dediğim için hukuksuz. O zaman yani hikayenin tamamına bakacak olursak burada hukuki değil.
0: Ya Zühr Tağ filmi gibi ya. O bir oy çıkıyor, o benim oyum diye zıplıyorlar ya.
2: Benim oyum nereye gidiyor?
0: Adam şok geçiriyor. Yani nasıl olur da diyor, ben bu kadar her şeyi ben organize etmişken ben seçilemem diyor. Şeyin dediği gibi İstanbul AK Parti Başkanı vardı ya, bir şeyde söylemişti, hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur. Bir şey olmuştur. Ya evet. Mutlaka diyor burada bir şey olmuştur diyor. Ya benim seçilmeme gibi bir ihtimalim olamaz diyor ve bunu hazmedemiyor. Sonuçta da bütün Türkiye'yi, partisini, geçmişini riske atacak şekilde şahsi çıkarları peşinde koşturuyor. Aklı mantığı olan bir adamdan 80 yaşına gelmişsin. Demen lazım ki ya ben tamam 20 sene partime hizmet ettim. Şahsını bırak bir tarafa. Ben partime hizmet ettim. Çalmadım, çırpmadım falan filan. Artık bu saatten sonra da bu süre içerisinde 20 yıl içerisinde de 20 kere kaybettin. Yani ben artık bu işi kenara çekileyim. Ha mahkeme bu kararı verdi, birileri şikayet etti, bana tevdi edildi bu karar. Dendi ki sen tekrar şeysin ama yok arkadaş, tamam siz yolunuza devam edin. Doğru ya da yanlış. Parti zarar görmesin, ülke zarar görmesin, siyaset zarar görmesin diye kenara çekileceği yerde hala ayağını yere vurup da bir oyuncak isteyen çocuklar olur ya, onlar gibi. Ya en büyük hedefi de yine Cumhurbaşkanı adayı olup yine kaybetmek, onun peşinde gidiyor. Ya da birileri öyle gaz veriyor buna. Benim görüşüm bu.
1: Sonucu ne olur? Parti kurulur mu? Diğer parti daha güçlü mü olur? Daha güçsüz mü olur? Ya da buradan başka bir hikaye çıkar mı bilmiyorum ama insanların inancıyla alakalı, süreci inancıyla alakalı bir başka psikolojik ve sosyolojik problemi hep beraber yaşamış olacağız. Şimdi ne olur bakınız, geçen hafta Yeniden Refah Partisi'nden 4 kişi geçti. AK Parti'ye geçti. Evet. 4 tane meclis üyesi geçti. Bunlar meclis üyesi. Şimdi üye olarak istifa ettim, buradan buraya geçtim diye meclis üyesi seçilmiş kişiler buradan buraya geçti. Hafta sonu Önder Narin'le de konuştum. Ne oluyor, dert ne dedim. Yani sıkıntı ne? O eski il başkanıydı. Koca Sinan'dan değiştiği için Koca Sinan'ın da belediye başkanı adaydı. Yani bu ekip. Şimdi orada da hikaye başka bir noktaya çıkmış. Ve insanlar diyor ki bu süreç böyle gitmiyor. 3 isimle alakalı disiplin süreci başlatıldı ertesi gün. Gördünüz mü bilmiyorum. Bu niye oldu diyorum. İşte Vahap Bey var. 2 meclis üyesi daha var. Tanıdığımız ve tanımadığımız isimler var. Şimdi bu niye oldu diyorum. Diyor ki bir önceki akşam gece yarısına kadar oturuldu, istişare edildi. Ertesi gün disiplin süreci başlatıldı. Disiplin süreci başlayınca o meclis üyeleri de gitti. Şimdi karşında CHP burada bir bloktu. CHP şu pozisyonla, şu hikayeyle CHP kırılganlaştı. net kırılganlaştı. Yani hele bir de üstüne hani en büyük fantezi oydu ya Halicim, baskın seçim gelir mi? Hani tamam bu hali hazırda buradayken yıl sonuna seçim yapılır mı acaba? Hem korkusu hem hevesi var. Bu hem bir korku hem bir heves, burası ayrı birazsa. Şimdi dönüyorsun, yeniden Refah Partisi blokta bir yer oluşturmuştu. Adam kalmadı adamlarda. Kaldı mı? Belediye başkanlarının çoğu geçti yeniden Refah Partisi'nden. Meclis üyelerinden geçenler var. Ya adam kalmadı. Şimdi evet, halbuki bu adamlar yeniden Refah Partisi merkez sağ için bir önceki yerel seçimde şunu görmedik mi? Bu adamlar bir umut görülmüş, umut olarak görülmüş ve ortaya çıkmışlar. Şimdi kendileri yok buradalar. Yani seçtikleri ya da aday koydukları büyükşehir belediye başkanı filan bilinen insanlar filan değildi. Ama bir bakıyorsun adamlar %20 oy aldı Kayseri'de. %20 ciddi bir rakam ya. Çok büyük bir rakam. Normalde %20 ile milletvekili seçiminde 2 tane 3 tane şeyi değiştirirsin. Sen soradına vekil değiştirirsin. Adamlar %20 aldı. Hani bazı belediye başkanlarımız öyle söylüyor ya, vatandaş bize kızdı, adamlar az daha kazanıyordu diyor. Yani hakikaten az daha kazanıyordu. 50 oyla 100 oyla kaybettikleri yani ilçeler
0: şaibeli
1: var.
0: Şaibeli olan yerler oldu işte. Yahyalı gibi şey gibi bir sürü şaibeli yerler.
1: O zamanki şaibelerde de aynı hadis oldu. Yakınlaşma var Ahmet Bey. Yani bazı noktalarda şey var. Yani o istişareler var. Gidenler var, gelenler var. Bilinen çok şey vardı resmiyette. Yani üçümüzüz. Üçümüzle paylaşıma okey demişiz. Ondan sonra kimseye bir şey söyleyemiyorsun.
0: İhtisar da öyle oldu bak. Çok böyle kılı kılına. O arada
1: İki sefer sayıldı.
0: Hiçbir şey olmadı. Neler olmuştur Allah bilir.
1: İki sefer saydık
0: işte. Hiçbir fikrimiz yok.
1: Şimdi döndük. Karşındaki ikinci cephe, yani bu karşı cephe. Bu tarafta sana yakın gibi görünen karşı cephe. Yarın ittifak olur olmaz bilmiyorum. Oyun bozuldu mu? Parti kalmadı ki geriye. Adamlar CHP'den bile, bak normalde şunu görürük mesela, Saadet'ten AK Parti'ye, AK Parti'den Gelecek Partisi'ne, Gelecek'ten DEVA'ya vekil geçebilir mesela. Tendans aynı ya, olabilirdi. Mesela şunu şöyle düşün, İYİ Parti'den MHP'ye, MHP'den Zafer'e, hani bunlar da hani merkez sağdaki o milliyetçi kesim ya, bunların arasında geçiş olur ya, olabilir idi. CHP'den belediye başkanı ve milletvekili aldı AK Parti. Diğer partilerden aldığını saymıyorum. Diğer partilerde adam kalmadı. Bir tane, iki tane, üç tane adamları kaldı ellerinde. Hepsini çektin çektin aldın. Siyasi tabanı başka bir noktaya. Bu bir başarı mı? Bilmem. Siz karar verin. Mesela Afyon ve Aydın belediye başkanını alınca parti tarafına, bu bir başarı mı? Diğer belediye başkanlarını tutuklayarak ya da işte süreç oluşturarak ortaya çıkarttığın alan bir başarı mı? Bunları oturup hep beraber bir sonraki seçimde göreceğiz neye mal olduğunu.
2: Neyin başarısı? Kimin başarısı?
1: Siyasi anlamda bir başarı mı?
2: Yok,
1: kim AK Parti başarı açısından bu bir başarı mı? Öyle düşün.
2: Hayır, değil. Buna bu AK Parti açısından başarı demek doğru bir cümle değil. Bu onların kendi başarısızlığı ve hukukun yerine gelmesidir. AK Parti'nin yaptığı bir şey yok. AK
1: Belediye başkanlarının geçmelerinden bahsediyor.
2: Gel bana mı diyor?
0: İktidar olmak dışında hiçbir şey
2: hayır,
0: yapmıyor.
2: Hayır, şöyle.
1: Saniye.
2: Bunlar belediye başkanları kendi mevcut merkezi partiden yaşadığı sorunlar nedeniyle şu ya da bu. A Partisi, B Partisi, CHP'de, İYİ Parti'de, MHP'de. Hı. Bir şekilde kendi merkeziyle sorun yaşamış. Sonra demiş ki ben burada yapamıyorum. Ben burada yaparım. Nereye geçeyim? Ya orada tercihini atıyorum AK Parti'den yana yapmıştır ya da İYİ Parti'de ya da MHP'de yapmıştır. Şimdi bu AK Parti'nin başarısı diye adlandırmak doğru bir tanımlama değil bence. Bu CHP'nin mevcut belediye başkanların merkezde yaşadığı sorunda CHP'nin başarısızlığı demek daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Bağımsız yapılamıyor değil mi? İlla bir yere geçmesi lazım.
2: Ya bağımsızlığı da tercih edebilir.
1: Alma o zaman. Başarı ya da başarısızlık değilse sen bunu şov haline getirip sen söyle adını, meclisteki grubunda ya da özel bir toplantıda bu insanlara rozet takıyorsan siyasetteki transfer başarı olarak okulur. AK Parti için başarı mıdır diye soruyorum ben de sana. Özlem Çerçioğlu, Çerçioğlu muydu kadının adı? Geçti geliyor, geldi gidiyor derken ki çıkan haberi. En son şu Burcu Hanım'ın Afyon'daki hadiseyi hesapla. AK Parti için birilerine, aa bak bunu da aldık hadisesi değil miydi? Değilse niye rozet taktın? Mesela Aydın Belediye Başkanı AK Parti'ye geçmiştir. Bu da bir söylem. Rozet takmak da bir söylem. Bunun şovunu yapıp bunun üzerinden buraya işte artık Aydın'a hizmet gidecek, buraya hizmet gidecek ya da hizmet için biz buraya geçtik demek de bir seçenek. Yani öyleyse düşünsene mesela ben geliyorum. Ben şöyle izah edeyim. En sevmediğin, en kutuptaki adam geliyor sana başvuruyor. Ben sana üye olmak istiyorum. Alma. Alma. Almak zorunda mısın? Belediye başkanı olarak sen bunu kabul etmek zorunda mısın? Değilsin.
2: Almak zorunda değilsin.
1: Ha, O zaman bu seni de etkileyen bir başarı, başarısızlık hikayesi.
2: Olayın başlangıcında. Şimdi senin söylediğin işin sonucu.
1: Adam dedi ki CHP'ye küfretti. Tamam bak, CHP'ye küfretti. CHP genel merkezi beni çok zorladı. Ben burada olmak istemiyorum dedi. Tamam, bunu koyduk cebe. Tamam, CHP'de bu adam olmak istemiyor. Tamam peki, eyvallah. Bir yere gidiyor. Bunu yaparken CHP'ye küfrederek gitmiyor. Kendi içerisinde bir şey söylemeden AK Parti'ye transfer oldu oluyor. Alma o zaman. Şimdi aldın, bunun oradaki adama faydası var mı? Siyaseten sana faydası var mı? Sadece bir baskı alanı. Peki şöyle okunmadı mı? Hukukla sıkıştıramadıklarını siyasetle aldılar diye okunmadı mı bu? Birileri tarafından da böyle okundu.
2: Bunu algı operasyonu olarak yapmaya çalıştılar.
1: Ya birileri
2: algı,
1: de böyle okudu.
2: Bu algıdır. Gerçeklik değildir. Bu algıdır.
1: Halicim, bu ülkede, her zaman bak, bu ülkede bak, bu ülkede gerçeklerle algı arasındaki mesafeyi biz çok yakın tutuyoruz birbirine. Hangisi hangisine dönüştü belli olmuyor. Ve burada da yani bu benim kendi görüşüm. AK Parti burada doğru siyaseti izledi mi seçimin sonucunu da göreceğiz. Çünkü siyasetin tek bir gerçeği var. Seçimi kazandın mı kazanmadın mı diye bakıyor. Hemfikir miyiz? Evet. Siyaset böyle bakıyor. Arada olanlar Süleyman Demirel'in söylediği gibi dün dündür, bugün bugündür efendim diyor geçiyor. Ama Türkiye siyasi tarihinde önemli kırılmalardan bir tanesi. Çünkü parti kapatma yok işin içerisinde, ama partiye mutlak butlanla başa döndürme var. Var olan genel başkanını alıp eski genel başkanını ya da var olması gerektiğini düşündüğün genel başkanı hukuken de bak, siyaseten de bak, yeniden yerine koymak anlamına geliyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin bu anlamdaki çıkışı mantıklıydı. Bu işi istişareyle çöz kendi aranızda, abartmadan, anladın mı? Madem mahkeme böyle bir karar verdi, bu işi tam sadece hukuksal bakacaksan bu işi çözün ya. Başkan, başkan yardımcısı yeniden kongreye gidin, çözümü alın. Ama dünkü yaşanan hadise, söylenen hadise böyle mi? Değil.
2: Çok çözülecek.
1: Böyle de görünmüyor. Çok. Gerçekten gözükmüyor. Ve buradan bu kıyamet, yarın bir gün dedi ki hükümet boş ver ya baskın seçimi. 2027'nin baharında seçimi yapıyoruz dedi. Hani zaten ya bahar ya sonbahar diye düşünüyorduk ya, hani öne alınmış seçim diye. 2027'nin Mart'ında, Nisan'ında ya da olmadı ya Ekim'inde biz seçim yapıyoruz dedi. CHP burada nasıl toplanacak? Adamların takribi kongre yapması zaten kafadan 10. 11. ayı bulacak en az. Şu anki görünen tablo öyle 45 gün falan değil. Mansur Yavaş diyor ki 45 gün içinde yapın bu işi diyor. Yaparlar mı? O da mümkün değil.
2: Sence Mansur Yavaş Özgür Özel tarafı mı yoksa Kılıçdaroğlu tarafına daha mı yakın?
1: Mansur Yavaş muhtemel senaryo şöyle görünüyor Halil. İki tarafa da yakın değil. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde oyunu şöyle kuracak. Ben adayım diyecek. Ama partinin adayı değilim diyecek.
2: Belki.
1: Gelen varsa
2: sanki daha yakın.
1: Gelen varsa da arkamdan buyursun diyecek.
0: Bağımsız aday mı olacak?
1: Tabii. O zaman da mesela diyecek ki CHP biz bunu destekliyoruz ya da desteklemiyoruz. Yeniden Refah Fatih Erbakan açıklama yaptı. Mansur Yavaş aday olsun destekleyeceğiz filan diye. O onu mindere çekmeye çalışıyor. Başka alternatif adaylar bulmaya çalışıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyicisi. Yani ortada mı duracak, kenarda mı duracak, ikinci mi aday olacak? Yanına karşısına birini çıkartırsan bu önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl içinde onun da popülaritesini oynarsan karşına bir iş çıkar. Yoksa bunun dışında alandaki insanların hiçbiri bu popülaritesi sahip değil.
2: Bu arada dosyaları çıkmazsa. Dosyaları çıkmazsa bu arada.
1: Var zaten dosyaları.
2: Ya da hazırda bekleyenler. Henüz gün yüzüne çıkmamışlar varsa.
1: Bak.
2: Bilmiyorum.
1: Bak. Bilmiyorum. Sen, bak sen harika bir detaysın Halicim. Tebrik ediyorum seni. Niye biliyor musun?
2: Kinayi olarak söylediğini anladım.
1: Niye biliyor musun? Tam da dediğimiz yer burası. Biri hareket edecekken sümenin altında ne olduğunu sadece masada oturan biliyor. Sen hareket edeceksin. Evet.
2: Şimdi
1: evet.
2: Şu da var. Şu da var.
1: Sen nereye kadar sekeceğini benim senin üzerine koyduğum mesafe belirliyor.
2: Şu da var. Buyurun. Şimdi bir cümle kurarken ben 5 cümle sonrasında hesaplayarak konuşuyorum.
1: Tabii tabii, satrançlısın sen.
2: Birdenbire öyle lap diye lafı söylemem. Şimdi eğer o sümen altı var ise böyle bir şey bilmiyoruz henüz. Belki var, belki yok. Var ise bunu en iyi bilen kimdir? Mansur Yavaş'ın ta kendisidir. Ve Mansur Yavaş eğer bir kelliği varsa, bir açığı varsa, bir yolsuzluğu varsa, var olarak söylemiyorum kendi açısından, varsa bunun karşısına geleceğini de biliyordur.
1: Evet.
0: Belediye başkan adaylığında hepsini kullanmadılar mı o malzemeleri?
1: Yok.
2: Yok. O bazıları şey gibi düşün. İran İsrail Savaşı'nda tüm füzeleri attılar mı? En güçlü füzesini attı mı? Yok. Bekliyor. Önce küçükleri atıyorlar. Büyükler sonraya gelir. Gidişata göre. Şimdi varsa böyle bir şeyi Mansur Yavaş zaten hiç aday olmaz. O yola girmez.
1: Adamın
2: bilir.
1: Adamın geleceğini bilir. Şey çıkmasa son 4 yıldır 3 yıl mı oldu? 3 yıldır 4 yıldır yaptığı belediye başkanlığı var. Burada bile bir sürü hikaye yazarsın. Diğerlerini yazdılar. Buraya mı yazdılar?
0: Ekrem'in yanına gönderirler.
1: Gibi.
0: Ben 4 senede bunları yaptım diye.
1: İşte Halil'cim siyasete bulaşıp temiz kalmak ya da temiz olduğunu düşünmek zor. Şu anki mevzuatta. Siyasete bulaştın, buradan hareket etmek zor. Siyasete bulaşmadan da aday olmak zor. Şimdi yarın bir gün biz desek ki Ahmet Bey çok kitabın ortasından konuşuyor. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız olsun, yeteneği de var desek. Ahmet Bey'in de dosyası çıkar. Çıkmıyorsa bile Ahmet Bey'in popülaritesi yetmez. Siyasi alana giren herkesle alakalı herkesin elinde bir yedek şarjör, yedek plan var.
0: Bağımsız da 100 bin oy mu lazım? 100 bin imza mı lazım?
1: Bir tane imza lazım. İki tane var.
2: Belediye başkanlığı.
0: Bir tane var ise geriye 99.998 tane kaldı. Belediye o da zor.
2: Belediye başkanı olmak ya da bu memlekette siyasetçi olmak neye benziyor biliyor musun? Sen Müslümansın. Arabistan'da Müslüman olarak yaşamak bambaşka.
1: Evet.
2: Antalya'da ya da hadi biraz daha uç söyleyeyim. Los Angeles'ta Müslüman olarak yaşamak, günahtan uzak durmaya çalışmak çok başka. Arabistan'da Müslüman olmak kolay. Los Angeles'ta Müslüman
0: burası
2: olmak
0: çok şehri ya.
2: Zor. O yüzden diyorum ki yani bu insanların da o günahtan uzak kalma ihtimalleri zor, bir belediye başkanının ya da bir vekilin ya da bir yöneticinin. Etrafı bu kadar çevrili, her anlamda bir menfaat bekleyen, bak illa kendi çaldı çırptı anlamında demiyorum, etrafındakilerin bu işte menfaatlenme derdiyle bile bunlardan uzak durmak çok zor. Cidden çok zor.
1: Sorunun ötesine geçeyim. Sen şimdi iki tane arsa işine şey yapıyorsun. İmara izin veriyorsun, misal veriyorum. Ve sen de 1 lira almıyorsun misal. Tamam, 1 lira almıyorsun. Ama o adam oradan bir kar sağlıyor. Bu adam buna para vermiştir desen ne oluyor, demesen ne oluyor?
2: İşte o yüzden çok zor.
1: Mevzu başka bir yere doğru gidiyor. Onun için bu atılan hikaye de, yaşanan hikaye de, dediğin gibi Mansur Yavaş'ı boş ver, kim olursa olsun. Şimdi tam da aynı mantığa geleceğim sana. Belediye başkanı diye bahsettiğin insanlar bu partiden bu partiye geçerken orada kötüydük, burada iyiydik. Orada iyiydik, burada kötüydük. Bu sadece ne kadar iktidar olduğunla alakalı. Ne kadar hukukun ya da ne kadar bu kliklerin, danışmanların vesairelerin senin elinde olduğuyla alakalı.
0: Gücün olarak ne kadar elinde olduğuyla alakalı.
1: Aynen öyle. Sadece. Yani ister öyle gör, ister görme. Oradaki karar senin ama güçlüysen bu işin suçlusun. Hikayesi böyle gidiyor. Efendim, genel merkez savaş alanına döndü. Başsavcılık soruşturma başlattı diyor. Tahliye krizi sonrasında dün yaşananlar bir miktar göründü. Binadan ayrılan Özel, bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze geçeceği açıklandı. Genel merkezin girişine kurulan barikat açılıyor. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis otopark kapısını kırıp CHP genel merkezine giriyor. Plastik mermilerle ve biber gazıyla polisler müdahale ediyor. Partililer de polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkıyor ellerindeki. Ortalık iptal, savaş alanı gibi yani, parti bina falan kalmamış. Özgür Özel'e tebliğ ediliyor. Mutlak buttan kararı yırtıp atıyor. Ondan sonra bundan sonra genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor. Yağmurun yaşın içerisinde, dolu yağmurun içerisinde böyle ıslana ıslana ekiple beraber dönüyorlar.
2: Dün bir hiç hoş olmayan bir görüntü vardı. Gördünüz mü bilmiyorum akşam. CHP merkezinden çıktılar. Özgür Özel işte yürüyüş esnasında Ali Mahir Başar'ın bir CNN Türk muhabirine bir yumruklu saldırısı oldu. Gördünüz
1: onu
2: mü?
1: Onu görmedim, yok.
2: Dün akşam bayağı bir farklı kanallarda da sürekli bunun üzerine biraz durdular. Yani sağlam bir yumruk atıyor. Dönüyor tak diye. O da CNN muhabiri Murat bir şey. Bu da hiç hoş değil. Sonrasında da CNN Türk haber kanalına canlı yayına da bağlandı Ali Mahir Başarır. Orada dedi ki vay dedi, ben onun olduğunu bilmiyordum da ben yumruk atmadım, aslında yittirdim falan diyor ama görüntüler bir sürü açıdan farklı açıdan bir sürü görüntü var.
0: Adama hedef alıp tanıyor, hedef alıp ona mı saldırmış?
2: Şimdi aslında onun belki de kim olduğunu belki de bilmiyor da olabilir.
0: Elini savurup birine vurma, o hırsını mı atmış?
2: Vurma ve vurma var, böyle dişlerini sıkarak, dudaklarını böyle dişinin altına alarak böyle bir sert bir tavırla sağlam bir şekilde şöyle bir...
1: Konuşma var mı arada, duyulan bir şey?
2: Konuşma bazıları var işte, o da diyor ki bana diyor hakaret etti diyor Ali Mahir Başarır ama... farklı kanallarda da ses kayıtlarını da söylediler, öyle bir konuşma, öyle bir hakaret. Yani bir muhabir, bir vekile ya da bir CHP yöneticisine niye küfretsin? Niye hakaret
1: etsin? Küfretme değil de böyle sinir,
2: ya da niye hakaret
1: sinir ucuna dokunan bir soru.
2: Niye hakaret etsin?
1: Ha, basına yanlış anlaşılmasın.
2: Bu basın olduğu için söylüyorum.
0: Arkasından ben şey demiş olabilir mi? Yürü falan demiş olabilir mi?
1: Durduğumuz yer çok açık. Basın istediği kadar saçma soruyu sorar. En fazla cevap vermezsin. Basına soru saldırıyı. Yok, basına saldırıyı hoş göreceğimiz evet. Hiçbir taraf yok. Mesela o gün A Haberciler falan ya da CNN yine gittiğinde içeri girdiğinde orada da bir saldırı gerçekleşiyor. Yani içeri giriyorlar işte Kılıçdaroğlu'nun afişi kırmışlar falan. Orada da bir saldırı gerçekleşiyor. Bunu sadece CHP için değil tüm partiler için söylüyorum. Tamam. Basın basındır gider ve görevini yapar. Haberi de canı nasıl istiyorsa oradan yazar. Sen de yapacağın tek tepki okumamak olur yani. Maksimum yapabileceğin hadisi evet. O. Yani benim basınım değil diye onu içeri alma, bunu dışarı çıkartmayla bu işler dönmez. Bu
2: olaya sadece basın açısından bakıyorum. Hatta elinden mikrofonu aldılar. Sonrasında alandan uzaklaştırırken orada CHP yöneticisi 5-6 kişi var. Bunlar normal vatandaş mı diyeyim ya da parti yöneticileri mi diyeyim, vekil falan değil. Onlar bir adamı tartaklamaya yönelik bir niyet varken sonra başka bir CHP'li onları uzaklaştırıyor. Yani orada bir sağduyulu birisi var, uzaklaştırıyor ve sonrasında CNN muhabirini de alandan uzaklaştırıyorlar. Maalesef basın açısından bakıyorum tamamen. Partiden tenzih ediyorum hangi parti olursa olsun. Bir basın mensubuna görevini yapıyor diye, işini yapıyor diye bu şekilde bir tepki göstermek hiç hoş değildi.
1: Evet. Yok orada hemfikirim. Şimdi görüntülere de bakmaya çalışıyorum ne olduğuna. Evet böyle bir el tersiyle gitmiş. Orada mevzu ne çıktı acaba? Onu da merak da ettim yani. Hani yalana gerek yok. Çok net de görüntü görünmüyor ama orada bir saldırı hadisesi var. Ama dediğim gibi durum ne olursa olsun hiç kimsenin saldırısı basın evet. Üzerinde kabul edilemez. Kabul de edilmemeli. Yani bu yani bu herkes için böyle olmalı.
2: Canlı yayına da bağlandı. Sonra editör bir bayan adını bilmiyorum dedi ki yani böyle bir şey dedi bilinçli ya da bilinç dışı olayın gerginliğiyle ya böyle bir şey yaptım ya da belki böyle algılandım. Çok böyle yapıcı konuştu moderatör. Evet. Özür diler misiniz? Bir tüm basından yanlış anlaşıldım ya da şudur diye özür dilemedi. Ben dedi vurmadım ki dedi. Ben ittirdim dedi ama görüntülerde vurdu da gözüküyor. Farklı bir sürü açı var. Hoş değil.
1: Bence de. Ha, şunu da haricen durum ne olursa olsun karşıyız ayrı bir hadise ama bir taraftan da basının da tüm siyasi alanlar için silah olarak kullanılmasını da önüne de geçmemiz lazım. Kayseri'de yaşanan hadiselerle alakalı da Kayseri Spor hadisesinde de mesela dün ortam yine gerildi. Birileri Kürşat'ta işte akşam yayında konuşacağız. Bakir Soy'u Kayseri Spor üzerinden yıpratılmaya çalışıyor imasında bulundu. Arkasındayız dedi. Bununla alakalı bir hatta gönderi paylaştı. Bakir Soy'la beraber paylaştılar. Diğer taraftan bir bakıyorsun Büyükşehir'deki yapılan toplantı üzerinde konuşulan Kayseri Spor'a başkan olur mu diye konuşulan isimlerden bir tanesi Mehmet Saçmacı'ydı. Hani konuşulmuştu bu. Ben Mehmet Bey'le de konuştum. Bak bence olmamalısın. Sen yumuşak karınsın. Çünkü sen olacak olursan Kayseri Spor da bir hedef ve istikrar tutmaz. Şunun için yani senin hakkında bir sürü işte fuar yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun gibi bir sürü hikaye var ve sana zarar gördürür ve senin zarar görmeyeni boş ver. Kayseri Spor'da da yani iktidar olursun da muktedir olamazsın demeye giriyor. Yok vallahi düşünmüyorum dedi. Yani bu kendi ifadesi. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Bura ateşten gömlek kimse de düşünmüyor dedi. Yani birini bulacağız ama kimse de düşünmüyor. Bura düşünülebilecek bir hal değil. Borç şeyi aşmış dedi. Yani boyu aşmış. Böyle çok rahat çekilebilecek bir alanlar değil dedi. Dün mesela üst üste yine basın üzerinden örgütlenerek bir alan geldi. İşte bu isim Kayseri Spor Başkanlığı'na düşünüyor. 35 tane köprü ihalesi almış. Üst geçit ihalesi almış hikayesi var.
2: Daha başlamadı.
1: Daha başlamadan ben yıpratır dediğimin noktasına geldik. Yani görüşmedim ben kendisiyle henüz yeniden ama bir bakıyorsun Allah Allah bu ihaleyi yeni almadı ki. Mesela yazacaksan bunu yaz. Bu ihale hangi ihale Ahmet Bey biliyor musun?
0: Biliyorum canım. Süre.
1: Üst geçit yapılsın, yap işte devlet diye var olan, yapılamayan, yapıldıktan sonra birilerinin itiraz edip tek tek yapın biz de alacağız dediği, tek tek yapıldığında yine kimsenin almadığı, bu adamın aldığı, ihaleye girmesini engellemiyor, almıyorlar. Yani o rakam biz yok onu yapmayız diyorlar. Ya ben de en sonunda söylediğim hadise kim yapıyorsa yapsın artık şu üst geçitleri yapsın. Evet, yap işte devlet mi yapıyorsun, belediye bütçesinden mi yapıyorsun, ne yapıyorsan yap dediğiniz ihalenin bizzat kendisi. Ama eğer operasyon diyorsan operasyon kodadımız. Yani memleketin her tarafında operasyon kokuyor. Halil hareket edecek ya. Halil hemen bir tane kanca atıyoruz. Halil'in üzerine bir pislik atıyoruz. Halil kıvransın dursun. Halil'in aldık 6 ayını bir senesine. Ne yaparsan yap. Ha burada da yine söylüyorum. Bakir Soy olacakmış. Diğeri olacakmış. Yo takım ligden düştü. Bu takımın deli gibi borcu var. Aklı başında ben Memduh Başkan'ın da o gün söylediğim şeyi burada da söyleyeyim. Bu buraya nasıl bir başkan lazım? Muhtemet bir adam olsun dedim ya. Parayı verdiğinde cebine atmayan bir adam olsun. Onun bunun ihalesinin peşinde koşmayan bir adam olsun. Yani biz buna bütçeyi oluşturduğumuzda 1 lira ise 1 lira. 10 yıldan bitecek borç. Tamam 10 yıl sonra bitsin ama gittiğin zaman it yedi şeytan doğasına durdu demeyeceğimiz bir adam olsun, bir yönetim olsun tek derdimiz
2: burası. Son cümle, Kayseri Spor'u siyasetten arındırmadığınız sürece hiçbir başarı gelmez.
1: Aynen öyle.
2: Kusura kalmayın. Siyaset, belediye dahil, siyasiler dahil, vekiller dahil elini ayağını çekecek. Kayseri Spor bir şirkettir diyeceksin ve şirket gibi yönetmediğin sürece de başarı gelmez.
1: Aynen öyle. Yani biz ulusalda bu oyunları görüyoruz. Yerelde yok mu zannediyoruz. Yerelde de tilla var. Herkes kabiliyeti kadar oynuyor. Kabiliyetin ne kadar? O kadar oynuyorsun. Ama bir oyun var mı? Oyunsuz olmuyor bir şey. Efendim müsaade isteyelim. Günü de kapatalım. Ne var efendim Laf Sokak'ta da? Kurban var herhalde.
0: Mutlak butlarını soralım. Onu da çünkü yayınlamadık. Cuma günüydü.
1: Tamam. Mutlak butlarını da sorabiliriz. Bir onu görelim. Ardından da yarın da artık kurbanı filan sormuş oluruz. Efendim biz müsaade istiyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Memleket için hayırlı günler göreceğimiz, umutlanacağımız. Umuttan kastettiğim de şu. Kimin iktidar olması umudu değil. Hukukun, demokrasinin, eğitim sisteminin, doğru mu, güvenliğin, asayişin, ekonominin daha iyi olduğunu göreceğimiz bir alan olmasını istiyoruz. Bugün konuşamadık, yarın konuşuruz. Merkez Bankası üzerinde son alınan kararla beraber kredi muslukları neredeyse %50 oranında kapatıldı. Artık ticari işletmenin 10 liralık limitinin sana artık o kadar limit veremiyoruz. Yeni kredi istediğinde yapamıyoruz haline geldi. Sıkışan piyasada ve özellikle daraltılmış, kısa kesilmiş bir ayın ardından yaşanabilecek ve bu ay sonu yaşanabilecek çek döngülerini, çek dönmelerini, ödeyememeleri ve bunun karşılığında kredi bulamamaları da yarın konuşalım. Ülke ekonomik anlamda da çok rahat ve müreffeh bir alana doğru gitmiyor. Çözümleri vardır inşallah. Bizim bilmediğimiz meşhur cümleyi kullanalım. Bizim bilmediğimiz bir şeyler vardır ve biz yanlış görüyoruz diye düşünüyorum ama dün seninle de konuştuk, pazar gün bir araya geldik. Son alınan kararlar ekonomik alanı ve makası bizim için ve ülke için ciddi anlamda daraltacak gibi görünüyor. Bunu da yarın konuşalım efendim.
2: Son bir cümle. Buyurun. Kredi faiz oranları bazı bankalar artırdı. Kalanlar da bugün ya da yarın artırma kararı alacak. Varsa bir ihtiyacınız, acil bir şeyiniz varsa geç kalmayın. Bankaları bir kıyaslayın. Henüz faiz oranlarını artırmamış olanlar var biliyorum. O yüzden elinizi çabuk tutun, yarına geç kalabilirsiniz. Daha uygun faiz oranlarıyla varsa ihtiyacınız bir an önce almaya çalışın. Yoksa onu da alamayacaksınız.
1: Daha da bulamazsınız.
0: Evet. Millet 40'larla 50'lerle para peşine düştü arkadaş ya. Hmm. Tefecinin kucağına attık milleti şu anda. Ben öyle görüyorum.
1: Şu rakamı söylese tefeci misinden derdi. Tefeci bile bu kadar almıyor derdik. Şu an normalde resmi banka ile alıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki piyasa ne olacak? Bankalar zengin ediyoruz. Başka bir anlamı yok. Hepsini konuşacağız efendim. Yarın da ekonomi gündemimiz olsun. CHP'de ekstra gerginlikler olmazsa. Biz müsaade istiyoruz. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden kendi saatimizde yeniden görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Mevcut siyasetçilerin çoğunun yaşı çok büyük. Bırakmaları lazım.
4: Çünkü seçimle gelmiş, seçimle gider.
5: Şey gelmiyordu elinden ama hani doğru bir insandı bence.
6: Hiç iyi olmadı, kendine yaptı.
7: Kemal Kılıçdaroğlu destekler.
8: Birbirlerini yiyorlar, bakalım nasıl sonuç ne olacak bilmiyorum yani.
9: Vallahi Kemal Bey gerçekten dürüst insan.
10: Her zaman Özgür Özel'i destekliyoruz.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oldu. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ümit Özdağ'ı destekliyoruz biz. Bırakmaları lazım artık. Mevcut siyasetçilerin çoğunun yaşı çok büyük. Bırakmaları lazım. Politikası bizim için daha uygun. Özgür Özel'i de yani hepsi aynı. Sığınmacılardır, mültecilerdir vesaire verilen ek hakların öncelikle bizim Türk vatandaşlarına verilmesi lazım. Bu şekilde hani olmaz. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz kendi ülkemizde yani.
12: Olmaz yani seçilmişin yerine hani. Olmaz yani. Ben CHP'liyim şahsen. CHP'ye oy verdim. Kim olursa olsun yine veririm ama olmaz. Çünkü seçimle gelmiş, seçimle gider. Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan. Ama siyaseti yapamıyor. Olmuyor. Kaç kere seçime girdi, kaybetti yani. Yani son seçimde kendisi olmasaydı İmamoğlu, Mansur Yavaş olsaydı kazanırdık seçimi yani.
13: Bunu ben olumlu değerlendirdim yani. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tamam bir işlevi olan bir insan değildi belki. Hani bir şey gelmiyordu elinden ama Hani doğru bir insandı bence. Yani onu bana yansıtıyordu doğru olduğunu. Özgür Özel geldikten sonra yani CHP'de çok karışıklıklar oldu. Çok böyle yani uygunsuz şeyler duyduk. Ha, yolsuzluk bunları duyduk yani. Hiç o şeyler değildi. Tamam ben CHP'li değilim ama Atatürkçüyümdür. Atatürk'ün partisine bunlar yakışmıyor yani.
6: Değerlendirmiyorum. Hiç iyi olmadı. Kendine yaptı. Kendi partisini şey yaptı. Ama olmayacak da. Başa gelemeyecek. Mümkün değil. Hayır. Ya şu zamanda bu böyle bir şey olur mu? Gerçek bir partili olsaydı bunu asla yapmaması. Yapmaması gerekiyordu. Özgür Özel'e adam emek veriyor. Emeğinin karşılığına karşı bu olmaz. O kadar emek verdi. Gitti geldi bunlar olmaz. Demek ki halk o kadar emek verdi. Halk istemedi. Yapmadı. Onun için demek ki halk beni istemiyor diye güzellikle o da onun partisi, o da onun partisi. O olmazsa öbür olsun. Önemli olan bu. Milletin istediği önemli olan. Yani onu o veya bu fark etmez. Önemli olan milletin, bizlerin istediği.
7: Kanunun verdiği, mahkemenin verdiği karara saygı duyması gerektiğini düşünüyorum iki tarafında. Kemal Kılıçdaroğlu destekler. Yapılan bir haksızlık var. Kurultayda yapılanlar ortada. Bu sözde değil, kanunlarla, belgelerle, bütün kayıtlarla ortada. Kaldı ki bunu ortaya koyanlar da CHP'li. Yani bunun başkalarıyla bir alakası yok. CHP'liler getirdi, CHP'liler sonuçlandırdı. Sonuçlarına katlanması lazım. İki tarafında buna uyması lazım. Saygı duyması lazım. Aynısını Özgür Özel yapsaydı, aynısını Özgür Özel'e söylerlerdi. Ona derlerdi en büyük AK Partili diye. Maalesef siyaset böyle. Sabahla akşam fark etmiyor, birbirini tutmuyor.
8: Olsun, her şeyin hayırlısı. Birbirlerini yiyorlar. Bakalım nasıl sonuç ne olacak bilmiyorum yani. Ben AKP'ci. Partinin programları çok uçuk. Seviyorum ama. Yani çok uçuk. Vallahi bilmiyorum, ebeden dedenden olabilir. Bir de camilere karşı böyle bir horluklar olduğunu duyduğumuz için küçüklükten beri ona ben hiç tercih etmeyiz yani. İyisi de var, kötüsü de var. Pek iyiliği söylemiyorlar. Hep kötüyüz diyorlar. Bilmiyorum ki insanlar.
9: Kemal Bey gerçekten dürüst insan. Ben hiç oy vermedim ama düşünüyorum. Çok dürüst, şabiyesi olmayan. Gerçekten bir beyefendi insan yani. Özgür Özel de iyi de yanındaki farklı yönlere sevk eden insanlar var. Benim favorim Ağır Ali oğlu muydu? O. Gerçekten böyle milliyetçi, vatanperver, vatanın bayrağını, fakir fukarayı, kurabayı destek verecek insanlar lazım bize. Şaibe varsa gayet yerinde bir karar.
10: Olan olmuştur. Biz zaten CHP'liydik. Her zaman Özgür Özel'i destekliyoruz. Bence Özgür Özel'i destekleyecekler. Benim fikrim öyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendiliğinden karar verip çekilmesi gerekiyor bence. 13 kere seçilememiş, kaybetmiş. Her şey ortada yani. Onu boşu boşuna kendini heveslendirip geliyor bence. Benim fikrim öyle.
14: Tamamen iktidarlı olan İşbirliği sonrası bir siyasi olay. Politikal bir olay yani. Tasvip etmiyorum. Yani işi bitmişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kurultaylar yapıldı 3 defa. Bunun sonucunda itirazlar o zaman da yapılabilirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun onayları var. Buna rağmen Türkiye'deki yargı sistemi doğru çalışmadığı için her şey beklenebiliyor. Ona siyasiler kendisi karar verecek. Yani millet iradesi burada işlemiyor Türkiye'de maalesef.
15: Şöyle diyeyim, demokrasiyle yönetilen bir ülkedeyiz. Tabii ki siyasi partilerin böyle karışmaması gerekiyor. Çünkü halk bütünlüğü çok önemli biliyorsunuz. Ama yine seçmen tercihini yapacaktır. Su akar yolunu bular ya, hepsine başarılar diliyorum. İnsanı desteklemekten yana ben şu yanayım. Hepimiz bu gemide yaşıyoruz. Biz teknolojiyi ileriye götürebilecek, toplumun refah seviyesini ileriye götürecek plan ve projelere bakmamız gerekiyor. Bakın hepimiz üniversite mezunuyuz. Hepimiz kimya görüyoruz, fizik görüyoruz. Ama liderlerimizle, yöneticilerimizle bunu göremiyoruz. Şimdi ne oluyor? Halkla bir kopukluk oluyor. İşte dünyayı görüyorsunuz. Gelişmiş ülkeler, geri kalmış ülkeler birbirine satmaya çalışıyorlar. Şurayı sen işgal et, burayı ben işgal edeyim, şuranın madenini sen al, buranın madenini. Biz peki bunlarla nasıl başa çıkacağız?

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Müzik Radarı.

0: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1571, İspanya Kralı, Venedik ve Papa Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı. 1924, Türkiye Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında Çekoslovakya'ya 5-2 yenildi. 1944, Nuri Demirdağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1953, ABD, Nevada'da bulunan bir deneme bölgesinde topçu birlikleri tarafından fırlatılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı. 1954, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı borçların son taksidini ödeyerek bu defteri tamamen kapattı. 1954, Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı birinci oldu. 1961, ABD Başkanı John F. Kennedy, ABD Kongresi'nde yaptığı tarihi konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka aya ayak basacaklarını ilan etti. 1963, 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 1977, efsanevi Star Wars Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi sinemalarda gösterime girdi. 1983, Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti. 1988, Irak, Basra'yı İran ordusundan geri aldı. 1989, Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1997, Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçan General Raşit Dostum Türkiye'ye sığındı. 2003, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü paylaştı. 2005, Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilk petrol verildi. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2008, 61. Cannes Film Festivali'nde 3 Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü alırken "Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum" sözleriyle tarihe geçti. 2010, İstanbul Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri...
0: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
2: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayından Ekonomi Sohbetleri programından hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, her zamanki bu konuğum Ömer Bey'e günaydın demek istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Teşekkür
2: Nasılsınız
3: ederim.
2: Ömer Bey?
3: Hamdolsun, her zaman iyiyim ben.
2: Ne kadar güzel.
3: Nasip bu, hep resmim bu.
2: Biz dünya genelini konuşuyor idik son birkaç aydır, 2 aydır, 3 aydır. İran'da neler oluyor? İsrail neden saldırıyor? ABD bu işin neresinde? Hürmüz Boğazı ne oluyor? Brent petrol ne oluyor? Dolar niye düşüyor, niye çıkıyor diye konuşurken ülke gündemi bir anda değişti. Perşembe günü mahkemenin aldığı kararla mutlak butlan davası çıktı. Ve bunun sonucunda da CHP'nin 2023'te 38. Genel Kurulu'nda, kongresinde alınan kararlar yok sayıldı. Mutlak butlan ne demek? Hiç yapılmamış, çocuk hiç doğmamış olarak kabul edilmesi demek. Bunun sonucunda da Perşembe günü borsamızda biraz hareketlilik oldu. Cuma günü biraz toparlandı. Ama hafta sonu CHP Genel Merkezi'nde ve siyasette önemli gelişmeler oluyor. Bunlar ve sonrasında banka kredi faizlerinde ciddi bir yükselmeler var. Hepsini ekonomiye yansımalarıyla birlikte bizim bugünkü genel konuşacağımız konular olacak. Vaktimiz kaldıkça da her birini değerlendireceğiz. O zaman genel bir haftanın değerlendirmesi, sonrasında da siyasetin ekonomiye yansıması nedir ne değildir, hepsini birlikte konuşalım istiyorum. Söz sizde Ömer Bey.
3: Hayır Bey, öncelikle hep diyoruz ya zor bir hafta diye, gerçekten bu hafta galiba bayram haftası ama en zor haftalardan biri olacak. Bu kararın da özellikle bayram öncesi alınması bana göre piyasanın biraz daha sakinleşmesini, soğumasını sağlamak. Yani
2: o 9 günlük tatilli biraz değerlendirmek.
3: O soğuma olayı çok önemli. Tahmin ediyorum ona göre denk geldi. Fakat şu dikkatimi çekiyor, bu olayı açacağız. Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki, mesela bir sayın milletvekilinin eşinin bir sorunu oluşmuştu takdir edersinizce, bu mahkemeye teminat para olarak yatırmadan fakirlik belgesi alma olayı vardı. Hı hı. Şimdi bu Türkiye'nin gündemindeydi, şu anda hafızamı yokladım bir anda. Bunu anlatmadan önce ona gireyim dedim. Sonra Sayın Adalet Bakanımızın bir kısım şeyleri vardı. Farklı partilerin değerlendirmeleri vardı. Şu anda bunların üzerine bir böyle örtü kapadık. Apayrı yepyeni bir gündem maddesi ortaya koyduk. Dolayısıyla o taraf biraz sakin kalacak, soğuyacak galiba. İnanın yaşayanlara baktıkça diyorum ki ya bu nasıl bir denklem ya? Nasıl denk geliyor ya? Nasıl oluyor? Özellikle bu mutlak putlan olayı ben iki farklı açıdan değerlendirmeyi uygun görüyorum. Kendi açımdan tabii birçok insan farklı açılardan görebilir. Bir de şu gerçektir ki bizler kendi görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Bunun doğru olduğunu iddia etmek saf dillikten başka bir şey değildir. Ve psikolojide çok hoşuma giden bir kural vardır. İnsanlar arasındaki farklar olan değil, olana gösterilen tepki, reaksiyonla belirlenir. Somut örnek, bir Cumhuriyet Halk Partili'nin bu olaya gösterdiği reaksiyonla bir AK Partili veya bir MHP'nin taraftarının veya sevin insanın bu olaya gösterdiği reaksiyon ve tepki taban tabana zıttır. Yani bir için çok zor, bir için de çok böyle hoş bir olaydır rakibi açısından. Dolayısıyla böyle değerlendirmek lazım. Bizler de insanız ve kendi dünya görüşümüzü ortaya koyuyoruz. Ha, ekonomideki konuştuğumuz rakamlar reel, gerçek. Bunu inkar etme şansımız yok ama bu olaydaki konuşulacak şeyler, öyle tahmin ediyorum, şahsımın da şahsınızın da bütün insanların da kendi görüşleri, kendi yorumlarıdır. Şimdi gerçekten tarihi anlardan Türkiye birini yaşıyor. Bunun hepimiz farkındayız. Ve daha önce buna benzer bir olay ben yaşandığını hatırlamıyorum. Yani bu yaşıma kadar. Peki bu Allah korusun bizi bir sistem krizine götürür mü? Götürmemesi gerekir. Yani böyle bir şeyin olmaması lazım. Bu noktada hem iktidarın hem muhalefetin son derece soğukkanlı, son derece mantıklı, yasalara ve kanunlara uygun hareket edebilmesi çok önemli. Yani bireysel olarak o andaki sinirinizle reaksiyon ortaya koyarsanız sonunda belki bedeli çok ağır bir biçimde hem siyasetçiler hem de halk ödeyebilir. Şimdi buradaki olay şu, Sayın Özel dedi ki 40-45 gün içerisinde dedi Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'ye seçime götürebilmek için karar alsın dedi. Ben çok garipsedim Halil Bey. Şu açıdan öyle tahmin ediyorum ki CHP'nin Sayın Genel Başkanı'nın etrafında hukukçuları var, danışmanları var. Bir kere bu karar kesin bir karar değil. Yani soğukkanlı olarak değerlendirelim. Yani duygusal davranabilirsiniz. Tamam 40-45 günde gitsin diye ama şimdi bir akışı var. Yani olayın akış istikameti var. Bu nedir? Yargıtay'a intikal etti.
2: Tabii.
3: Şimdi Yargıtay bu konuda karar vermeden, yani Özgür Özel gibi bir insanın 40-45 gün içerisinde hemen yeniden kongreye karar alınması teklifi benim çok garibime gitti. Yani bunun bir kere olabilme şansı hiç yok.
2: Temyizi
3: uygulayamazsınız.
2: Temyize götürdü. Bireysel bazda bir, başvuruda bulundu ki kanun bunu söylüyor. Temyizde hani belki 10 günde çıkacak
3: belki
2: karar.
3: Belki
2: 6 ayda çıkacak.
3: Belki 1 yılda çıkacak.
2: Kongre kararın da temyizde çıkan ve artık geri dönüşü olmayan kesinleşmiş karardan sonra bu konuşmaların yapılması hukuki anlamda daha doğru. Peki sizin söylediğinizle çok doğru bir yaklaşımda bulunuyoruz. Velev ki Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Temmuz'un 15'inde hiç genel değil. Kurul kararı aldım dedi.
3: Yapamazsınız.
2: Yaptı ama Temmuz Ekim'de karar verdi. Bu sefer o kongrede geçersiz sayılacak.
3: Bir tabii. De mantıklı açıdan olmaz. Yani benim hayret ettiğim şu Ali Bey, bu noktadaki insanlar, ben kimseyi eleştirmiyorum ama bir şeyi adım olarak atarken duygusal değil de yasaya, kanuna, uygun olarak adım atmak lazım. Yani hayacı olmamak lazım. Bir de mesela bu tip ifade biçimi bağışlayan insanları da tahrik ediyor. Ya niye gitmesin 40 günde, 45 günde? İyi ama ortada bir yasa var, kanun var. Yani siz bunu yok sayamazsınız. Bu noktada lütfen biraz mantıklı, biraz dikkatli, biraz da akıllı davranmak. O
2: temize götürmeseydi bu dediği olurdu.
3: Problem yoktu. Tabii, ama tabii. Gitti, temize gitti, Yargıtay'a gitti olay.
2: Belki kararı bozacak.
3: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu anda alınan karar zaten ille geçerli bir karar değil. O kadar ilginç bir şey ki bu. Şimdi bir de şu açı var Ali Bey, ikinci boyuta geçmeden. Şimdi bu Butlan davasında çok enteresan. Şu anda yargılanıp hapse giren insanlar var bakın. Şimdi burada dava devam ediyor. O kadar enteresan ki yani bunun sonu ne olacak? Kime kadar uzanacak? Yani bir açıdan da buradan bakalım olaya. Belki insanlar görmek istemiyorlar ama bu dava, Butlan davasında şu anda bilmiyorum farkında mı saygıdeğer izleyiciler, tutuklanan insanlar var.
2: Gözaltına alınan 7 ilde 13 kişi bahsediliyor. Burada işte o kongre aşamasında rüşvet veren,
3: yani denilen,
2: alan ya da farklı iddialar var. Bunların yani her biri
3: yargılanma iddiadır. Var burada.
2: Orada o kongre sürecini sabote eden diye söyleyelim bunu. Yaşa. Ya da iddia edilen diye söyleyelim. Tabii. 13 kişinin bir gözaltı süreci var.
3: Devam ediyor yargılama.
2: Devam ediyor. Onları da işte bu yapılan bu usulsüzlük iddialarına karşı mutlaka gözaltıyla birlikte sorgulamalar olacak.
3: Sonuç belki, ne olacak?
2: Sonuç ne olacak?
3: Davanın bakın o kadar enteresan ki Ali Bey. Yani Yargıtay safhası da bu işi bitirmiyor. Yani bir de olayın bu boyutu var. Yani buradan bakmak lazım. Şimdi başka bir açıdan onu da söyleyeyim. O ikinci bölüme geçmeden ben ikinci boyuta. Şimdi anayasaya göre benim anladığım kadarıyla veya anlayabildiğim kadarıyla diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir diyor. Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez diyor. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı vermiş. Bu tarafta bir dava açılıyor. Yerel mahkeme tarafından o karar yok sayılıyor. Daha sonra bu karar Yüksek Seçim Kurulu'na iletiliyor. Yetkili mahkeme tarafından, yani bu işi iptal eden tarafından, mahkeme tarafından Yüksek Seçim Kurulu bu şeyi cevabı reddetti, kabul etmedi. Yani öyle bir görüntü var ki içinden çıkabilmek mümkün değil. Yani yumurta tavuktan mı, tavuk yumurtadan mı? Çok ilginç bir şey oldu. Asıl tehlike de Ali Bey, bunun sonucu ne olur? Tabii bunu bilemiyoruz biz ama bundan sonraki genel veya yerel seçimlerde herhangi bir biçimde o sonucu beğenmeyen siyasetçiler, siyasi parti taraftarlarının yeniden mahkemelere müracaat edip Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını iptal ettirebilirler mi? Yani seçimleri diyeyim, bağışlayın, Yüksek Seçim Kurulu değil de yani o yapılan genel veya yerel seçimler iptal olabilir mi? Yani bunun sonu nereye nasıl varır? Onu bilmek mümkün değil. Tıpkı EYT gibi oldu. Yani nasıl erken yaşta emekli yaptık bir kısım insanları, şimdi ikinci grup diyelim bir haftayla, bir ayla, bir yılla kaçıranlar yeni seçimi bekliyorlar, biz de o potaya girelim diye. Yani buradan sonraki olay biraz farklı olacak. Ne olacağını tabii bilmiyoruz ama benim bunlar şahsi kanaatim. Bir diğer açıdan da şu nokta var. Bunu da göz ardı ediyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde takdir edersiniz ki açık olarak ifade etti. Yani bir kısım problemli, şaibeli veya karşıt olan insanların diskalifiyesi olacak. Yani bu bir gerçek. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarına tedbirli olarak eğer kendi ekibine havale ederse, yani bunların CHP'de siyaset yapmamaları konusunda bir fikir oluşturmak için onlara teklifte bulunursa bu nasıl değerlendirecek, bana söyleyebilir misiniz? Yani partinin yetkili organları diyelim şu anda genel başkanı, şu andaki iptal olan genel başkanı Özgür Özel'i tedbirli olarak partinin yetkili kurullarına aktardı ve dedi ki bu insanların üyelikten çıkarılması konusunda dedi. Oynayalım dedi. İhraç. Peki Halil Bey, bu yapıldığında Sayın Özgür Özel zaten CHP'den genel başkan adayı dahi olamaz. Yani buradaki olay o kadar farklı kolları var ki, bir boyutta normale dönse bir başka boyut var, o boyut dönse bir başka boyut var. Yani o kadar karmaşık bir halde ki, dolayısıyla şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve iade edilen ne yapacakları çok önemli. Biraz sonra gireceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda bana göre bir mazbata alması lazım. Yani şu anda CHP'nin genel başkanlık mazbatası Özgür Özel'di. Şimdi o kadar enteresan ki bu oyun dışında kabul, mahkeme kararı. Mahkeme diyor ki kardeşim sen devam et diyor. Peki ben de şöyle düz bir vatandaş olarak, Ömer Uzun olarak diyorum ki, Sayın Genel Başkan, siz de diyorum Yüksek Seçim Kurulu'na gidip Sayın Özgür Özel'in mazbatasını, o grubun iptal ettirip sizin ekibinizde yeni bir mazbata almanız gerekir mi acaba?
2: Yok, o gerekmiyor.
3: Sormak istiyorum.
2: Şöyle, bilmiyorum. Gerekmiyor.
3: Böyle bir soru sormak
2: şimdi,
3: istiyorum.
2: Şimdi 38. Genel Kurul 2023'te yapılan genel kurulda zaten mazbata sahibi olarak genel kurula gitti. Sonrasında Özgür Özel genel başkan olunca ona mazbata verip bu artık her yönüyle yok sayıldığı için Sayın Kılıçdaroğlu'nun mazbatası zaten var. Ya, yeni bir mazbataya gerek yok, elinde var. Çünkü yok sayıldı.
3: Ben de bakış açım şu, diyorum ki ya, bu adamcağıza bu verilmiş Özgür Özel'e. Şimdi bunu iptal etmesi lazım diyorum.
2: Evet, iptal oldu.
3: İptal ettiğinde ne olacak hayır bir?
2: İptal olduğu için.
3: Yeniye vermesi gerek.
2: Yeniye vermesine gerek yok. Zaten onda vardı.
3: Bu da benim görüşüm. Yani anlatamıyorum.
2: O bir önceki, o 2021 miydi? Bir önceki genel kurulda, yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa devam ettiğindeki, oradaki mazbata geçerli. İşte hala
3: bu
2: geçerli.
3: Çok önemli bu nokta. Yani bu nokta o kadar asıl hassas bir nokta ki bunu anlayabilmek, anlatabilmek öyle çok kolay değil. Ve bana göre Halil Bey yapması gereken şuydu Özgür Özel'in. Çok daha soğukkanlı olup, çok daha mantıklı olup, çok daha doğru hareketler yaparak genel merkezde böyle bir olayın olmasına engellemesi gerekirdi. Aklıyla, yani düşünceleriyle, davranışlarıyla, eylemleriyle. Artı ben olsaydım veya onun danışmanlarından birisi ben olsaydım şunu önerirdim Sayın Genel Başkan'a. Derdim ki Sayın Genel Başkan, hemen 24 saat içerisinde bir yeni parti oluşumu için harekete geçin. Yani şu saatten sonra, şu kararlardan sonra bana göre 40-45 gün değil, belki aylar içerisinde bu yeniden seçim yapılamayacak yani genel kurul.
2: Tabii tabii.
3: Dolayısıyla eğer siyasete devam etmek istiyorsa, yani bu şu anda CHP'nin la edilen ekibi, grubu veya taraftarları, bir kere net, çok seri bir biçimde yeni bir yapılanmaya gitmeleri gerekirdi. Yani bir B planı gerekirdi Ali Bey, yanlış mı?
2: Muhtemelen vardır B planları ki bu. Önceki söylemlerde buna hazırlıklı olduğuna dair bir takım beyanatlar vardı. Özellikle Sezgin Tanrıkulu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, sonrasında tutuklanması sürecinde yeni bir oluşum, biz bunları zaten biliyorduk ve tedbirliyiz gibi açıklamaları vardı. Bu şu anki CHP'nin yaşadığı, sanki İYİ Parti'nin kurulması, İYİ Parti'de ne olmuştu? MHP'nin bir genel kurulunda benzer bir şekilde Meral Akşener'in olması, sonrasında Gemerek davası denilen Sivas Gemerek ilçesinde bir mahkemenin verdiği bir kararla Meral Akşener ve ekibini yok sayması ve akabinde İYİ Parti'nin doğmasına, yani orada çok hızlı hareket edildi.
3: Bunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Benzer bir şeyi söylüyorsunuz.
3: Bu çok önemli bir şey ama.
2: İYİ Parti MHP'nin içinden doğmuş olan bir partiydi ve Meral Akşener ve ekibi çok hızlı bir karar alarak İYİ Parti'yi kurdular ve siyasi yaşamlarına orada devam ettiler. Muhtemeldir ki, ve şu anki gidişat da biraz ona benziyor, sanırım CHP'de de böyle bir yeni bir parti
3: başka çare yok
2: ortaya çıkması mi? Çünkü konuşulan şu, özellikle yani bunlardan ayrı olarak tutuyorum, 2027 Ekim ya da Kasım'ında çok büyük bir ihtimalle öne çekilmiş, öne alınmış bir genel seçim süreci olacak. Biz Mayıs bitti olarak bakalım. Önümüzde 13 ay, 14 ay gibi bir süreç var. O zaman söylediğiniz gibi hızlı hareket edip yeni oluşumla bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimine, milletvekili seçimine hazırlanmak için belki de yeterli bir süredir, ama geç kalmamak için de söylediğiniz gibi hızlı hareket edilmesi gerekiyor gibi.
3: Peki bir fikir daha var bende.
2: Buyurun.
3: Belki birçok insanın düşünmediği. Şimdi şu anda AK Parti belediyelerle ilgili ciddi belgeler kendi açısından ortaya koydu. Diğer açıdan bu karar ortaya çıktı. Ve böyle bir konjektürde tam böyle Özgür Özel ve arkadaşları veya CHP'liler ne yapacaklarını tartışırken çok net olarak, çok seri bir biçimde birkaç ay sonra seçim kararı alınabilirse şaşmayalım. Bakın bu benim fikrim. Niye? Böyle bir ortamı bir daha iktidar yakalayabilir mi? Yani bu nokta o kadar önemli ki, söylediğimi anladınız mı bilmiyorum.
2: Çok iyi anladım.
3: O kadar önemli ki yani bu nokta.
2: Buna şu konuda ihtimal vermiyorum. Bu
3: var demiyorum bakın.
2: Kişisel görüşüm.
3: Bir şey diyorum, benim evet. Düşüncem yani.
2: Şimdi AK Parti tarafından CHP'nin, yani iktidara en yakın alternatif diyebileceğimiz ana muhalefet partisinin bu durumda olması AK Parti için müthiş bir fırsat.
3: Bunu arz etmeye çalışıyorum.
2: Ekim'de, Kasım'da bir
3: bunu erken anlatmaya çalışıyorum. Bu sene diyorum.
2: Alabilirim.
3: Gelecek yere demiyorum.
2: Şimdi siyasi partinin dışında bir de vatandaş gözüyle baktığım zaman vatandaş şu an için özellikle emekliler, asgari ücretliler tabiri caizse inim inim inleyen ekonomik ve enflasyon durumunda sanki bu kararı almak hani teşbihi hata olmasın kendi ayağına sıkmak gibi bir şeydir. Bir seçim ekonomisine girilmesi bir ekonomide bir bahar havasının kredi musluklarının açıldığı ki biraz sonra konuşacağız. Tam tersine kısıldı musluklar. Kredi musluklarının açılması ve piyasaya para pompalanması ile birlikte bir ticari hayatın dönmesi ve yeni bir takım vaatler. İşte söylediğim gibi EYT'nin dışında bir de o bir günle bir ayla kaçıranlar var.
3: Bakın bunlar da alacaklar tabii, belki.
2: Kademeli emeklilik dediğimiz kısım ki yaklaşık 3-4
3: çok
2: milyon
3: kişiyi bir şey,
2: etkiliyor. Burada bir takım vaatler bir şey. Ve altyapının oluşması lazım ki AK Parti seçim kararı alsın diyebiliriz. O yüzden şu an sadece CHP'nin içinde bulunduğu bu süreç yetmiyor. Kişisel görüşüm yetmiyor. Başka şeylerin de olması gerekiyor. Muhtemeldir ki ben yine önümüzdeki yıl erken alınmış bir seçim öngörüm var. Tabii ki yanılıyor da olabiliriz.
3: Bu düşük ihtimalde olsa benim kendi şahsi görüşüm ama şöyle kendi kendine muhakeme yaptığımda
2: fırsat bu fırsat diyebilir
3: değil mi? Bundan daha mükemmel bir fırsat yok. Artı çok net ifade edeyim 2027-2026'dan çok daha rahat olmayacak hiçbir açıdan. Belki geçici subjektif bir rahatlık oluşturulacak ama bunun artık vatandaş farkına varacak. Yani vardı da zaten. Dolayısıyla yapay olarak bir şeyi sürüklemenin bir yararı olmadığı kanaatini ben taşıyorum. Reel olmadıktan sonra yapayın bir anlamı yok. Kesinlikle. Ne görüntüde ne sonuçta. Yani bakın bunları bile düşünebilmek önemli. Yani bunları da düşünmemiz lazım. Olur. Olmaz diye hiçbir şey yok. Niye? Daha henüz Mayıs ayındayız. Haziran'a yeni gireceğiz. Dediğiniz gibi yani Eylül-Ekim'e süratle piyasaları rahatlatarak gelecek sene yapılacak olan uygulamayı bu sene yaparak CHP toparlanmadan veya en güçlü muhalefet partisi olarak görünen parti toparlanmadan düğmeye basabilirler. Bir başka şey de beni bu noktaya getirdi Ali Bey. Mesela CHP yerel seçimlerin iptaliyle ilgili müracaatta bulundu, reddoldu bakın. Çok ilginç bir şey bu. Yani ben buradan o noktaya gelmeye çalışıyorum. Yani CHP'nin bu teklifi kabul olsaydı zaten Türkiye çok rahatlıkla bu sene yerel seçimleri yeniden yapabilirdi ama mahkeme yok dedi yani böyle bir şey olamaz dedi. Nedenini bilemiyoruz tabii kendi düşüncelerine saygı duymaktan başka da çaremiz yok. Mahkemenin aldığı karar normal kesindir. Hepimiz buna uymakla mükellefiz yani buna isyan etme veya karşı olmanın veya eleştirmenin bir mantığı yok. Mahkemenin aldığı karar. Dolayısıyla bu uygulanacak tamam ama CHP de diyor ki arkadaş diyor bu sene diyor yerel seçimleri yapalım diyor madem öyle diyor iptal edin bunu da diyor. Çünkü kurulun aldığı Ali Bey öyle enteresan bir şey ki iptal olan şeye dikkat ederseniz maddelerin birinde diyor ki kendi yürütme kurullarının diyor CHP'nin aldığı hiçbir kararlı geçerli değildir diyor. İyi ama son seçimlerde belediye başkanlığı seçimlerinde zaten 2023'ten sonra iki defa daha genel başkan seçildi CHP'de Özgür Özel. Yerel seçimdeki bütün adayları CHP'nin şu andaki iptal edilen kurulu karar verdi. Yani o insanların hepsini belirleyen kim? Genel başkan ve oradaki yürütme kurulu. Peki siz bunların kararları geçersiz dediğinizde öyle bir ilginç görüntü ortaya çıktı ki belediye başkanları nasıl geçerli olacak ben bunu da merak ediyorum. Yani iptal ettiğiniz kurula diyorsunuz partiye senin kurulların aldığı hiçbir karar reel değil geçerli değil hepsini iptal ediyorum. Kabul. Peki şu andaki belediye başkanları milletvekili demiyorum belediye başkanlarını kim belirledi genel başkan ve o ekip belirlemedi mi? Genel İdare Kurulu. Yani bakın olaya farklı açılardan bakınca Ali Bey öyle farklı sonuçlar ortaya çıkıyor ki dedim ya bu olayda birçok insan zannediyor ki bir tek yolu var CHP 40-45 günde bir olağanüstü genel kurula gider yani seçimini yapar kimse genel başkan seçilir. Ya öyle bir şey mümkün değil. Artı ben size 10 tane farklı alternatif sunarım yani. Çok rahatlıkla. Dolayısıyla bu öyle bir sarmala girdi ki hangisini temizleyerek bir diğer yola normal geçebileceğiz? Ben bunu gerçek anlamda çok merak ediyorum. Bakın bir diğer açıdan bir daha söyleyeyim. Sayın Özel ve ekibinin yani görev alan insanların şu anda partinin yetkili yani yeni gelecek yetkili kurullarında görüşülmeleri var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu tedbir olarak bunları şeye verse kendi kuruluna dese ki arkadaş bunların üyeliğini iptal edelim. Şimdi ne olacak? Oradan çıkacak sonuç ne olacak? Yani öyle çetrefilli bir şey ki tek açıdan değil, birçok açıdan baktığınızda kafanız karışıyor. Yani her şey iç içe girdi. Hani derdi,
2: bileşeni çok fazla olay.
3: Sapla saman demokrasiyle anarşi karışıktı diye. Sapla saman demokrasiyle anarşi karışmaya başladı. Yani sanki bu olayda. Yani mahkemenin kararına saygı duyuyorum. CHP'lerin dün çoğu parti genel merkezindeki yaptıkları o olayları tasvip etmiyorum, bağışlayın. Yani o bir şeylere girmemesi için polisin kapıya koymamaları, dışarıdaki demir kapının polis tarafından yıkılması. Yani o görüntüler, yakma, yıkma, Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının parçalaması. Yani bakın bunlar bizi dünyada diğer ülkelerin gözünde hangi noktaya, nereye getirecek, bunu çok iyi hesap edelim. Yani dışarıdan baktığınızda müthiş bir kaos görürsünüz Türkiye'de. Biz içindeyiz, olayın sıcağını yaşıyoruz. Belki onu çok fark etmiyoruz ama bunu bir Alman'ın, bir İngiliz'in, bir Fransız'ın, bir Amerikan'ın gözüyle veya bir Arap'ın gözüyle baktığınızda gerçekten ürperirsiniz. Yani bu ülke akıbette ne olur gibi bir soru işaretini kendinize sorabilirsiniz. Soru işaretle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten yaşanan şeyler çok enteresan, çok zor, benzeri olmamış şeyler. Dolayısıyla en büyük buradaki yapılması gereken gerçek görüntü şu olmalı. İki sayın genel başkan da, eski veya yeni, gayet soğukkanlı olarak yasaların verdiği yetkilere uygun olarak vatandaşı sokaklara çıkarıp bas bas bağırtmayarak, şimdi bakın bir de bu nokta var. Bizim sosyal medya bir kısımda troller, açığını söyleyeyim. Öyle tahmin ediyorum ki ben iki taraftan da insanları tahrik etmek için birçok formül uygulayacaklar. Yani Allah korusun sokağa çıkıp kitle hareketlerinin olması, hatta Allah korusun çatışmaların olması, bunlar ülkemiz, ekonomimiz ve geleceğimiz için dinamit olacak. Dolayısıyla bu noktada özellikle ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın Özel'e de istirham ediyorum. Siyasi partilerin, diğer muhalefet veya iktidarın genel başkanlarına veya yöneticilerine, bu tip olayların olmaması için kendi taraftarlarını mantıklı biçimde ikna edip sakinleştirip olayı akışına bırakmaları. Yani nereye gidecekse bilmiyoruz tabii. Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz ama bu kavgayla, nizahla, ayağa kalkmakla, bas bas bağırmakla, birbirimizi katletmekle olacak bir iş değil. Ve çok tehlikeli bir şey bu. Yani baktığınızda bir kısım kontrolsüz ve dengesiz insanlar, Allah korusun, cinayete kadar varacak işleri yaparlar yani burada. Veya toplumu katledecek noktaya gelebilirler. Bunlar provokatördür. Yani gerçekte bu siyasi partinin taraftarları değildir ama buradan bir vaziyet, bir vazife çıkartırlar kendilerine ve toplumu birbiriyle çatıştırmak için, çarpıştırmak için çevirmeyecekleri entrikalar yoktur. Ha, bu oyuna da bu millet gelir mi onu da ben bilmiyorum. Dünya bu kadar karışık haldeyken, Amerika-İran savaşı bu noktadayken, geleceği belirsizken, petrol fiyatları sanki böyle yay gibi bir çıkıp binerken, yani faizler işte biraz sonra geleceğiz, ne olacağı belli değilken, böyle bir konjektürde Türkiye'de zaten çok zor para kazanılırken, veri elde edilirken, rantçılar hariç, uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçileri hariç, biz hala birbirimizle uğraşacaksak, didineceksek, illa benim partim, senin partim, benim dediğim, senin dediğin, Türkiye'nin geleceği mahvolur. Yani bunu baştan bilelim. Tek istirhamım şu, özellikle siyasi parti liderleri ve yetkili kurulları, kurumları, kişileri, milletvekilleri veya il ilçelerde bulunan yöneticileri, halkı sakinleştirmek için, mahkemelerin sonucunu beklemek için ikna etmeleri çok önemli. Dolayısıyla bu ülkemizin sonu değil veya Allah korusun Türkiye karanlık bir yere gidecek değil bu kararla. Mutlaka aydınlık yerlere gideceğiz ama sabredebilirsek, soğukkanlı olabilirsek, yasalara ve kanunlara uyarsak, mahkemelerin kararlarına uyarsak problem yok. Dediğim gibi anayasa çok enteresan. Yani baktığımda şunu gördüm. Diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir. Anayasa Mahkemesi bile değiştiremez diyor. Şimdi bakıyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce almış olduğu bir kararı tanımayanlar var Türkiye'de. Baktığınızda yani hukuk ve adalet yıpratılıyor. Yani bunun zararı hem ülkemize hem insanımıza, dolayısıyla akıllı olmak zorundayız. Şu andan itibaren haklı haksız olayını bir tarafa bırakıp, doğruyu yanlışı bir tarafa bırakıp, yani kenetlenmenin çaresini aramamız lazım, bulmamız lazım. Şu da bir realite bana göre, Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarıyla Sayın Özel'in taraftarları bundan sonra tek çatı altında bir arada yol alabilirler mi derseniz, alamayacaklarını gördük. Keşke alabilselerdi. Yani o bütünleşmeyi, o anlaşmayı sağlayıp, o kucaklaşmayı becerebilip yürüyebilselerdi. Ama anladık ki aynı demin anlattığınız İYİ Parti olayı gibi, MHP olayı gibi. Bundan sonra yani şu anda yaşananlara baktığımda maalesef birlikte yürüyebilme şansları olmadığını çıplak gözle görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir yapılanmanın şart olduğunu hissediyorum, biliyorum. Yalnız bu yapılanma olurken de farklı görüntüler ortaya çıkabilir. Mesela diğer muhalefet partileri de belki böyle bir çatı altında birleşmenin kendileri açısından doğru olabileceğini de, bakın, yeni ihtimaller de doğacak burada Halil Bey. Yani yeni bir çatı kurulduğunda bunun güçlü olabileceğine inanıldığında diğer, diyelim, muhalefette yer alan, ben küçük büyük demiyorum, o partiler de belki bu parti çatı altında yer alarak daha güçlü, tek vücut olarak hareket etmenin formüllerini ve çarelerini arayabileceklerdir. Yani buradan farklı şeyler de doğabilir. Özellikle muhalefet açısından. Yani buradan da belki biz olumsuz gibi hissediyoruz belki birçok şey, ama belki çok daha olumlu görüntüler ortaya çıkabilecektir. Olacak demiyorum, bakın. Yani ben hep ihtimalleri,
2: doğum sancıları da diyebiliriz. Sancılı bir süreç ama.
3: Hani ne olacağını bilmiyoruz ama dediğim gibi ben olsam Sayın Özel'in yerinde hiç vakit kaybetmeden bu işi bilen insanlarla bir araya gelerek yeni bir parti oluşturmak, yeni bir yuva oluşturmak ve o çatı altında siyasete devam etmekte yarar var. Çünkü yarın ihraç olduklarındaki çok büyük ihtimal Sayın Özel ve belki arkadaşları bu partiden alınan kararla ihraç olacaklar. Yani açıkça tedbirli verildiklerinde zaten aday olamayacak yani. Seçim dahi olsa şey seçime. Onun dışında böyle bir şans olmadığına göre artık arkadaş tamam kabul. Mahkemenin kararı bu. Biz saygı duyuyoruz. Biz yeni bir oluşum içerisindeyiz deyip o oluşumu oluştursalar. Ama süratle ben kendi menfaatleri olacağı kanaatindeyim. Bir defa daha tekrarlıyorum. Önemsediğim için veya böyle hissettiğim için diğer muhalefet partileri de belki bu olaya sıcak bakıp onlar da aynı çatı altında yer almanın çaba ve gayret içerisinde olabilirler. Hepsi demiyorum ama içinde olacaklar da vardır. Yani ben o kanaati net olarak taşıyorum.
2: Mutlaka.
3: Yeni bir bağışlayın, yeni bir güç, yeni bir açılım.
2: Bunu yapmazlarsa şöyle bir tehlike daha var. Hep senaryo üzerinden konuşuyoruz. Fezleke hazırlığı içerisinde olduğu da konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve ekibinin. İşte. Fezleke'nin içerisinde Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi, Mahmut Tanal gibi önemli isimler var. Fezleke ne demek? Vekillik kimliğinin düşmesi demek. Vekillik kimliği bir Özgür Özel'in düştüğü anda hakkında bekleyen onlarca dava var.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı birçok dava var.
2: Çok dava var. Buradan bir siyasi yasak ya da bir hapis ya da bir ceza alma durumu var. Ve bundan sonraki tüm siyasi hayatının tamamen bitmesi gibi bir anlam bile
3: çıkıyor. Ve devam ediyor zaten.
2: Öyle bir tehlike de var.
3: Bu dava da devam ediyor Ali Bey. Yani meclisteki bu olay devam ediyor mahkeme.
2: Burada anayasal düzene karşı gelme diye de buradan tutturulabilir. Yani fezlekede siyasi dokunulmazlık, yani bu vekillerin dokunulmazlığı var. Bunu kaldırdığın anda benden bir farkı kalmıyor. Üzerine her türlü mahkeme açılabilir. Buradan bir iki tanesini alacağı bir ceza bile siyasi hayatının tamamen bitmesi anlamına gelir. Sanırım burada yapılabilecek en doğru karar, Özgür Özel ve ekibi için söylüyorum, sizin söylediğiniz gibi yeni bir oluşumla yoluna veya da siyasi hayatına devam etmek diyelim. Yaklaşık yarım saattir CHP'yi konuşuyoruz. O zaman şöyle bir ekonomiye doğru kayalım mı?
3: Bana göre Türk seçmeni kendi iradesine ve demokrasiye yapılan dışarıdan müdahaleleri çok sevmiyor, bakın. Bunu da göz ardı etmeyelim ne olur. Yani seçmen diyor ki arkadaş benim irademe müdahale etme diyor. Ya da diyelim
2: sandıkta cevabını veririm diyor.
3: Veririm diyor veya hukuka diyor aşırı müdahale etme diyor. Yani ben bunu gözlemliyorum. Bunu da söylemiş olalım, ekonomiye dönelim.
2: Peki hayır. Altından gidelim. Şimdi 100 doların altına inen bir Brent petrol var. İsrail
3: 91 kadar geldi. Evet.
2: İsrail, ABD ve İran çatışma içerisinde, tam da şu an bir de hac vazifesinin yapıldığı, tüm dünyada Müslümanların Arabistan'a akın akın gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Dün değil, ondan önceki Cumhurbaşkanımızın Körfez ülkeleri ve ABD Başkanı, işte deli, sarı deli dediğimiz Trump'la bir görüşmesi var. Buradan bir çıkan sonuç var. Savaşta bir barışa doğru gidilmesi. Bir taraftan ABD diyor ki 445 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu bana teslim edeceksin. 20 yıl boyunca nükleer araştırma tesislerini kapatacaksın. Hürmüz'ü açacaksın diyor. İran tarafı diyor ki yo, ben hiç öyle bir şey yapmayacağım diyor. Karşılıklı resleşmeler devam ediyor ama öbür taraftan da bir üzerinde konuşulan 60 günlük bir ateşkes anlaşması, işte altının biraz artması ve Brent'in, özellikle Brent petrolün geri gelmesi ana sebeplerinden bir tanesi de 60 günlük bir ateşkes anlaşması. Sonrası ne olur onu bilmiyoruz ama bir 60 gün boyunca ateşkesle birlikte tamamen Hürmüz'ün açılması, ki İran tarafı da bunu kabul ediyor. Tamamen bütün gemilere, tüm dünyadaki tüm gemilere açılması konuşuluyor. Akabinde de Brent'in ciddi anlamda geriye doğru geldiğini görüyoruz. Ama bizim konumuz Brent değil. Size sormak istediğim konu, altında bir kıpırdanma oldu. Bu kıpırdanma nereye doğru gider? Neden yukarı doğru gidiyor? Ve biz tahminler, daha önceki yaptığımız yayınlarda da bir iki yıl önce de şu tarih olabilir, şu kadar rakama çıkabilir dediğimiz de çok daha erken, çok daha hızlı bir şekilde üzerine doğru çıktığını görebiliriz. Burada bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki, bunu önce sizin baştan söyleyelim. Yatırım tavsiyesi tamam, asla ve asla Ömer Bey de ben de bunu yapmayız.
3: Kendi düşüneceğim.
2: Dünya konjektörüne göre ne olabilir gibi bir ihtimaller arasında kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Altın nereye doğru gider?
3: Halil Bey, net olarak söylediğiniz gibi hepimiz biliyoruz, aslında vatandaşlar da biliyor. Buradaki bir uzlaşma, yani İran, İsrail, Amerika arasındaki yapılacak bir olumlu anlaşma kesinlikle yeniden petrolün önce şu anda 90'ın üzerinde $80'lara, daha sonra da biraz daha altına gelmesini sağlayacak varil olarak. Altın kesinlikle savaşla beraber, daha önce 3 kez bunun benzerlerini ben tarih olarak da burada anlattım tarihini. Savaşla beraber altın düşmeye başlıyor. Savaş bittiği andan itibaren yukarı doğru tren çıkıyor. Bugün %1.4'lük şeyde artış var. Ons'ta artış var. Gümüşteki artış biraz daha ürpertici, %3'lük bir orada kazanım var. Aslında gümüşe çok dikkat etmek lazım. Spekülatif olarak aşırı anormal çıkıyor ve anormal geriye geliyor geldiğinde. Dolayısıyla gümüş alacaklar, anlık hareket edebilecek kabiliyete sahiplerse alsınlar. Onun dışında gümüş aşırı yükseldiği, aşırı geri geldiği için sıkıntı yaratabilir veya oluşturabilir insanlara veya vatandaşa. Ben altının onsunun her halükarda savaşın bitimiyle beraber önce $5,000 rahatlıkla bulabileceğini, daha sonra trendin yukarı olduğunu düşünüyorum. Ama geçen yıl yaşadığımız o yaptığımız tahmindeki absürt anormal çıkış olmayacak. Ama kesinlikle altının yönü yukarıya, çünkü hala dünyadaki merkez bankalarının tek hedefi altın. Yani ne pahasına olursa olsun altın. Bir diğer taraftan da asıl Çin, Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ve dünyanın farklı ülkeleri, belki bunun içinde Araplar da var, ellerindeki Amerikan tahvillerini özellikle çıkartıp tarihi geldiğinde, vadesi geldiğinde zarar etmeden altına döndüklerini ve hala dönmekte olduklarını hepimiz biliyoruz.
2: Hatta Türkiye'de konuşuluyor Amerikan tahvillerini, yani iki ayrı rakam veriliyor. Bir rakam $6 milyar, bir rakamda daha absürt bir rakam $20 milyar üzerinde Türkiye Merkez Bankası'nın elindeki tahvil Amerikan var. Tahvillerini sattığı. Son elimizde bir ayda sattığıyla alakalı bir takım haberler dolaşıyor. Ha, mutlaka
3: ben
2: daha da vardır.
3: O kadar büyük satıldığını ama ben tahvil olduğunu biliyorum.
2: $6 milyar dediğimiz rakam bile çok, bir rakam. Çok büyük bir rakam. Evet, bir rakam. Ama mesela bir Japonya'nın elinde ne kadar var dediğiniz zaman yaklaşık 700-750 milyar çok dolarlık var. Bir tahvil. Ve diğer taraftan Çin. Da Çin'in elinde $2 trilyon üzerinde bir tahvil Amerikan var. Tahvili var.
3: Yani Amerika'dan daha çok.
2: Zaten orada şunu da söylüyor. Çin Amerika'yı nereden sıkıştırıyor dersek, diyor ki benim elimde işte şu kadar trilyon dolarlık bir tahvil var.
3: Çökertirme ekonomi
2: diyor. Bunu diyor bir bozdurmaya kalktığım anda çöken senin Amerikan doların çöker. Doların diyor çöker diyor.
3: Amerikan ekonomisini de çöker.
2: Ekonomiyi çökertir diyor. Mahveder. Evet. Şimdi Japonya ile Çin de bir de bir ortak hareket etmeye karar verirse 3 trilyon 4 trilyon dolarlık bir rakam, ki deli dehşet bir rakam.
3: Çok ödeyemez büyük. Amerika bunu.
2: Çok büyük.
3: Böyle
2: bir
3: şey ödemesi mümkün değil.
2: Bu sefer de inanılmaz hiper enflasyona doğru giden bir ABD dolarından bahsedersek
3: İnsanlar çöker.
2: Çöker yani, tek kelimeyle çöker. Yani elinde de hani ABD Çin'e karşı petrol, enerji, işte ben yollarını kapatırım sana petrol ulaştırmam diyor ama öbür taraftan da Çin de diyor ki sen bunu diyor bana aylarca yıllarca süren bir operasyon yaparsın, ben sana bir gecede yaparım diyor.
3: Ve yapar da.
2: Ve yapar da.
3: Amerika yani. Bir şey yapmadı mı Halil Bey? Hatırlarsınız değil mi o geçtiğimiz yıllarda? bir günde mahvetti bizim, yani çökertti yani piyasayı.
2: O Ray Brunson
3: olayında yani yaşadık biz bunu.
2: Ki kendileri de özellikle söylediler, ben ekonomik anlamda seni zora sokacağım
3: açıkça
2: dedi.
3: Söyledi.
2: Bu tehdinde yaptı.
3: Evet.
2: Ve yaptı. Peki altın devam dedik ama ekonomiden devam edeceğiz. Bankalarda faiz oranları nereye doğru gidiyor?
3: Halil Bey, çok korkunç bir şey bu. Özellikle bu Amerika-İran gerginliğiyle beraber zaten yüksek olan faizler ipin ucunu kaçırdı. Ben biraz önce size gösterdim ama eğer isterseniz bunu ben size atayım, siz de rejiye bunu gönderin.
2: Hı hı.
3: Şu rakamı ortaya koyalım. Korkunç bir şey bu.
2: Hemen bir ekran görüntüsünü bana gönderirseniz
3: ben size göndereceğim.
2: Merve Hanım'a göndereyim. Ekrana yansıtalım.
3: Merve Hanım da yansıtsın. Bunu. Evet, onu bulayım ben.
2: Siz ona bakarken şunu da söyleyeyim.
3: Şunu göndermiş oldum. Evet, gönderdim.
2: Bankalarda kredileri verme, kredi faiz oranlarında yukarı yönlü bir hareket var. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bazı bankalar kredi faizlerini bireyselde ve ticaride yükseltti. Bazıları da bugünü bekliyor. Bugün sabah Mustafa Bey'le yaptığımız Yol Açık programında da dile getirdim. Varsa eğer bir acil bir kredi ihtiyacınız varsa öğlen saatlerini bile beklemeden bankalara bir kıyaslama yaparak, pazarlığınızı yaparak henüz yukarı yönlü hareket etme kararı almayan bulabilirsiniz bankadan, hızlı bir şekilde ihtiyacınızı karşılayın diye ben söyleyeyim. Ben bu görüntüyü rejiye ulaştırırken sözü
3: ben de devam edeyim. Halil Bey, şimdi o kadar enteresan bir yapı içerisindeyiz ki şu anda bana göre Türk parası tarihinin altın dönemini yaşıyor bakın. Dünyanın en değersiz paralarından birisi, çok açık ifade edeyim, ancak getiri olarak dünyanın en değerli paralarından birisi. Yani birkaç tane bana en değersiz para gösterdiğim biri Türk lirası derim ben size. Değersizlik noktasında en çok getiri getiren para hangisi derseniz ben derim ki Türk parası derim. TL derim. Şimdi o kadar ilginç ki elinize cetvel alıp çizseniz doların bu kadar düzgün hareket etmesini sağlayamazsınız. Yani sanki cetveli koyduk, bir çizgi çektik, doları sabit tuttuk. Yani Türkiye'ye sıcak para getirip faize yatıran insanlara büyük bir fırsat tanıyoruz. Ketreyeciler başta olmak üzere, uluslararası tefeciler ve onların içimizdeki işbirlikçilerine adeta fırsat doğuyor. Şartlar ne olursa olsun, paramız ne kadar değerli olursa olsun, dolar aynı yerde durduğu için Türk parası faiz getirisiyle dolar olarak hesap edin, doğal olarak. Yani kaybınız olmuyor, diğer tarafta Türk parası getirisinin tamamını dolar olarak alıp yurt dışına çıkabiliyorsunuz. Bu bana göre çok normal gelmiyor Ali Bey. Bakın bir daha söylüyorum. Yani bugün 45 liralarda bir dolar. Bir aylığına, üç aylığına dışarıdan yatırımcı getirdi diyelim. %45-50 ile yatırdı Türkiye'de. Bunun karşılığını Türk parası olarak aldığında, dolara çevirdiğinde cetvelle dümdüz gidiyor gibi gittiği için doların fiyatı Türkiye'de maalesef son neredeyse 3 yıla yakındır. Hiçbir kaybı olmadan artı veri alarak dünyada işi benzeri olmayan dolar faiziyle yurt dışına çıkıyor.
2: Yani şunu yapıyor, örnek veriyorum, 1 milyon dolar getirdi, bunu getirdiği gün TL'ye çevirdi. TL'ye çevirdiği anda anında 3 aylık vadeli mevduata yatırdı ya da 6 aylık 1 yıllık yatırdı. Vade sonunda TL olarak tekrar bu parayı aldı. Giderken de tekrar dolara çevirdi ki neredeyse aynı rakam.
3: Aynı.
2: Parasına i̇şte para kattı. 1 milyon dolar getirip belki de 1 milyon 100 bin dolar olarak geri gitti.
3: Halil Bey, bakın olay böyle bu. Bir faiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Türkiye'deki tamam, vatandaş harika diyor, ben kazanıyorum diyor parası olan. Yani böyle bir para ne ticarette var diyor, ne başka bir yerde, ne de dünyada var diyor, Avrupa'da. Ama diğer açıdan baktığınızda bu giden para bizim vatandaşın parası, yani bizim hazinemizin parası. Türkiye Cumhuriyeti'nin parası bu para. Yani bunu yalnız da içerideki tefeci diyemiyorum ama faize para yatıranlar almıyor. Yani
2: ekrana geldi Ömer Bey.
3: Yurt dışı alıyor. Ya çok enteresan yani, inceleyelim Ali Bey. Bakın bana bir teklif geldi bir özel bankadan.
2: Evet, banka ismini söylemeyelim.
3: Ayın 23'ü bakın orada gözüküyor. Dün açtım ben ekranımı. Sayfamı irdelerken bunu buldum. Sabah Ali Bey'le de paylaştım. 150 bin lira diyor sana, diyor bayram kredisi vereyim dedi bana. Ben dedim ki ver dedim. Bir deneyim dedim. Aşağı doğru indim, baktım ki hayat sigortalı kredi diyor %6.61 aylık. Ben 150 bin lira alacağım, 12 ay sonra 246.240 lira olarak ödeyeceğim. Şimdi aşağıdaki daha enteresan. O da %7.49 da veriyor bana. Sigortasız istiyorum dediğimde, yani giydirilmiş olmasın dediğimde, mutlaka giydirecek, yoksa faiz oranını yükseltiyor. 7.49 diyor. Bana verdiği para 150 bin lira. Benden aldığı para 12 ay sonra 260 bin lira. Şimdi ayda 25 bin lira ödesem, düz mantık düşündüm dün. Dedim ki ya ben 6 ayda zaten 150 bin lirayı ödüyorum. Yani neredeyse kalan tamamen bankaya kar. Ya o kadar enteresan bir şey ki, vatandaş sıkıntılı. Vatandaş sıkışmış. Banka bunu biliyor. Siz sayfasına girdiğiniz anda internetten hesabınızı kontrol etmek için ilk karşıma çıkan bu. Size bunu teklif olarak sunuyor. Şimdi ihtiyacı olan insan gözünü kapatıp ya 6.41 ile alacak, sigorta ayrıca ödeyecek, ya da sigorta ödememek için 7.49 ile alacak. Aslında kendine maliyeti sonuçta aynı. Yani zannetme ki 6.61 ile alan 7.49'dan aşağı alacak. Hayır. Sigortayı yüklediğinde ne olacak Halil Bey? Belki o rakamı da geçecek yani o şey olan kendine maliyeti.
2: İkisi de aşağı yukarı birbirine yakın rakamlar. Ya
3: bunlar normal şeyler değil Halil Bey. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Vatandaş bu kadar sıkıntılı durumdayken, ekonomide bu kadar kaos varken, sıkıntı varken, bankaların bu faiz oranlarıyla para satmaları bana göre ne ahlaki, ne de etik, ne de vicdani. Yani bunları denetleyecek, bunları hizaya sokacak bir şey lazım. Ya denetlenmese bile yani %50 belki bize çok ucuz geliyor ama faiz gerçekten ucuz faiz mi? Yani yurt dışında faizlere bakın, faiz oranlarına. Yani libra artıyla alıyoruz biz. Onlar düz alıyor. Ya 3,5'la 4'le rahatlıkla para alınabiliyor dünyanın her yerinde, yani gelişmiş ülkelerinde. Türkiye'de yani biz 50'ye bile 50'ye şükrediyoruz. Yani maliyet eğer yıllık %50 olsun oynayacağız hepimiz. Ya böyle bir ülkede nasıl yatırım, nasıl üretim, nasıl istihdam, nasıl ihracat yapacağız? Bir başka açıdan ben bakıyorum Ali Bey. İhracatçılara üzülüyorum şahsımdan. Geçen bir program yapmıştım ben farklı bir kanalda. Altına yorum yazmışlar. Hocam yani niye doların çıkmasını istiyorsunuz? Yani her taraf karışır, mahvolur. Ya canım kardeşim, kabul ama bakın şunu, bugün üretici üretiyor Türkiye'de bu malı ama satamıyor. Üretmede problem yok. Üretiyoruz ama satamıyoruz. Niye? Karşı tarafla bunun mücadelesini yapamıyoruz. Adamlar bize bunun yarı fiyatına mal teklif ediyorlar. Yani enflasyon çok düşük, faiz çok düşük. Bizde enflasyon yüksek, faiz yüksek, bizim maliyetimiz yüksek. Yani onun mal ettiğinin iki katına biz burada Türkiye'de mal ediyoruz. E nasıl satacağız? İçeriye bile satamıyoruz. Yurt dışını bırakın, içeri piyasada şu anda geçen hafta galiba bahsettim. İthal mallarında tüketim mallarının oranı, yatırım mallarının oranı ilk defa Türkiye'de geçti. Bakın bunu iyi yorumlayalım. Yani tüketim mallarının oranı, ithal edilen malların %100'e vurduğumuzda yatırım malları oranını geçti. Bu şu demek, Türkiye dışındaki her şey Türkiye'den daha ucuz. Hani deriz ya, iğneden ipliğe, iğneden ipliğe dışarıdan ne getirirseniz getirin, Türkiye'de mal ettiğimiz fiyatın çok daha altında mal ediyorlar ve bize satıyorlar bu malı. Yani nasıl yapalım o zaman biz üretimi? Peki biz Türk olarak yapamazken bir yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye soğuk parayla davet edip nasıl yatırım yaptıralım? Yani bana, beni ikna edip bana bunu anlatabilir misiniz? Yani bunun mantığı nedir? Bir daha örnek vereyim. Daha önce defalarca verdik. Yani ben şu malı %60'la kredi kullanacağım, imal edeceğim. Sigortam veya onun dışındaki giderlerim, hariç çalışan elemanlara ödeyeceğim ücret veya kiram veya başka giderler. Şurada bir enflasyon var %30 ve daha altında. Yani %14 ile başladık. 16 ile başladık bağıştan, %26'ya çıkardık. Yani sonra %38, 30 olabilir dedik. Ya kardeşim, %30 olsa bile %60'da para kullanarak Türkiye'de %30 enflasyon olan bir ortamda bu malı neyle nasıl satacağız? Ya bana mantıklı anlatır mısınız? İktisat okumamış bir insan dahi bunun böyle olmayacağını biliyor. Ya bunu bilerek nasıl yapalım yani? Bunların formülü bulalım. Bunlara ne çare buluruz? Nasıl normalleşiriz? Nasıl normale döneriz? Bunları tartışalım. Ama biz bunları tartışmayı bir tarafa bırakın, başımızı kaşıyamıyoruz. Her hafta, her ay bir icat çıkıyor. Yeni bir olay ortaya çıkıyor. Bütün insanlar gül oraya odaklanıyorlar. Yani ekonomiyi elimizden kaçırıyoruz ya. Yani yatırım, üretim, istihdam bırakın. Parayı elimizden kaçırıyoruz. Ekonomiyi elimizden kaçırıyoruz. Türk müteşebbis yatırımcısı imkanı varsa yurt dışına kaçıyor. İçerideki olan birçok holding, en büyük Türkiye'deki 2-3 holdinge bakın lütfen, bir kısım işletmelerini satıyor, likide dönüyor. Bu parayı ne yapıyor? Bilemem ben, yurt dışına mı götürecek? Türkiye'de faize mi yatıracak? Veya bir fırsatını bekleyip çok daha uygun şirketler mi satın alacak? Ama işte holdingler, çok açık ifade ediyorum, en büyük holdingler Türk parasına, yani şeye, reel olarak paraya dönmeye başladılar bunlar. Likide dönmeye başladılar. Yani buradaki espri nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani biz bunları bırakıyoruz, apayrı şeylere odaklanıyoruz, apayrı şeylerle konuşuyoruz. İşte bakın şu yaşadığımız en son olay veya benzerleri veya bir milletvekilinin eşinin işte fakirlik belgesi alması veya bir sayın bakanın atandıktan sonra sürekli eleştirilmesi. Yani bunlar o kadar ilginç gündem maddeler ki, yani biz gerçek olan, yapmamız gereken gündem maddelerine kaçıyoruz. Başka şeylere odaklanıyoruz biz. Ama bu tarafta Türkiye mahvoluyor. Yani Türkiye büyük bir kaosun içinde ve çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani yaşadığımız şeyi basite indirgemeni veya yok gibi kabul etmenin bir mantığı yok. Şu anda bir ticaret erbabı olarak gerçekten ben de bunu bütünüyle yaşıyorum, yani ilklerime kadar yaşıyorum piyasada yaşanan şeyleri. Dolayısıyla böyle zor bir ortamda biz hala yapay gündem maddeleri, senin partim, benim partim, senin takımın, benim takımım, işte falan milletvekili, falan bakan, ya bunları bırakıp, yani yapılması gereken neyse akil insanların ortaya çıkıp Allah razı olsun şu ülkede doğru adım atmaları gerekiyor.
2: Acaba burada yapılması gereken, hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Çünkü Euro bölgesi,
3: çok hızlı Ali Bey.
2: Euro bölgesi Merkez Bankası Başkanı ve Amerika Merkez Bankası Başkanları, mevcut başkanlar şunu söylüyor: artık bizim faiz artırımına gitmemiz lazım diyorlar. Şimdi biz
3: açık Türkiye, olarak söylüyor.
2: Burada bunu söylüyoruz, Türkiye için konuşuyoruz ama Avrupa bölgesinde çok farklı bir şey yok.
3: O da şey, ABD'de ama kendine farklı. Göre.
2: Onlar da kendilerine göre. Yanına 1-0 eklediğimiz zaman Türkiye oluyor.
3: Ama
2: ABD'de %3 dediğimiz zaman yanına 1-0 ekliyorsa %30 bizdeki rakamlar ortaya çıkıyor.
3: Bizdeki faiz %60'ları buluyor neredeyse.
2: Tabii ki. Şimdi şunu konuşuyorlar: faiz oranlarını artıralım diyorlar. Acaba Türkiye içinde, sorum şu: Türkiye içinde yine bir faiz artış politika faizi, çünkü reel faiz politika faizlerin çok çok üzerine geçti. Faizleri İkiye daha katladı. Da artırıp bir de özellikle ve özellikle ithalat ve ihracat dengesinde dövizi yukarı yönlü hareket etmesini, bir serbestiyetini tanıyıp yani 60-70-80 TL'lere gidip, bunun adına devalüasyon demiyorum, demek de istemiyorum ben, çünkü de o devalüasyonu zaten yaşadık. Yani eskiden 94 işte 5 Nisan kararlarında, sonrasında Kara Çarşamba dediğimiz 2001 Şubat ayında yaşadığımız o bir gecede, işte bugünkü rakamlarla 45 TL olan doların yarın sabah uyandığımızda 90 TL olmasından bahsetmiyorum. Biz bunu, daha fazlasını 2021-22-23 yılında 7 liralardan bugünkü geldiğimiz 45 liralara kadar geldiğimiz noktada zaten 5 katı 6 katıyla zaten yaşadık. Kastettiğim bu değil. Birazcık daha 3 aylık, daha kısa sürede, ama 3 yıl değil de 3 aylık bir sürece yayıp 45 TL olan doları serbest bırakıp 60-70 belki de 80 TL'ler seviyesine çıkarıp, çıkmasına izin verip, çıkarıp demeyeyim,
3: Ali Bey, değeri o zaten.
2: Çıkmasına işte izin verip, müsaade edip değeri faizleri o. De politika faizlerini belki 50-60 yapmak, ama bunu bir 6 aylık bir süreç ya da 1 yıllık bir süreçle
3: sıkı
2: bunu yaptığımızda şimdi. Acaba şu ekonomiyi biraz daha dizginleyip biraz daha böyle bir kaos ortamından kurtarabilir miyiz? Bu acı reçeteyi bir yıllığına, bir tadına bakmak gerekiyor mu acaba?
3: Başka çare yok ki Ali Bey. Yani mantıken düşündüğümüzde başka
2: hangi enstrümanla
3: başka
2: enflasyonu dizginleyebiliriz?
3: Para politikası
2: elimizde bu iki enstrüman var.
3: Yani çok zor. Bunu akıllı davranarak, gerçekten bir an önce seri hareket ederek, kademeli bir biçimde, bir anda değil, bir gecede değil de kademeli bir biçimde
2: 2-3 ay içerisinde
3: izin verip bir noktaya taşıyabilmek lazım. Aksi halde Ali Bey, bu rakamlarla Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mümkün değil. Hayalin dışında hiçbir şey değil. Yine ben aslında değerli izleyicilerin belki dikkatini çeker 3 aylık bilançolardan 2 tane örnek vermek istiyorum ben. Yani Türkiye'de 2026'nın ilk 3 ayındaki bilançolardan. Şimdi Arçelik, yani resmen medyada yer aldığı için rahatlıkla söylüyorum.
2: Zarar açık.
3: Kimseye artı eksi diyecek halim yok.

0: Dolayısıyla Türkiye'deki en büyük üreticiler gerçek anlamda, Sabancı da geçen yıldaki eksideydi. İlk 3 ayda bu sene artıya geçti. Artı olarak onu belirteyim. Yani şöyle baktığınızda Türkiye'nin deve dişi gibi tabiri, Anadolu tabiri, işletmeleri, holdingleri süratli bir biçimde 3'er aylık dönemde eksi açıklamaya başladılar. Dolayısıyla buna en büyük işletmelerin veya firmaların veya holdinglerin dahi, şirketlerin dayanabilme şansı yok Ali Bey. Yani bu gidişin sonu Allah korusun hüsran. Bunu çıplak gözle işte en büyük holdinglerde yaşayabiliyoruz ve görebiliyoruz. Mesela Vestel'in cirosu Ali Bey %52 azalmış, daralmış. Düşünebiliyor musunuz yani? Ve geçen yıl hafızam beni yine yanıltmıyorsa, şu anda o bilgi net yok elimde ama 5000 ile 6000 civarında insanı işine son vermişti Vestel. Yani bunlar çok basit, çok kolay olaylar değil. Ya bu işletmeler sürekli zarar açıklayacaklar ama daha ne kadar devam edebilecekler?
1: Ve neden zarar ediyorlar?
0: Yaşa, işte nasıl içinde yaşadığımız şartlar ki bunlar Halil Bey takdir edersiniz yurt dışından kredi alabilecek çapta aslında. Tabii. Kurumlar ve kuruluşlar. Yurt dışından kredi kullanıyorlar. Çok ciddi oranda Kayseri'de kullanan var yurt dışından kredi. Yani bu firmalar sıradan Türkiye'de %60 ile 50 ile para kullanan firmalar veya holdingler veya şirketler değil. Yani uluslararası piyasalardan kredi kullanabilecek şirketler, kullanan şirketler kullanabilecek değil. Bunlar bile çok uygun şartlarda kredi kullandıkları halde dünyadan dolar olarak Türkiye'de hala zarar açıklıyorlar. Yani düşünün, Türk parasıyla eğer kredi kullanıp yatırım, üretim yapsa veya ihracat için didinse, çırpınsa ne yapabilir, neyi başarabilir? Bunu da ayrı olarak tartışmak lazım. Yani şunu anlıyorum ki ben, bunlar sürekli daralmak zorunda kalıyor, sürekli işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla istihdam kaleminde de bugün pek hissettirmeseler dahi, biz hissediyoruz ama gerçek anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız istihdam kaleminde. Bir diğer açıdan yapay zeka denilen bir şey dünyada çıktı. Birçok insanın çok uzun sürede yapacağı işi çok seri bir biçimde yapıyor. Bir arkadaşım bahsetti. Uzak Doğu'da Halil Bey, kendi gitti geldi, onun için bahsetti. 24 saat robotlar işçilerin yerine imalatta söz sahibi. Geceleri beni bağışlayın, bunu da bilelim. Bize çok garip geliyor ama ışıkları kapatıyorlarmış fabrikalarda. Çünkü robotların ışığa ihtiyacı yok. Prom belli olduğu için Ali Bey, simsiyah ortamda düşünebiliyor musunuz? Sabaha kadar robot çalışıyor. Daha garip bir şey söyledi o arkadaşım. Dedi ki, gitmiş incelemiş bununla ilgili fabrikayı, gezdirmişler. Ben ilk defa hayatımda duydum. Robotu dedi, arıza yaptığında robotlar tamir ediyor dedi Ali Bey. Yani bunlar müthiş şeyler. Yani şöyle baktığınızda dünyanın neyle, nerelerle uğraştığını görünce, bizim nelerle uğraştığımızı görünce, emin olun yani kara kara düşünmekten başka çaremiz yok. Yani dünyanın gittiği yöne, şekle, biçime bakın, bizim yaşadığımız şeylere bakın ve düşünün %50'lerle, 60'larla faizle para kullanarak yatırım yapmaya insanları nasıl teşvik edebiliriz veya insanlar nasıl yatırım yapar? Bana bunu bir söyleyin. Yine bir sıkıntılı durumda şu. Mesela 2024 yılını ben hayal ediyorum. Sonra 2025, sonra 2026. Halil Bey, çarşıdaki dükkanların kiraları önce bir kat arttı, sonra 3 ve 4 kat arttı. Yani 24-26 arasında yaklaşık benim bulunduğum o muhitte çevredeki dükkan kiraları %100 ile %400 arasında arttı. Yani şimdi bir taraftan çok zor para kazanılıyor, büyük bir mücadele, çok riskli bir ortam, hatta dinamit üzerinde yürünen bir ortam ve siz bu ortamda kiraları bir kat, iki kat, üç kat veya dört kat fazla ödeyerek ticaret yapmaya devam etmeye çalışıyorsunuz. Nereye kadar gider derseniz, ben bu şartlarda çok gidebileceği kanaatinde değilim.
1: Oldukça zor.
0: O kadar da acı söyleyeyim. Bunlar gerçek.
1: Evet. Benim programın da sonuna geldik. Yani. Bahsettiğiniz o fabrika görüntülerini ben de izledim. Buna karanlık fabrika
0: ya,
1: adını vermişler.
0: Hayır, bir anlattı bana. Hayır. Ben şok oldum Halil Bey.
1: Var, görüntüleri de var. Ya,
0: ben görmedim ama bana arkadaş
1: olursam anlattı. Haberi ben size de göndereyim. Ya, robot oldu. Şarjı biteceği zaman otomatik yerine gidiyor. Orada yedek de bekleyen robotlar var. Onun yerine geçiyor. Özellikle bunu lojistik firmalarında, kargo firmalarında oldukça fazla kullanmaya başladılar. İnsansı robot diye geçiyor. Arızalarını da yine kendileri yapıyorlar ya da yazılımını yüklüyorlar derken nereye doğru gidiyor işte o, ve acıkmıyor, susamıyor, mola vermiyor, grev yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor, bir yatırım

0: maliyeti var ve sonrasında gidiyor insanları yavaş yavaş emek yoğun dediğimiz firmalardan çekip daha robotlaşan bir şirketler haline geliyor. Belki patronlar açısından iyi bir şey ama toplum açısından baktığımız zaman da maalesef oldukça kötü. İnsanların işsiz kalması, bu sefer farklı dezenformasyonlar, farklı suça yönelen insanlar, açlık, sefalet ya da ekonominin diğer alanlarının çökmesi anlamına gelecek çok kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Mutlaka devlet büyükleri de, yani her ülkenin kendi devlet büyükleri de bu tedbirleri illaki alıyorlardır diyelim. O zaman kapanış cümlenizi sizden alalım.
1: Ben söylemlerimle üzdümse değerli izleyiciler özür diliyorum ama gerçekleri konuşmaya çalıştık. Her şeye rağmen inanarak söylüyorum ki ümit varım. Ülkemin de dünyanın da geleceğinden ümit varım. Dolayısıyla ümit var olmak lazım. Üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirmemiz lazım. Sonra da bekleyip sonucu görmemiz lazım.
0: Nefes aldığımız sürece her zaman bir umut
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle Ali Bey.
0: Diyebilmek
1: hiç
0: lazım. Geçtiğimiz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin son 100 yıllık ya da 106 yıllık bir dönemi baz aldığımız zaman nice badireleri, çok daha beterlerini atlattık. Bu millet bugünlerde atlatacaktır. İnşallah. Sancılı geçiyor ama inşallah çok sonucu sorun. Daha güzel i̇nşallah. Olacak. Memleketimiz için, vatanımız için daha güzel olacak. Sonuçlara sebebiyet verir diyerek umut fakirin ekmeğidir de diyelim. Atasözümüz, umudumuzu her zaman canlı tutalım. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar'dan ortak yayını yaptığımız Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, kısmet olursa önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar görüşünceye dek. Bu arada çok özür diliyorum, kapanmadan önce de bir bayram mesajı.
1: Evet.
0: İki gün sonra ya, bugün Tatava, yarın Arefe, evet. Çarşamba günü az daha unutuyordum. Çok özür diliyorum sevgili izleyicilerimiz. Çarşamba günü bayram, bugün Tatava. O zaman ben sizden bayram mesajınızı da alayım Ömer Bey.
1: Ben bütün halkımızın, vatandaşlarımızın kurban bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim hayırla, huzurla, tüm sevdikleriyle, sağlıkla, sıhhatle inşallah nice bayramlara hepimizi eriştirir diye dua ediyorum.
0: İnşallah diyelim, bayram sonrasında görüşelim. O zaman biraz önceki kapatamadığımız yayınımızı mutlu, huzurlu, keyifli, ailenizle birlikte güzel zamanlar geçireceğiniz mutlu bir bayram dileyelim. Ne olur bayram dönüşü de tekrar yaşadığınız şehirlere dönerken trafiğe, yollara ve kurallara uyalım lütfen diye bir uyarıda da bulunalım. Hayırlı bayramlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Mahkemece, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşamaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün, gün boyu süren büyük bir gerginlik yaşandı. Kararın tebliğ sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Çıkan olaylar üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne giderek binayı boşalttı. Tebligatın teslim edilmesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan ayrılarak meclise doğru yürüdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, meclis önünde yaşanan protestolara tepki gösterdi. Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor, iade ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel somut filosunu katılımcılara yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muamelesini en güçlü şekilde kınadı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Diğer yandan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki çalışmalara değinerek, yürüttüğümüz rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz açıklamasında bulundu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Basketbol Avrupa Ligi dörtlü final şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Avrupa şampiyonu oldu ve kupasını görkemli bir törenle kaldırdı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Parma Bordo, Gaziantep Basketbolu 79-65 yenerek adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı. Hamili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Equilibrium Kupası'ndaki 3. ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan ENKA, erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa 3.sü oldu. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkek takım kata kategorisinde gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif faaliyetleri 5-4 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kocaeli Spor Kulübü seçimli olan Mali Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda başkanlığa yeniden Recep Durul seçildi. İstanbul'da geleneksel sporları ve kültürleri bir araya getiren 8. Etno Spor Kültür Festivali coşkulu bir kapanış töreniyle perdelerini kapattı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2026 yılının ilk 4 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin yapıcı ilerlediğine yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda %5'in üzerinde değer kaybederek 95 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Bursa'nın Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751.294 ile gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı. Çin menşeili bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler ithalatına dumping'e karşı önlem uygulaması kararlaştırıldı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 73 kuruş, Euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6744 lira, çeyrek altın 10999 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Tomarza 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız 17, Felahiye 18, İncesu ve Develi 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 17, Niğde ve Nevşehir 18, Kırşehir ve Sivas 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: ...25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1571, İspanya Kralı, Venedik ve Papa Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı. 1924, Türkiye Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında Çekoslovakya'ya 5-2 yenildi. 1944, Nuri Demirdağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1953, ABD, Nevada'da bulunan bir deneme bölgesinde topçu birlikleri tarafından fırlatılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı. 1954, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı borçların son taksidini ödeyerek bu defteri tamamen kapattı. 1954, Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı birinci oldu. 1961, ABD Başkanı John F. Kennedy, ABD Kongresi'nde yaptığı tarihi konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka aya ayak basacaklarını ilan etti. 1963, 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 1977, efsanevi Star Wars Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi sinemalarda gösterime girdi. 1983, Milli Güvenlik Konseyi Kürtaj Yasa Tasarısını kabul etti. 1988, Irak, Basra'yı İran ordusundan geri aldı. 1989, Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1997, Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçan General Raşit Dostum Türkiye'ye sığındı. 2003, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü paylaştı. 2005, Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilk petrol verildi. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2008, 61. Cannes Film Festivali'nde 3 Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü alırken "Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum" sözleriyle tarihe geçti. 2010, İstanbul Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak sokağın ortasına düştü, 3 personel hafif yaralandı. 25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi tarafından her ayın 4. pazar günü düzenlenen Melikgazi Antika Pazarı kuruldu. Antika Pazarı hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçmişin yaşanmışlıklarını günümüze taşımak amacıyla harika bir kültürel etkinliğe imza attık. Antikacılarımız farklı dönemlere ait değerli eşyaları, ürünleri sergileyerek ziyaretçilere nostaljik bir alışveriş deneyimi sunuyor. Antika pazarımızda antika kültürünü yaşatma fırsatı buluyoruz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, İYİ Parti Teşkilat Bölge Koordinatörlüğü görevine atandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kılınç, "Şahsıma tevdi edilen Teşkilat Bölge Koordinatörlüğü görevi benim için büyük bir sorumluluk ve dava nöbetidir," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesi sonrası yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde buraya görüldüğü gibi biber gazlarıyla bu ülkede demokrasinin bittiğini bir kez daha canlı canlı tanığı oluyoruz. Binlerce polisle genel merkezimize girme cüreti gösterenler bu iradeden, bu milletten bir daha saygı beklemesinler. Halimiz ortada, tüm herkesin hali ortada.
1: Kocasinan ilçesi Alsancak mahallesinde üzerine mermer parçası düşen 55 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda hayvan sevklerine yönelik incelemelerde bulundu. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Sarıoğlan Barajı, gerçekleşen yoğun yağışlar sebebiyle %100 doluluk oranına ulaşarak taştı. Kayseri'de asayiş ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 353 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalandı, 79 kişi ise tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında hırsızlık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından kesinleşmiş 77 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kum Smoğla AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Gerçekten hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Mahkemece, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşamaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün, gün boyu süren büyük bir gerginlik yaşandı. Kararın tebliği sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Çıkan olaylar üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne giderek binayı boşalttı. Tebligatın teslim edilmesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan ayrılarak meclise doğru yürüdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, meclis önünde yaşanan protestolara tepki gösterdi. Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor, iade ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel somut filosunu katılımcılara yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muamelesini en güçlü şekilde kınadı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Diğer yandan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki çalışmalara değinerek, yürüttüğümüz rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz açıklamasında bulundu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Basketbol Avrupa Ligi dörtlü final şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Avrupa şampiyonu oldu ve kupasını görkemli bir törenle kaldırdı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Parma Bordo, Gaziantep Basketbolu 79-65 yenerek adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı. Hamili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Equilibrium Kupası'ndaki 3. ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan ENKA, erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkek takım kata kategorisinde gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 5-4 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kocaeli Spor Kulübü seçimli olan Mali Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda başkanlığa yeniden Recep Durul seçildi. İstanbul'da geleneksel sporları ve kültürleri bir araya getiren 8. Etno Spor Kültür Festivali coşkulu bir kapanış töreniyle perdelerini kapattı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Bugün Kapadokya'dayız. Eşsiz doğasıyla, peri bacalarıyla, volkanik yapılarıyla, tarihi eserleriyle dolaşırken sanki bir peri masalında gibi hissettiğiniz Kapadokya'yı sizler için gezeceğiz. Özellikle Kapadokya için oteller çok önemli biliyorsunuz. Hem ülke içinden hem ülke dışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor Kapadokya ve bu manada da oteller ön plana çıkıyor. Özellikle otellerin bahçelerinden havalanan açık hava balonlarını da burada gözlemleyebiliyorsunuz. Açık hava balonları bölgenin hem ekonomisi hem de turizmi için çok çok önemli. Biz de La Fayre Kapadokya Otel'deyiz ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Turumuz başlıyor.

Ve Kapadokya'da tabii ki gün çok erken başlıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğa burada uyanıyor. Balon turlarını izlediniz ve tabii ki özenle hazırlanmış bir kahvaltının ardından Kapadokya'yı gezmeye başlıyorsunuz. Türk kahvaltısı çok önemlidir. Burada gelen otellere gelen ziyaretçiler de bu eşsiz kahvaltıyla güne başlıyorlar. Yumurtanın birçok çeşidi, peynirin birçok çeşidi, zeytinin, reçellerin ve tabii ki de kızartmanın çeşitleriyle dolu dolu bir kahvaltıyla güne başlayıp enerjik bir şekilde Kapadokya'nın güzelliklerini keşfe çıkıyorsunuz.

birlikte gerçekten İç Anadolu'da yemyeşil oldu. Tabii ki Kapadokya'da en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi peri bacalarının olduğu kadar tarihi yapıların da ön plana çıkıyor olması. Eski evleri Göreme'de izleyeceksiniz, görüntüler gelecek ekranlarınıza. Biz Göreme'de Aşıklar Tepesi'ne gitmek üzere şimdi yola çıktık ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Peri bacalarını görüntülemek üzere yola çıkıyoruz.

Bölgenin birçok noktasında seyir tepelerini görebiliyorsunuz. Biz de şu anda peri bacalarını yakından gözlemleyebileceğimiz Aşk Vadisi'ndeyiz. Arkamızda peri bacalarını görüyorsunuz. Peri bacaları bölge için çok önemli. Özellikle turistler bu oluşumları görebilmek için Kapadokya'ya geliyorlar. Peri bacaları 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Göllü Dağı'nın patlaması sonucu oluşan lavların çıkarttığı bir volkanik yapı olarak karşımızda. Tabii ki milyon yıllar boyunca sel ve rüzgarların etkisiyle bu görüntüsünü almış ve bölgeye müthiş değer katıyor. Gelin peri bacalarını birlikte izleyelim.

0: Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Karşıda bulunan kayalıklar zamanında geçmişte güvercinlik olarak kullanılmış. Şimdi de hala bölgede güvercinler mevcut tabii ki. Hem yerli hem yabancı turistlerin akın akın gelip burada bu ağaçlara nazar boncuğu ve ip bağlayıp dilek dilediği biliniyor. Bizler de bu alanı sizler için görüntülüyoruz. Karşıda güvercinlikler, ağaçlarda nazar boncukları. Ne demiş Seyrani? Arar isen Meryem oğlunu, elindeki sırığından bellidir. Kör de bilir Avanos'un yolunu, testi bardak kırığından bellidir. Avanos'ta sır küpünde Hasan Bey'in yanındayız.
1: Evet, nasılsınız? Hoş teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Bizdeyiz, teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir zamanlar mutfaklarımızda kullandığımız bu eşyalar artık bir kültür sanat gösterisi olarak gelen ziyaretçilere sizler tarafından sergileniyor.
1: Eskiden daha çok kapkacak olarak yapılıyordu ama günümüzde artık iş biraz daha modernleşti. Evlerin de gelişmesiyle daha da renklendi. Hem sanatımızı değerlendiriyoruz. Hem işin modernliğini de kullanıyoruz artık. Ama değişmeyen tek şey ürünlerin hala elle yapılıyor olması.
0: Evet.
1: Bizler tamamen bunları ellerimizle işliyoruz.
0: Kaç yaşında başladınız bu işe?
1: Ben 5. kuşağım bu işletmede.
0: Maşallah.
1: 7 yaşında başlamıştım. Şu an 25 yaşındayım. 18 senedir de bu işin içindeyim efendim.
0: Çok güzel. Memnun musunuz? Yani her zaman böyle bir yoğunlukta kalabalığın içerisinde turistlere
1: çok
0: bu
1: şükür
0: güzelliği tanıtıyor olmak
1: mutlu ediyordur. Tabii ki. Bu bizim için orijinal ve özel bir şey. Sadece gelen giden ya da turizm açısından değil. Kendimiz de bu çamurda oynarken artık zevk alıyoruz.
0: Zaten
1: biz bunu iş olarak görmüyoruz.
0: Terapi gibi öyle değil
1: tabii
0: mi?
1: İş olarak görürsek maalesef bundan artık keyif alamayız.
0: Bu makine olmaz değil mi? Böyle ayağınızda çevrilecek.
1: Bu orijinal sistem efendim. Hı-hı. Eski sistemimiz artık yeni üretimlerde mesela bu elektrik kullanımız. Ama sanayi tarafındaki üretimhanelerimizde bunların daha gelişmişleri de seri üretimde kullanılıyor. Çünkü yaptığımızda mesela 100-150 tane ürün yapmamız gerekiyor. Çevir çevirde bir yere kadar gidiyor. Artık bunların seri üretimde kullandığımız elektrikli tezgahlarımız da var tabii.
0: Gelen misafirler deneye de biliyorlar.
1: Tabii ki de.
0: Değil mi?
1: Zaten şu an en büyük ve revaçta olan şey bu ürünü denemek. Yani gelip burada çamurla oynamak, bundan keyif almak önemli bir şey. Biz de misafirlerimize bu imkanı veriyoruz tabii.
0: Yani bizim coğrafyamızın taşı toprağı altın ya.
1: Tabii ki.
0: İşte bu toprak diyelim yine buradan Ürgüp, Avanos.
1: Tabii. Kızılırmak'ın eski yataklarından çevremizdeki dağlardan geliyor.
0: Evet.
1: Zaten ırmağımızdan kaynaklı bizim toprağımız burada ünlü efendim.
0: Kirli mi bu toprak?
1: Yağlı ve kirli bir yapıya sahip. Hem yağlı hem de kirli efendim.
0: Çok güzel şekil alıyor, çok
1: tabii
0: güzel
1: ki
0: kuruyor.
1: Aynen.
0: Sonrasında da evlerimizde bile bunları keşke eskiye dönsek değil mi?
1: Tabii.
0: Hep bunlardan kullansak
1: daha
0: doğal olur.
1: Daha sağlıklı, evet, daha doğal efendim.
0: Ama biraz daha süs eşyası
1: artık
0: olarak kullanıyoruz.
1: Hayat modernleşiyor, evler değişiyor dediğimiz gibi insanlar değişiyor. Ama yine de değerini kaybetmeyen önemli sanatlardan birisi bu bizim.
0: Daha da değerleniyor aslında.
1: Aynen.
0: Yani böyle fabrikasyona döndükçe bu tarz eskinin kıymetini daha çok bilir olduk.
1: Doğru.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
1: Şimdi ne çıkarsa bahtımıza. Bizler bir şey yaparken bu gösteri amaçlı olduğu
0: sipariş
1: için
0: olmaz ya. Yani.
1: Tabii sipariş olmak. Allah ne verirse efendim.
0: Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica
0: sonucu
1: ederim
0: da merakla bekliyoruz.
1: Tabii ki de.
0: Sağ olun bize vakit ayırdığınız.
1: Rica ederim ama şöyle önemli bir detay var, onu da anlatalım.
0: Hı-hı.
1: Bizim burada bu işin ünlü olmasının sebebi 50 yıl kadar önce Avanos'ta çanak yapmayı bilmeyen erkeğe kız vermezler. Hal dokumayı bilmeyen bayanla genel olarak almazlarmış. Başta geçim kaynağı olduğu için.
0: Evet.
1: Şimdi evin oğlu usta olduğu zaman anası babası derde düşermiş ki ya biz bu oğlanı usta ettik, bir de şuna becerikli bir kız bulalım da kız evde hal dokusun, oğlan da çanağını yapsın, geçinip gitsinler diye düşünülmüş.
0: Evet.
1: Tabii o dönemde her evde hal tezgahı var. Önce bir kızın boyuna, posuna, oturmasına, kalkmasına bakarlar. Sonra da yapmış olduğu hal tezgahına bakarlarmış. Eğer ilmekleri dümdüz, nakışı iyiyse, bak oğlum bu kız becerikli kızmış, bizim gelinimiz olsun. Ama ilmeklerin kimi aşağıda, kimi yukarıda, nakışı da birbirine geçiyorsa, oğlum daha bu kızın kendine faydası yok ki, bize nasıl olsun deyip kız evde kalırmış. Eğer kıza onay verildi, o becerikli çıktıysa, bu sefer onlar denmiş ki ya oğlumuz usta oldu diyorsunuz, geldiniz bizim kızın da yapmış olduğu hal tezgahına baktınız. Biz de sizin şu olanın yaptığı çanağa bakalım.
0: Evet.
1: Acaba gerçekten usta olmuş mu, olmamış mı? Bizde ustalık sadece ürünü yapmakla bitmiyor. Aynı zamanda bunu fırından sağlam alabilmek de bir ustalıktır. Yani yaptığımız ürün ağır olursa, simetrik olmazsa, eşitliği olmazsa fırında çatlayıp gider. Bir ürünün fırında çatlaması diğerlerinde yığma usulü olduğu için diğerlerinin üst üste yıkılmasına sebep olur. O zaman da bu işten para kazanamazsınız. Tabii bunu görebilmek için kızın babası gelir. Oğlana çanağı yaptırır. Yaptırdığı ürünün önce altından keser. Bunun bir ağırlığına bakarmış. Ağırlığı ise bu sefer yapılan ürünü Çok da güzel bir vazo oldu ama
0: güzel oldu.
1: Ortadan ikiye keser. İçini açıp bakarmış.
0: Eşitme.
1: Eğer tabi burada görmüş olduğunuz gibi karşı karşıya simetri, incelik, eşitlik var ise ya bu oğlan usta olmuş, kızımızı verelim geçindir ama bir yeri ince bir yeri kalın gidiyorsa daha bizim kızın yaşı pek küçük olayım deyip kibarca gönderilirmiş. Ya ben boşuna evlenmedim.
0: Mutluluklar diliyoruz o zaman. Efendim. Oğlanı baba, kızı da anne yetiştiriyor. Evet. Mutlu bir yuva kuruluyor.
1: Aynen öyle efendim.
0: Biz de mutlu ayrılıyoruz Hasan Bey'in yanında.
1: Teşekkür ederiz. Biz çok memnun olduk efendim.
0: Biz de efendim.
1: Için.
0: Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Efendim.
2: Köprüsünün üzerinde bulunan sallanan köprüyü ziyaret etmeden olmazdı. Biraz kalabalıklaşınca, yürüyen insan sayısı artınca hakikaten insana biraz adrenalin yaşatmıyor değil. Sallanan köprüyü de sizler için ziyaret ediyoruz ve Kızılırmak'ın bu güzel görüntüsü, gondollarla seyahat edenler, bölgeyi izleyenlerin görüntüsü geliyor ekranlara. ATV'ler at turları derken artık Color Cars arabalarıyla turlar gerçekleştiriliyor. Bu güzel vadiyi, peri bacalarını, tarihi eserleri ve birçok alanı bu renkli arabalarla gezerek ziyaret edebiliyorsunuz. Küfür küfür esiyor efendim. Muhteşem görüntüler oluşturuyor size. Seyirlik görüntüleri canlı canlı bu renkli arabalarla gezerken gözlemliyorsunuz. Ve tabii ki burada aynı zamanda dikkatli olmak da gerekiyor. Turizm açısından kalabalık bir noktada olduğumuz için insan kalabalığı da gayet yoğun, trafik kalabalığı da gayet yoğun. Göreme'ye geldiğinizde Color Cars Kapadokya'da Mustafa Bey'e ulaşın ve bu güzel turu gerçekleştirin. Şunu itiraf etmeliyim ki tura başlarken bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Günün bütün stresini ve yorgunluğunu attım diyebilirim. Gerçekten beyaz, sarı açmış çiçeklerin arasında, o mis kokuların arasında vadiyi geziyorsunuz. Gerçekten bayıldım. Herkese tavsiye ediyorum.

0: Ustam böyle ateşli mi gelecek bu?
1: Aynen, biz ateşli şu olur.
0: Vallahi muhteşem görünüyor. Ortamı da ısıttı yalnız. Aynen, bir tane. Ay korktum.
1: Ben böyle yavaş yavaş gösteriyorum size. Tutuyorum.
0: Tamam. Şuraya vuruyoruz.
1: Çok güzel. Devam devam. Bazen. Bazen. Bravo. Çok güzel.
0: Allah.
1: Bir tane sertçe vuralım buraya. Nazar çıksın. Tamam. Çok güzel.
0: Çıktı değil mi nazar?
1: Nazar
0: çıktı. Tamam. Süper. Nazar çıkmadan olmaz. Engin Bey hala ateşi üstünde. Tuz mu var içinde?
2: Doğrudur. Bunun doğru. Yanan... Bunu şov yapma babında. Altında tuz evet. Var. Üstünde de hafiften ispirto döküyoruz. Masaları biraz daha hareketli katalım diye. Doğrudur.
0: Için. Turistlerin çok ilgisini çekiyor değil mi?
2: Doğrudur. Böyle şovlar turistlerin ilgisini de çeker. Ki bunun biraz daha da bu şekil servis edilmesi lazım. Daha da...
0: Sıcak geliyor.
2: Yani evet.
0: Bir taraftan da sıcacık. Bakın hala fokurduyor orada. Altında bu, tereyağı vardı.
2: Testlerimiz normalde bu güveçlerimiz sabahtan fırına attılar. Her sipariş üzerinde fırından çıkarılır. Sıcak sıcak gitmesi için bu şekilde fırından çıktığı anda da gelir masaya testler dökülür içine.
0: Şimdi bol bol meze var tabii ki. Doğrudur. Testi kebabı buraya has, buraya özel. Gelen insanların muhakkak tatması gereken bir lezzet. Etten yapılıyor tahmin edeceğiniz üzere.
2: Doğrudur.
0: Ama mezeler de dikkat çekiyor.
2: Teşekkür ederiz. Her gelen masanın özel mezelerimiz var. Hepsinde isteyene göre herkesi de ev sahipliği yapabiliriz. Testi kebabını anlat. Gelirsek testi evet. Kebabımız sabahları ortalama 3,5-4 saat fırında pişer. Dana etidir, bonfileden kullanıyoruz etimizi. Bunları hazırlanan şu testilerin içinde doldurulur, fırına atılır. Sipariş üzerine de fırından çıkarılır. Bu şekilde şovlu bir şekilde de masaya servis ediyoruz.
0: Yanında da bulgur pilavı var.
2: Kesinlikle evet.
0: Burada yapılan testilerin içerisinde güzelce özünü alarak bu et yumuşacık pişiyor ve sofralarınıza geliyor. Tabii ki de Kapadokya'ya gelince gurme kebaba da uğramak
2: kesinlikle
0: lazım.
2: Herkesi bekliyoruz.
0: Sağ olun Engin Bey. Biz
2: teşekkür
0: de şöyle
2: ederim,
0: bir tadına bakalım.
2: Tabii
0: teşekkür
2: ki de.
0: Ediyoruz. Sağ olun.
2: Afiyet olsun.
0: Yine burada pişen balon ekmek diye geçiyor. Sıcacık ekmeğimizle testimizden çıkan kebabımızın tadına şöyle hep birlikte bakalım ve bu haftalıkta sizlere veda edelim. Haftaya Gezici Radar bambaşka bir noktadan sizlere sesleniyor olacak. Hoşça kalın.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli servisle Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa bir sürede duyurulacak açıklamasını yaptı. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ve 7 ülkenin Dışişleri Bakanları, İsrail Aşırı Sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel Sumut Filosu katılımcılarına yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. Dünya'dan Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler sona erdi. Radar'ın Rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapusbaşı şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında.

0: çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapuzbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapuzbaşı Şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2026 yılının ilk 4 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin yapıcı ilerlediğine yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda %5'in üzerinde değer kaybederek 95 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinin Bursa'nın Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751.294 ile gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı. Çin menşeili bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler ithalatına dumping'e karşı önlem uygulaması kararlaştırıldı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 73 kuruş, Euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6744 lira, çeyrek altın 10999 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Tomarza 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız 17, Felahiye 18, İncesu ve Develi 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 17, Niğde ve Nevşehir 18, Kırşehir ve Sivas 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılalım. Bugün dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yere, Finlandiya'ya konuk oluyoruz. Burada ev sayısından bile daha fazla sauna var. Öyle ki iş toplantıları bazen takım elbiselerle değil, saunalarda havlularla yapılıyor. Ama dikkatli olun. Burada hız yapmanın bedeli sandığınızdan çok daha ağır olabilir. Çünkü trafik cezaları maaşlarınıza göre belirleniyor. Eğer çok zenginseniz basit bir kırmızı ışık ihlali size bir araba fiyatına patlayabilir. Ayrıca içinde bulunduğumuz 2026 yılının Avrupa kültür başkentlerinden biri olan Oulu şehri de burada. Kusursuz eğitim sistemi ve uçsuz bucaksız doğasıyla Finlandiya, kuralların aslında ne kadar mutluluk getirebileceğinin en büyük kanıtı. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi tarafından her ayın 4. pazar günü düzenlenen Melikgazi Antika Pazarı kuruldu. Antika Pazarı hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçmişin yaşanmışlıklarını günümüze taşımak amacıyla harika bir kültürel etkinliğe imza attık. Antikacılarımız farklı dönemlere ait değerli eşyaları, ürünleri sergileyerek ziyaretçilere nostaljik bir alışveriş deneyimi sunuyor. Antika pazarımızda antika kültürünü yaşatma fırsatı buluyoruz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, İYİ Parti Teşkilat Bölge Koordinatörlüğü görevine atandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kılınç, "Şahsıma tevdi edilen Teşkilat Bölge Koordinatörlüğü görevi benim için büyük bir sorumluluk ve dava nöbetidir," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesi sonrası yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde buraya görüldüğü gibi biber gazlarıyla bu ülkede demokrasinin bittiğini bir kez daha canlı canlı tanığı oluyoruz. Binlerce polisle genel merkezimize girme cüreti gösterenler bu iradeden, bu milletten bir daha saygı beklemesinler. Halimiz ortada, tüm herkesin hali ortada.
1: Kocasinan ilçesi Alsancak mahallesinde üzerine mermer parçası düşen 55 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda hayvan sevklerine yönelik incelemelerde bulundu. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Sarıoğlan Barajı, gerçekleşen yoğun yağışlar sebebiyle %100 doluluk oranına ulaşarak taştı. Kayseri'de asayiş ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 353 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalandı, 79 kişi ise tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında hırsızlık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından kesinleşmiş 77 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi. Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Vanilya.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşamaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu süren büyük bir gerginlik yaşandı. Kararın tebliğ sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Çıkan olaylar üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne giderek binayı boşalttı. Tebligatın teslim edilmesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan ayrılarak meclise doğru yürüdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, meclis önünde yaşanan protestolara tepki gösterdi. Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor, iade ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel Sumut filosunu katılımcılara yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muamelesini en güçlü şekilde kınadı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Diğer yandan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki çalışmalara değinerek, yürüttüğümüz rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz açıklamasında bulundu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Basketbol Avrupa Ligi dörtlü final şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Avrupa şampiyonu oldu ve kupasını görkemli bir törenle kaldırdı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Parma Bordo, Gaziantep Basketbolu 79-65 yenerek adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı. Hamili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Equilibrium Kupası'ndaki 3. ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan ENKA, erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkek takım kata kategorisinde gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 5-4 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kocaeli Spor Kulübü seçimli olan Mali Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda başkanlığa yeniden Recep Durul seçildi. İstanbul'da geleneksel sporları ve kültürleri bir araya getiren 8. Etno Spor Kültür Festivali coşkulu bir kapanış töreniyle perdelerini kapattı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir hatunun dokunduğu cami denilince ilk akla gelen Hunat Hatun Camii'dir. Oysa ondan çok daha önce bir hatunun tüm zerafetiyle dokunmuş olduğu çok önemli bir tarihi cami var. Öğrenmek ister misiniz?
4: Kayseri'de bir kadın himayesinin zerafetini ve iradesini taşıyan kadim mabetler arasında Hunat Hatun Camii ile birlikte öne çıkan yapılardan biri de ondan yaklaşık 30 yıl daha eski bir müdahalenin izlerini taşıyan Gülük Camii'dir. Bu erken tarihli dokunuş, Anadolu'da Türk İslam şehirleşmesinin ilk evrelerinde kadın vakıf kurucularının rolünü de açıkça ortaya koyan kıymetli bir örnektir. Caminin bulunduğu Gülük Mahallesi, Kayseri'nin sur dışında teşekkül eden ilk Türk İslam mahallesidir. Türk İslam şehir geleneğinde mahallenin kalbi daima camidir. Şehir, mabedin etrafında gelişir. Yapı, 1080-1178 yılları arasında hüküm süren Danışmendiler devrine tarihlenir ve bu yönüyle Kayseri Ulu Camii ile aynı mimari iklimi paylaşır. İnşa kitabesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte oldukça farklı görüşler vardır. Bunlardan en ilginç olanı ise Cami-i Kebir'in banisi Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmış olabileceği şeklindedir. Bugün camide bulunan kitabeler yapım değil, onarıma aittir. 1205 yılında meydana gelen Kayseri'deki büyük depremde özellikle mihrap ciddi zarar görür. Yapı, 1210 tarihli kitabeden de anlaşılacağı üzere Atsız Elti Hatun tarafından ihya edilmiştir. Atsız Elti Hatun, Ulu Cami'nin badisi Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi, Yağı Basan'ın oğlu Melik Muzaffereddin'in kızıdır. Aynı deprem sonrasında Melik Muzaffereddin de Ulu Cami'de kapsamlı bir onarım yaptırmıştır. Caminin kuzey kapısı ile muhtemeldir ki minare de o dönemde ilave olunmuştur. Bu yönü ile bu ailenin Kayseri'deki mimari faaliyetler üzerindeki belirleyiciliği oldukça açıktır. Her ne kadar bu yıllar artık Selçuklu hakimiyetinin belirginleştiği bir dönem olsa da Danışmendiler ile Selçuklular arasındaki akrabalık bağları ve siyasi yakınlık iki hanedan arasındaki ilişkiyi sürekli canlı tutmuştur. Danışmendli Beyliği'nin kurucusu Danışmend Gümüştekin Ahmet Gazi'nin Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman'ın dayısı olması, Kayseri Pınarbaşı'nda türbesi bulunan Emir Melik Gazi'nin Sultan Mesud'un kayınpederi olması bu yakınlığın açık birer göstergesidir. Sultan Mesud'un oğlu 2. Kılıç Arslan'ın 1178'de Danışmendli Beyliği'ne son vermesinden sonra dahi Danışmendli ailesi Selçuklu bürokrasisi içinde nüfuzunu korumaya devam etmiştir. İşte Atsız Elti Hatun da bu güçlü siyasi ve kültürel ortamın etkili kadın vakıf kurucularından biri olarak Gülük Camii'ne zarif fakat kalıcı bir dokunuş bırakmıştır. Bugün caminin en dikkat çekici unsurlarından biri olan Çini Mihrap, 1205 depremi sonrası gerçekleştirilen bu onarımın ürünüdür. 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu mozaik Çini tekniğiyle hazırlanan mihrapta firuze ve lacivert tonların hakim olduğu geometrik ve bitkisel bezeme repertuarı görülür. Bu bezeme dili köklerini Büyük Selçuklu İran estetiğinden alsa da Anadolu'da yeni ve özgün bir yoruma kavuşmuştur. Plan şeması bakımından Gülük Camii, enine dikdörtgen düzeniyle Kayseri Ulu Camii ile benzerlik gösterir ve Büyük Selçuklu çok sahanlı cami geleneğinin Anadolu'daki erken uygulamalarından biri olarak dikkat çeker. Köşede konumlanan taç kapısı ise yapıyı Anadolu cami mimarisi içinde istisnai örneklerden biri haline getirir. Külliyenin medresesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte Danışmendli ve Selçuklu camilerinde medreselerin çoğunlukla camiye bitişik olarak inşa edildiği bilindiğinden medresenin muhtemelen caminin güney cephesinde yer aldığı düşünülmektedir. İç mekanda özellikle batı tarafta bulunan hücrelerin talebe odaları olarak kullanıldığı, zaman zaman inziva ve itikaf mekanı işlevi de gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca erken dönem camilerinde yüksek minareler olmaz. Günümüzde yapılanlar sonradan ilavedir. Gülük Camii'nde bir minare olmaması, minber minare geleneğinin korunmuş olması, yapının özgün karakterini daha da kıymetli kılar. Caminin ismine gelince, 1334 yılında meydana gelen bir başka deprem camide yeniden ciddi hasarlara yol açmıştır. Bu kez Osmanlı döneminde gerçekleştirilen onarımın muhtemelen vakıf evlatlarından ve mahalle sakinlerinden Şemseddin Gül'ün öncülüğünde yapılmasıyla artık cami onun adıyla anılmaya başlanmıştır. Aynı onarım sırasında camiye bir de hamam eklenmiştir. Hamamın kalıntıları erken Osmanlı mimarisinin izlerini günümüze taşımaktadır. Şimdi kısaca özetlersek, Gülük Camii Danışmentli dönemi eseridir. Muhteşem mihrabı Selçuklu döneminde Danışmentli soyundan Atsız Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Hamam ise Osmanlı dönemi olup Gülük Şemseddin tarafından sonradan ilave edilmiştir. Bütün bu tarihi katmanlar birlikte değerlendirildiğinde Gülük Camii'nin yalnızca tek bir dönemin değil, Danışmentli, Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin sürekliliğini bünyesinde taşıyan çok katmanlı bir mimari hafızaya sahip olduğu görülür.
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında çok katmanlı tarihiyle çok önemli bir eser olan Gülük Camii'nin muhteşem çini mihrabı ve hamam bölümünün bir an önce restore edilmesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli servisle Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa bir sürede duyurulacak açıklamasını yaptı. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhu ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı İtamir Ben-Gvir'in alıkonulan küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. Dünya'dan haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği

0: O devasa taş figürler, insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollo'nun, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri, Kral Antiochos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş, krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşları kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiochos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir, bu sahneler onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO, bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut, sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında, insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi, tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut, sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mirasın izleri.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2026 yılının ilk 4 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin yapıcı ilerlediğine yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda %5'in üzerinde değer kaybederek 95 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşmasını sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Bursa'nın Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751.294 ile gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı. Çin menşeili bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler ithalatına dumping'e karşı önlem uygulaması kararlaştırıldı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni son.

0: verdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 73 kuruş. Euro 53 lira 46 kuruş. Gram altın 6744 lira. Çeyrek altın 10999 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Tomarza 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız 17, Felahiye 18, İncesu ve Develi 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 17, Niğde ve Nevşehir 18, Kırşehir ve Sivas 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: ...25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1571, İspanya Kralı, Venedik ve Papa Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı. 1924, Türkiye Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında Çekoslovakya'ya 5-2 yenildi. 1944, Nuri Demirdağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1953, ABD, Nevada'da bulunan bir deneme bölgesinde topçu birlikleri tarafından fırlatılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı. 1954, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı borçların son taksidini ödeyerek bu defteri tamamen kapattı. 1954, Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı birinci oldu. 1961, ABD Başkanı John F. Kennedy, ABD Kongresi'nde yaptığı tarihi konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka aya ayak basacaklarını ilan etti. 1963, 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 1977, efsanevi Star Wars Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi sinemalarda gösterime girdi. 1983, Milli Güvenlik Konseyi, Kürtaj Yasa Tasarısını kabul etti. 1988, Irak, Basra'yı İran ordusundan geri aldı. 1989, Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1997, Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçan General Raşit Dostum Türkiye'ye sığındı. 2003, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü paylaştı. 2005, Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilk petrol verildi. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2008, 61. Cannes Film Festivali'nde 3 Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü alırken "Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum" sözleriyle tarihe geçti. 2010, İstanbul Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak sokağın ortasına düştü, 3 personel hafif yaralandı. 25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ekonomist Ömer Uzunoğlu ülke gündemi, altın ve döviz piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Kesinlikle siyasi parti yetkililerinin, muhalefet veya iktidarın kendi taraftarlarını soğukkanlı olmaya teşvik etmeleri ve herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için de gerekli tedbirleri almalarını ben öneriyorum. Olay çok basit bir olay değil aslında. Aslında anayasanın belirttiğine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar kesin karardır. Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez. Fakat Türkiye'de biz Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararların veya Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların tanınmadığını da görmüş olduk bir farklı açıdan baktığımızda. Bir başka açıdan kendi haklarında açılmış olan davalar vardır. Sayın Özel'in ve bir kısım arkadaşlarının, milletvekillerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten veya onun dışındaki nedenlerden dolayı bununla ilgili mahkeme henüz net karar vermemiş. Davalar devam ediyor. Bir başka tehlike de bu noktada var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, hemşerilerimizin bayramı huzurlu geçirmesi, aile ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için ulaşım alanında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. gününde havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Eskişehir'de gerçekleşen olimpik deneme yarışlarına Kayseri'den katılan sporcular birinci gelerek Avrupa arenasında yarışmaya hak kazandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Öksürükten hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Mahkemece, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşamaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün, gün boyu süren büyük bir gerginlik yaşandı. Kararın tebliği sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Çıkan olaylar üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne giderek binayı boşalttı. Tebligatın teslim edilmesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan ayrılarak meclise doğru yürüdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, meclis önünde yaşanan protestolara tepki gösterdi. Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor, iade ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel somut filosunu katılımcılara yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muamelesini en güçlü şekilde kınadı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı, diğer yandan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki çalışmalara değinerek, yürüttüğümüz rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz açıklamasında bulundu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Basketbol Avrupa Ligi dörtlü final şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Avrupa şampiyonu oldu ve kupasını görkemli bir törenle kaldırdı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Parma Bordo, Gaziantep Basketbolu 79-65 yenerek adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı. Hamili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Equilibrium Kupası'ndaki 3. ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan ENKA, erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkek takım kata kategorisinde gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif faaliyetleri 5-4 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kocaeli Spor Kulübü seçimli olan Mali Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda başkanlığa yeniden Recep Durul seçildi. İstanbul'da geleneksel sporları ve kültürleri bir araya getiren 8. Etno Spor Kültür Festivali coşkulu bir kapanış töreniyle perdelerini kapattı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor.
4: Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Molu köyünde 1635 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa'nın hikayesi, Anadolu'nun sade bir köyünden Osmanlı Sarayı'nın en yüksek mertebelerine uzanan inişli çıkışlı bir yolculuktur. Babası kalaycılık yaptığı için Kalaylı Ahmet diye anılan Ahmet, daha sonraları sarayda kısa bir süre koz bekçileri odasında bekletildiği için halk arasında Kalaylı Koz lakabıyla da meşhur olacaktı. Genç yaşta Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Sarayda görev almak onun için büyük bir fırsattı. Önce Mabeyinci Yusuf Ağa'nın yanında bulundu. Ardından kızlar ağalığı değişince kahveci başılığa getirildi. Saray görevlilerinin ardından saka başılıkla birlikte Cidde'ye hacca gitme fırsatı buldu. Orada tam 7 yıl beylerbeylik yaparak Cidde valisi olarak görev aldı. Tahsili yoktu ama devrin şartlarını iyi biliyordu. Osmanlı bürokrasisinin kapılarının çoğu para ve doğru ilişkilerle açılabiliyordu. Bu yolla Van valiliğini elde etti. Çok geçmeden vezirlik payesiyle birlikte kaptanı derya makamına yükseltildi. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra görevden alındı ve Bozcaada'da da ikamete mecbur edildi. Ahmet Paşa için düşüş hiçbir zaman kalıcı olmadı. Valide Gülnuz Sultan'ın desteğiyle yeniden devlet kademelerinde yükseldi. Trabzon, Sivas ve Kıbrıs valilikleri, ardından da Sadaret Kaymakamlığı görevleri geldi. Azak seferinde kaybolması onun hakkındaki söylentileri artırsa da yine de affedilmeyi başardı ve Kandiye valiliğine tayin edildi. Nihayet 1704 yılında Osmanlı tahtının en yüksek makamlarından biri olan sadrazamlığa yükseldi. Fakat bu görevde de talihi yaver gitmedi. Onun ardından sadrazam olan Baltacı Mehmet Paşa'nın entrikaları yüzünden makamında sadece 3 ay kalabildi. Azledildi, Limni'ye sürüldü. Sonraki yıllarda kaderi hep aynı şekilde tekrar etti. Hanya, İnebahtı, Kandiye, Trabzon gibi görevlerle yeniden yükseldi. Ardından hakkındaki şikayetler yüzünden tekrar sürgün edildi. İnebahtı muhafız olduğu sırada 1715 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Ahmet Paşa çağdaşlarının gözünde kibirli, azametli ve kendini fazlasıyla öven bir kişilikti. Öyle ki 3. Ahmet'in tahta çıkışında kendi payı olduğunu iddia etmiş, hatta daha önceki padişah 2. Mustafa'yı tahttan indiren ünlü Edirne vakasını da kendisinin düzenlediğini söylemekten geri durmamıştı. Bu büyüklenmeleri dönemin şairlerinin kalemine de konu oldu. Onun kibriyle alay eden dizeler yazıldı. Hayatı boyunca sürgün ile saray, valilik ile azil arasında gidip gelen Kalaylı Koz Ahmet Paşa, Osmanlı tarihine hem talihli hem talihsiz bir devlet adamı olarak geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Coğrafi iz başlıyor.
3: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir.
1: Türk ve Moğol topluluklarının İpek Yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Coğrafi iz sona.
0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
6: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli servisle Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa bir sürede duyurulacak açıklamasını yaptı. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhu ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. Dünyadan haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünyadan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2026 yılının ilk 4 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin yapıcı ilerlediğine yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda %5'in üzerinde değer kaybederek 95 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinin Bursa'nın Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751.294 ile gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı. Çin menşeili bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler ithalatına dumping'e karşı önlem uygulaması kararlaştırıldı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 73 kuruş, Euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6744 lira, çeyrek altın 10.999 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.

0: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Tomarza 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız 17, Felahiye 18, İncesu ve Develi 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 17, Niğde ve Nevşehir 18, Kırşehir ve Sivas 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ekonomist Ömer Uzunoğlu ülke gündemi, altın ve döviz piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Kesinlikle siyasi parti yetkililerin, muhalefet veya iktidarın kendi taraftarlarını soğukkanlı olmaya teşvik etmeleri ve herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için de gerekli tedbirleri almalarını ben öneriyorum. Olay çok basit bir olay değil aslında. Aslında anayasanın belirttiğine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar kesin karardır. Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez. Fakat Türkiye'de biz Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararların veya Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların tanınmadığını da görmüş olduk bir farklı açıdan baktığımızda. Bir başka açıdan kendi haklarında açılmış olan davalar vardır. Sayın Özel'in veya bir kısım arkadaşlarının, milletvekillerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten veya onun dışındaki nedenlerden dolayı bununla ilgili mahkeme henüz net karar vermemiş. Davalar devam ediyor. Bir başka tehlike de bu noktada var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, hemşerilerimizin bayramı huzurlu geçirmesi, aile ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için ulaşım alanında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. gününde havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Eskişehir'de gerçekleşen olimpik deneme yarışlarına Kayseri'den katılan sporcular birinci gelerek Avrupa arenasında yarışmaya hak kazandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi. Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşamaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün, gün boyu süren büyük bir gerginlik yaşandı. Kararın tebliğ sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Çıkan olaylar üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne giderek binayı boşalttı. Tebligatın teslim edilmesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan ayrılarak meclise doğru yürüdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, meclis önünde yaşanan protestolara tepki gösterdi. Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor, iade ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye ve 7 ülkenin Dışişleri Bakanları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel Sumut filosunu katılımcılara yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muamelesini en güçlü şekilde kınadı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Diğer yandan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki çalışmalara değinerek, yürüttüğümüz rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz açıklamasında bulundu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Basketbol Avrupa Ligi dörtlü final şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Avrupa şampiyonu oldu ve kupasını görkemli bir törenle kaldırdı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Parma Bordo, Gaziantep Basketbolu 79-65 yenerek adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı. Hamili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Equilibrium Kupası'ndaki 3. ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan Enka, erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkek takım kata kategorisinde gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 5-4 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kocaeli Spor Kulübü seçimli olan Mali Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda başkanlığa yeniden Recep Durul seçildi. İstanbul'da geleneksel sporları ve kültürleri bir araya getiren 8. Etno Spor Kültür Festivali coşkulu bir kapanış töreniyle perdelerini kapattı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Feridun Düzağaç'la karşınızda olacağız.

0: Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Akdeniz'in sıcak ikliminde Adana'da geçiren sanatçı, ilkokul eğitimini Adana Hayriye Kemal Kus'un ilkokulunda tamamladı. Ardından Seyhan Ortaokulu'nda eğitimine devam eden Düzağaç, liseyi ise Adana Borsa Lisesi'nde okudu. İşte tam da burada okul korosunda ilk kez müzikle ciddi bir şekilde tanıştı.
1: Düşler sokağından bir gece vaktiydi, cepliğinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi, aşk tuttu.

Sanatçının üniversite yılları onun hayatında dönüm noktası oldu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne giren Düzağaç'ın müzik tutkusu onu ders kitaplarının çok ötesine taşıdı. 1988 yılında dört arkadaşıyla birlikte Tını adını verdikleri grubu kurdu. Amaçları kendi müziklerini üretmek, kendi şarkılarını yazmaktı.

Sanatçının ilk bestelerinden biri, ünlü şair Özdemir Asaf'ın unutulmaz şiiri Lavinia'ydı. O dönemde özel radyolar Türkiye'de yeni yeni yayın hayatına başlamıştı. Lavinia, kısa sürede dinleyicilerden yoğun istek alan şarkılardan biri oldu. Hatta Ferdi Tayfur'un Emmioğlu parçasından sonra ulusal bir radyoda en çok istek alan ikinci şarkı olarak kayıtlara geçti.

Feridun Düzağaç yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda bir şair. 1990 yılında 13 amatör şair arkadaşıyla birlikte İlk Rüzgar adını verdikleri şiir kitabında yazılarını yayınladı. Bu, onun için müziğin sadece seslerden ibaret olmadığını, kelimelerin büyüsüyle de bestelendiğini gösterdi. 1993'te Tını grubuyla hazırlanan demo kayıtlar, Öğrenci İndirimi adıyla Ada Müzik tarafından yayımlandı. Bu kayıtlar bir dönemin gençlik enerjisini, üniversite yıllarının saf heyecanını yansıtıyordu.

1997 yılında ise Feridun Düzağaç ilk solo albümünü Beni Rahatta Dinleyin'i çıkardı. Bu albümde derin sözleri ve güçlü besteleriyle dinleyicilerin dikkatini çekti. Ardından kariyerinde kilometre taşı olacak albümler peş peşe geldi. Her albümde farklı bir ruh hali, farklı bir dönem vardı. Bir albümde daha politik ve sert tınılara yönelirken, bir diğerinde daha kırılgan ve romantik bir tavırda karşımıza çıktı. İşte bu yüzden dinleyiciler onu sadece bir şarkıcı değil, bir hikaye anlatıcısı olarak gördü.

Yüzağaç sadece müzikte değil, sinema ve televizyon dünyasında da kendini gösterdi. 2005'te Gece 11.45 filminde, 2007'de İki Süper Film Birden isimli yapımlarda yer aldı. 2008'de vizyona giren Aşk Tutulması filminde konuk oyuncu olarak bir doktoru canlandırdı. Aynı yıl Şevva Sam'la birlikte Derman dizisinde başroldeydi. 2018'de ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin oynadığı Hadi Be Oğlum filminde kendisi olarak karşımıza çıktı.

Sanatçının birçok şarkısını yazdığı özel bir yer vardı. Bozcaada. Adanın dinginliği, doğası ve tarihi dokusu onun için adeta bir ilham kaynağı oldu. Kimi zaman aşkı, kimi zaman hüznü, kimi zaman da yalnızlığı bu atmosferlerde notalara döktü. Sanatçının 2009 yılında Beni Bırakma şarkısının klibi Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Yılın Klibi ödülünü kazandı. 2014 yılında ise Radyo Boğaziçi tarafından En İyi Rock Sanatçısı seçildi. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Feridun Düzağcı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2026 yılının ilk 4 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin yapıcı ilerlediğine yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda %5'in üzerinde değer kaybederek 95 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinin Bursa'nın Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751.294 ile gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı. Çin menşeili bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler ithalatına dumping'e karşı önlem uygulaması kararlaştırıldı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 73 kuruş, Euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6744 lira, çeyrek altın 10999 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Tomarzo 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız 17, Felahiye 18, İncesu ve Develi 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 17, Niğde ve Nevşehir 18, Kırşehir ve Sivas 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1571, İspanya Kralı, Venedik ve Papa Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı. 1924, Türkiye Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında Çekoslovakya'ya 5-2 yenildi. 1944, Nuri Demirdağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1953, ABD, Nevada'da bulunan bir deneme bölgesinde topçu birlikleri tarafından fırlatılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı. 1954, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı borçların son taksidini ödeyerek bu defteri tamamen kapattı. 1954, Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı birinci oldu. 1961, ABD Başkanı John F. Kennedy, ABD Kongresi'nde yaptığı tarihi konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka aya ayak basacaklarını ilan etti. 1963, 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 1977, efsanevi Star Wars Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi sinemalarda gösterime girdi. 1983, Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti. 1988, Irak, Basra'yı İran ordusundan geri aldı. 1989, Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1997, Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçan General Raşit Dostum Türkiye'ye sığındı. 2003, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü paylaştı. 2005, Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilk petrol verildi. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2008, 61. Cannes Film Festivali'nde 3 Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü alırken "Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum" sözleriyle tarihe geçti. 2010, İstanbul Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak sokağın ortasına düştü, 3 personel hafif yaralandı. 25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ekonomist Ömer Uzunoğlu ülke gündemi, altın ve döviz piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Kesinlikle siyasi parti yetkililerin, muhalefet veya iktidarın kendi taraftarlarını soğukkanlı olmaya teşvik etmeleri ve herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için de gerekli tedbirleri almalarını ben öneriyorum. Olay çok basit bir olay değil aslında. Aslında anayasanın belirttiğine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar kesin karardır. Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez. Fakat Türkiye'de biz Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararların veya Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların tanınmadığını da görmüş olduk bir farklı açıdan baktığımızda. Bir başka açıdan kendi haklarında açılmış olan davalar vardır. Sayın Özel'in ve bir kısım arkadaşlarının, milletvekillerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten veya onun dışındaki nedenlerden dolayı bununla ilgili mahkeme henüz net karar vermemiş. Davalar devam ediyor. Bir başka tehlike de bu noktada var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, hemşerilerimizin bayramı huzurlu geçirmesi, aile ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için ulaşım alanında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. gününde havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Eskişehir'de gerçekleşen olimpik deneme yarışlarına Kayseri'den katılan sporcular birinci gelerek Avrupa arenasında yarışmaya hak kazandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 38 04. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Sicilya.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Mahkemece, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşamaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün, gün boyu süren büyük bir gerginlik yaşandı. Kararın tebliğ sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Çıkan olaylar üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne giderek binayı boşalttı. Tebligatın teslim edilmesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan ayrılarak meclise doğru yürüdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, meclis önünde yaşanan protestolara tepki gösterdi. Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor, iade ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel somut filosunu katılımcılara yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muamelesini en güçlü şekilde kınadı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Diğer yandan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki çalışmalara değinerek, yürüttüğümüz rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz açıklamasında bulundu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Basketbol Avrupa Ligi dörtlü final şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Avrupa şampiyonu oldu ve kupasını görkemli bir törenle kaldırdı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Parma Bordo, Gaziantep Basketbolu 79-65 yenerek adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı. Amili Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Equilibrium Kupası'ndaki 3. ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan Enka, erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkek takım kata kategorisinde gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 5-4 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kocaeli Spor Kulübü seçimli olan Mali Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda başkanlığa yeniden Recep Durul seçildi. İstanbul'da geleneksel sporları ve kültürleri bir araya getiren 8. Etno Spor Kültür Festivali coşkulu bir kapanış töreniyle perdelerini kapattı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli servisle Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa bir sürede duyurulacak açıklamasını yaptı. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhu ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı İtamir Ben-Gvir'in alıkonulan küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. Dünya'dan haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2026 yılının ilk 4 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin yapıcı ilerlediğine yönelik açıklamalarının ardından, uluslararası piyasalarda %5'in üzerinde değer kaybederek 95 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Bursa'nın Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751.294 ile gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı. Çin menşeili bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler ithalatına dumping'e karşı önlem uygulaması kararlaştırıldı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 73 kuruş, Euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6744 lira, çeyrek altın 10.999 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Tomarza 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız 17, Felahiye 18, İncesu ve Develi 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 17, Niğde ve Nevşehir 18, Kırşehir ve Sivas 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ekonomist Ömer Uzunoğlu ülke gündemi, altın ve döviz piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Kesinlikle siyasi parti yetkililerin, muhalefet veya iktidarın kendi taraftarlarını soğukkanlı olmaya teşvik etmeleri ve herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için de gerekli tedbirleri almalarını ben öneriyorum. Olay çok basit bir olay değil aslında. Aslında anayasanın belirttiğine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar kesin karardır. Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez. Fakat Türkiye'de biz Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararların veya Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların tanınmadığını da görmüş olduk bir farklı açıdan baktığımızda. Bir başka açıdan kendi haklarında açılmış olan davalar vardır. Sayın Özel'in veya bir kısım arkadaşlarının, milletvekillerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten veya onun dışındaki nedenlerden dolayı bununla ilgili mahkeme henüz net karar vermemiş, davalar devam ediyor. Bir başka tehlike de bu noktada var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, hemşerilerimizin bayramı huzurlu geçirmesi, aile ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için ulaşım alanında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. gününde havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Eskişehir'de gerçekleşen olimpik deneme yarışlarına Kayseri'den katılan sporcular birinci gelerek Avrupa arenasında yarışmaya hak kazandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlafta.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsumoğlu AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsumoğlu AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Mahkemece, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ne giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşamaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün, gün boyu süren büyük bir gerginlik yaşandı. Kararın tebliği sürecinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Çıkan olaylar üzerine polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne giderek binayı boşalttı. Tebligatın teslim edilmesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan ayrılarak meclise doğru yürüdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, meclis önünde yaşanan protestolara tepki gösterdi. Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor, iade ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel somut filosunu katılımcılara yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muamelesini en güçlü şekilde kınadı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı, diğer yandan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki çalışmalara değinerek, yürüttüğümüz rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz açıklamasında bulundu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Basketbol Avrupa Ligi dörtlü final şampiyonluk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Avrupa şampiyonu oldu ve kupasını görkemli bir törenle kaldırdı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Parma Bordo, Gaziantep Basketbolu 79-65 yenerek adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdırdı. Hamili kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Equilibrium Kupası'ndaki 3. ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan ENKA, erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, erkek takım kata kategorisinde gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif faaliyetleri 5-4 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kocaeli Spor Kulübü seçimli olan Mali Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda başkanlığa yeniden Recep Durul seçildi. İstanbul'da geleneksel sporları ve kültürleri bir araya getiren 8. Etno Spor Kültür Festivali coşkulu bir kapanış töreniyle perdelerini kapattı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler başlıyor.
1: Merhaba, Dünya'dan Haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli servisle Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Kent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa bir sürede duyurulacak açıklamasını yaptı. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in alıkonulan küresel Sumut filosu katılımcılarına yönelik dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. Dünya'dan haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünya'dan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgelerin 2026 yılının ilk 4 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin yapıcı ilerlediğine yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda %5'in üzerinde değer kaybederek 95 dolar seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı borsalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinin Bursa'nın Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Türkiye'de e-ticaret üzerinden ikinci el ürün satışları artıyor. Geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751.294'le gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı. Çin menşeili bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler ithalatına dumping'e karşı önlem uygulaması kararlaştırıldı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 73 kuruş, Euro 53 lira 46 kuruş, gram altın 6744 lira, çeyrek altın 10.999 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Tomarza 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız 17, Felahiye 18, İncesu ve Develi 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22, Erciyes Kayak Merkezi ise 9 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 17, Niğde ve Nevşehir 18, Kırşehir ve Sivas 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: ...25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1571, İspanya Kralı, Venedik ve Papa Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı. 1924, Türkiye Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında Çekoslovakya'ya 5-2 yenildi. 1944, Nuri Demirdağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1953, ABD, Nevada'da bulunan bir deneme bölgesinde topçu birlikleri tarafından fırlatılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı. 1954, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı borçların son taksidini ödeyerek bu defteri tamamen kapattı. 1954, Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı birinci oldu. 1961,

0: ABD Başkanı John F. Kennedy, ABD Kongresi'nde yaptığı tarihi konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka aya ayak basacaklarını ilan etti. 1963, 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 1977, efsanevi Star Wars Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi sinemalarda gösterime girdi. 1983, Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti. 1988, Irak, Basra'yı İran ordusundan geri aldı. 1989, Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1997, Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçan General Raşit Dostum Türkiye'ye sığındı. 2003, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü paylaştı. 2005, Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilk petrol verildi. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2008, 61. Cannes Film Festivali'nde 3 Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü alırken "Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum" sözleriyle tarihe geçti. 2010, İstanbul Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak sokağın ortasına düştü, 3 personel hafif yaralandı. 25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ekonomist Ömer Uzunoğlu ülke gündemi, altın ve döviz piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Kesinlikle siyasi parti yetkililerin, muhalefet veya iktidarın kendi taraftarlarını soğukkanlı olmaya teşvik etmeleri ve herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için de gerekli tedbirleri almalarını ben öneriyorum. Olay çok basit bir olay değil aslında. Anayasanın belirttiğine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar kesin karardır. Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez. Fakat Türkiye'de biz Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararların veya Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların tanınmadığını da görmüş olduk bir farklı açıdan baktığımızda. Bir başka açıdan kendi haklarında açılmış olan davalar vardır. Sayın Özel'in ve bir kısım arkadaşlarının, milletvekillerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten veya onun dışındaki nedenlerden dolayı bununla ilgili mahkeme henüz net karar vermemiş. Davalar devam ediyor. Bir başka tehlike de bu noktada var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, hemşerilerimizin bayramı huzurlu geçirmesi, aile ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için ulaşım alanında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. gününde havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Eskişehir'de gerçekleşen olimpik deneme yarışlarına Kayseri'den katılan sporcular birinci gelerek Avrupa arenasında yarışmaya hak kazandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Radyo Radar ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
8: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
9: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Yayın tekrarı.
10: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
11: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
12: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
12: Günaydın, hoş bulduk Haydi.
13: Günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
11: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
12: Evet.
11: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilordu.
12: Ama dışarıda sorsak kim geç kalırdı? Halil derler.
11: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
13: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
11: Benim param o da benim.
13: O da benim.
11: Senin param. Senin paran o da benim.
13: O da benim.
11: Benim param benim.
12: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyordu. Senin okuduğunu.
11: 2011.
12: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
11: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
13: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
11: Tamam.
13: Ve dilenci diyor, Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
11: Hepinize selamlar olsun. Yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
10: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla yola çık başlıyor.
11: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda bayram öncesinde yine yayındayız efendim. Yine sizlerle beraberiz ve yolların çok rahat aktığı, trafiğin bomboş olduğu ve neredeyse ütopya gibi bir Kayseri trafiğinden hepinize selam olsun. Gezirken de öyle oldu zaten. 5 dakikada gelinir mi orada kadar yoldan buraya? Valla 5 dakikada geldik. Trafik yok çünkü ortada. Araba yok. Niye? Aynı öğrenci yok.
12: Tatil gibiydi.
11: Aynen öyle. Hani bir dönem Milli Eğitim Bakanı vardı. Öğrenciler olmasa Milli Eğitim çok zor değil aslında filan diye. Aynen öyle. Araçlar olmasa trafik çok güzel. Öğrenciler okula gitmediği zaman da müthiş bir Kayseri trafiği var ya. Çok keyifli.
12: Sadece öğrenciler de resmi tatil olduğu için o kamu çalışanları.
11: Memurlarımız da yok.
12: Onlar da yok.
11: Kamu işçileri de yok.
12: Yok yok. Hiç kimse yok.
11: Çok da biz kime yayın yapıyoruz o zaman?
12: Bize sektör.
11: Kendimize.
12: Ha, organizenin de en az yarısı yok.
11: Aynen öyle.
12: Organize sanayi bölgesinde çalışan birkaç arkadaşla cumartesi pazar görüştüklerimize, mesai var mı dediklerimize, yok onlar da tatil. Yani memleketin yarıdan fazlası.
11: Süper. Biz çalıp biz oynayacağız efendim.
12: Biz çalışıyoruz.
11: Oh, olsun. Dinleyen.
12: Çalışanların da sesi olmaya geldi.
11: Çalışıyoruz.
13: No, 1 Mayıs işçi bayramı gibi oldu.
11: O gün yayın yapmadık ayrı hadise. 1 Mayıs'ta yapmadık.
13: Emekçilerin sesine yolduk falan diye.
11: Aa, 9 günlük bayram tatilinin 3. günündeyiz. Cumartesi, pazartesi bugün itibariyle 3. günündeyiz. Geriye kaldı 6 gün efendim. Şimdiden Arefe'niz, Tatava'nız mübarek olsun. Bugün Tatava, yarın Arefe. Böyle bir jeneriğimizde de bu var zaten değil mi? Bugün evet. Tatava, yarın Arefe diye aynısını yaşamışız demek ki bir zamanlar. Bugün Tatava, yarın Arefe ama dünya piyasası 9 günlük bayram tatiline girmiyor. Piyasalar krize girmiyor. Ankara'da CHP'de ve siyaset gündeminde hiç tatil yok. Hatta tabiri caizse durdurak yok. Hemen onun için para piyasasıyla, hava durumuyla hepsiyle beraber başlayalım. Ardından da gündeme ve mutlak butlan davası ve sonuçlarını konuşmaya da başlayacağız. İzninizle efendim, an itibariyle dolar kuru 45.72. Euro ise 53 lira 04 kuruştan işlem yapıyor. Altının onsunda yukarı yönlü bir hareketlilik var. Çünkü iyimser bir ateşkes havası yeniden gündeme geldi. 4.564 dolarla haftayı başlatmış oldu. Brent petrol ise ciddi bir düşüşte, 97 dolar 79 sente düştü. Yine barış beklentilerinin etkisiyle biz bayram arasını yaşarken, yani bu 9 günlük tatilin geri kalan son 6 gününü yaşarken burada da bir yeniden yukarı ya da aşağı yönlü hareketlik, yani bayram sonrasında çok daha ucuza ya da pahalıya altın, çok daha ucuza ya da pahalıya yakıt alabiliriz. Biz de piyasa kapalı ama onlar da piyasa açık. Bizlere piyasa kapalı derken bankalar ve borsa bugün çalışacak, yarın yarım gün çalışacak, doğru mu? Arife gün yarım gün çalışmış olacak. Sadece kamuya idari izin var bu anlamda. Yani 9 günlük izin eşittir kamu, eşittir memurlar, eşittir belediye, eşittir devlet kurumları.
12: Fabrikalarında çoğu da tatil diyebiliriz.
11: Niye yapmışlar?
12: Ya şöyle, bayram öncesi, yani bu 9 günlük süreçten önce bir mesai yaptılar. Onlar stoklarını yaptılar. Kamu çalışmadığı için sevkiyatlarda ve lojistikte biraz, hani çarşamba, perşembe, cuma, şöyle düşün. Yani pazartesi ya da salı günü kamyonu çıkardı.
11: Evet.
12: Bu kamyon nereye gidecek? Kaç günde gidecek? Ve sonra tekrar geriye lojistik nasıl gelecek? Bayrama denk geliyor. O yüzden bunlar ne yaptılar?
11: Niye Cem? Burada mesela İstanbullu kamyon yok mudur? Giderken gitsin evine, evinde de yatsın işte.
12: Yok işte öyle olmuyor işte.
11: Babam nakliyeci değil. O iş öyle olur. Onun öncesinde memleketine yük alırsın. Bir tık da ucuz alırsın. Ya, gider memleketine dönersin.
12: 30 sene öncesinden bahsediyorsun. Bugünkü şartlar birazcık daha değişti. Tüm bunları hesapladılar. Öncesinde biraz mesai yaptılar. Ürünlerini göndereceklerini ya da stoklarını yaptılar. Bayram sonrasını bekliyorlar.
11: Peki.
12: Tüm mesele.
11: Hay efendim. Bir itirazım yok. Yani ülkece çok müreffeh zamanlar yaşadığımız için bunu özel sektör ve kamu için açık bir aleni olarak söylemekteyim. Çok rahat rahat biz 9 günlük tatili yapabiliyoruz. Hatta bir adım öteye geçip biz içinde bulunduğumuz ayı neredeyse 15-16 gün olarak yaşayabiliyoruz. Bu da bizim ülkesel rahatlığımızda.
13: Ben Halil
12: yarım ay.
11: Yarım ay.
12: Evet.
11: Şubat kısa ay, Mayıs yarım ay.
12: Şubat'tan daha kısa sürüyor.
11: Aynen öyle.
13: Yani. Öyle deyince yani iş yok. Fabrikalar da yani izin verdiler personele gibi bir cümle kuracak zannettim ama gayet işler tıkır tıkır. Herkes stoğunu yaptı, malını sattı. Öyle gittik yani.
11: İş de yok.
13: Yani biraz da bunu hani fırsata çevirip ya zaten iş yok hani stok maliyeti var, işçi maliyeti var hani bunu da
11: mesai
13: tatile
11: maliyeti var.
13: Mesai falan biraz tatile çevirdiler gibi hissettim ben ama çok farklı bir şey söyledi demek yok. Ki.
12: Şöyle ben 20-25 sene önce OSB'de organize sanayi bölgesinde çalışırken o zaman da böyle 9 günlük tatillerde o tarihlerde de tatil olurdu. Genel bir uygulama bu. Organize sanayi bölgesinde yani büyük çaplı atölyelerden bahsetmiyorum. Büyük çaplı firmalar öncesinden tedbirini alır, üretimini yapar ve pazartesi salıya denk geliyorsa ya da tam tersine perşembe cumaya denk gelip de tatil olduğu dönemde OSB'nin %70'i %80'i tatil yapar. 25 sene önce de böyleydi.
11: Ne güzel.
12: Yeni değil yani.
11: O zaman da zenginmişiz. Efendim Trump'tan İran mesajı gelmiş zaman bizim lehimize Amerikan Başkanı'ndan Trump İran'la müzakere sürecinin hala devam ettiğini belirterek müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor. Müzakereye katılan temsilcilerimiz zaman bizim lehimize olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim ifadesini kullanmış. Sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Herhangi bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını kesin olarak engellemeye amaçladığını vurgulayan Trump görüşmelerin halen devam ettiğini söylemiş. Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor. Müzakerelere katılan temsilcilerime zaman bizim lehimiz olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini ifade ediyoruz demiş. İran ile anlaşma sağlanıncaya kadar Amerika'nın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını süreceğini belirten Trump her iki tarafta acele etmemeli ve işi doğru yapmalı hatta yapılmamalıdır ifadesini kullanmış. İlişkilerin artık çok daha profesyonel ve verimli şekilde ilerlediğini savunan Trump, İran'ın nükleer silah geliştiremeyeceğini anlaması gerektiğini de söylemiş. Bir taraftan da iyiye gidiyoruz demiş. Petrol ise anlaşmanın umuduyla sert düşmüş. Petrol, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu yönündeki açıklamaların etkisiyle gerilemiş. Adam da üstünden yani acele etmeyin diyor aslında ama petrol piyasası bu anlamda iniyor ve çıkıyor. Dün Türk yetkililer de hafta sonunda Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme yaptı. Trump hatta görüşme sonrasında biliyorsun değil mi Trump'ın attığı tweet'i ve sildiği tweet. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir övgü dizdi. Erdoğan büyük adam mı dedi bir şey dedi. Onun sonrasında da Erdoğan'ın ağzından tırnak içerisinde onun anlamı o. Erdoğan'ın ağzından Donald Trump gücün ta kendisi hani gücün vücut bulmuş hali filan diye böyle bir övgü dolu bir mesaj yazdı sanki Erdoğan demiş gibi. Sonrasında da tweet'i sildi.
12: Ben ne yapıyorum dedi. Sildi herhalde. Tayyip Erdoğan böyle bir cümle kurmaz herhalde. Dedi.
13: Kafası güzelken bazı şeyler yapıyor gibi.
12: Doğru. Ahmet Bey'in söylediği daha büyük bir ihtimal.
11: Valla ilginçti.
12: Tuhaf bir açıklamaydı. Hani dese ya daha öncesinde Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımıza övgü dolu sözler söyledi. Benzer bir şey söylese ya her zamanki söylediği bir şey. Ama tersinden Tayyip Erdoğan benim için böyle böyle dedi. Tabii. Gücün ta kendisi dedi.
11: Şöyle diyor cümleyi de söyleyeyim şu an buldum. Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor o gücün bizzat kendisi demiş. Yani Trump paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler demiş diyor. Daha sonra tırnak içerisinde Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider sadece güçten bahsetmiyor o gücün bizzat kendisi ifadelerini yazmış. Ardından Trump'ın ifadeleri sonrasında kendi Twitter'ından silmiş bunu kendi paylaşımından
13: arada
11: silmiş.
13: Arada çevirmenler mi acaba cümleleri falan anlat.
12: Biliyor musun bak çok kısa başka bir açıdan bakayım bu olaya. Yüzlerce yıldır İslam dünyası, Yahudi dünyası ve Hristiyan dünyası kimi Mehdi'yi bekliyor kimi Mesih'i bekliyor ama Mehdi ve Mesih anlamında bizim beklediklerimiz ve onların bekledikleri biraz farklı.
13: Anlamlarını bir açar mısın abi? Şöyle, Mehdi nedir, Mesih nedir?
12: İşte ahir zaman.
11: İşimiz çok Ahmet Bey sen ne yapıyorsun Mehdi
12: Mesih? Konuya girersek iş uzun.
13: Ya şimdi, kısaca.
11: Ya kısası yok. Halil kısa anlattın bak, ne zaman gördün?
12: Bunların Mehdi ve Mesih bekleyenlerin ya da kendisini Mehdi ya da Mesih diye ilan etmeye niyetli olanların ortak bir özelliği var. Yüzlerce yıldır aynı. Kendileri bizzat ben Mesih'im, ben Mehdi'yim demez, dedirttirir. Şu bana böyle diyor.
11: Şey uçmaz uçutturulur diyorsun.
12: Aynen öyle. Mehdi'nin özellikleri şunlar şunlarmış diye söyledikleri aslında kendi özelliklerini sayar döker.
11: Evet.
12: İşareti, okları kendine çevirir. Bu yani İran'da da böyle, ne bileyim İsrail'de de böyle, Amerika'da da böyle. Yani yaptığı, Trump'ın yaptığı saçma sapan bir açıklamadan öteye gitmiyor. Sonrasında silmiş zaten.
11: İşte yani biz bunu doğrudan yalanlamadık. Bazı Ankaralı kaynaklara göre biz tepki gösterdiğimiz için bu silinmiş görünüyor. Bazı medya organlarında böyle çıktı. Ama yo arkadaş biz öyle bir şey söylemedik, gerizekalı mısınız siz filan demedik. O da öyle bir tweet attı, geri sildi. Dememiş de olabiliriz ama algısını oturttu. Karşı çıkmadık. Böyle garip arada muammada bir yer kalmış oldu. Biz de olayın içerisinde bu sayede Türkiye olarak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak kendi kafalarına göre bizi de dahil etmiş oldular. Hayırlı uğurlu olsun ama görüştük mü hafta sonunda da görüştük. Bir de öyle bir hadise var. Görüşmenin üzerine biri bu tweet'i atınca da ya aslı var mı yok mu acaba dedirtiyor. Erdoğan Trump ve Körfez liderleriyle görüştü çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ve çok sayıda bölge lideriyle İran ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan İran'la yürütülen diplomatik süreçten memnuniyet duyduklarını belirterek olası bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi sağlayacak bölgesel istikrara katkı sunacağını söylemiş. Burada da böyle bir beyan var. Ülkelere teşekkür etmiş. Türkiye'nin bölge genelinde barışın tesis edilmesi için çaba gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, İran konusunda nükleer mesele dahil olmak üzere sorunlu görünen başlıklarda süreç içinde uygun çözümler bulunabileceğine inandığını dile getirmiş. Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirine tehdit oluşturmadığı yeni bir dönem arzuladığını belirterek adil bir barışın kaybedeni olmayacağını da ifade etmiş. Böyle bir güzelleme mesajı da gelmişiz. İran basını ise nükleer faaliyetler askıya alınmayacak cevabıyla kendi içerisinde de dik durmaya çalışıyor. Yer alan iddialara göre Tahran yönetimi Amerika ile olası mutabakat kapsamında nükleer materyalleri ülke dışına çıkarma veya nükleer faaliyetleri askıya alma taahhüdünde bulunmadığı, petrol yaptırımların müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınmasının da anlaşmada maddeler arasında yer alabileceği ileri sürülmüş. Nükleerden vazgeçmek ya da askıya alınmak gibi bir başlığımız yok demiş. İran Petrol Bakanı da yakıt tasarrufu çağrısı yapmış. Burası enteresandı. Hadi bunu sen yorumla. İran Petrol Bakanı Muhsin Peknejat saldırılar sonrası zarar gören enerji tesislerinin büyük bölümünün kısa sürede yeniden devreye alındığını açıklamış. Peknejat yakıtın verimli kullanılması konusunda ise halk desteğine ihtiyaç duyduğunu söylemiş. Koskoca İran, koskoca petrol devi ve yakıt konusunda dengeli davranın az demiş. Yani sıkıntı var tesislerden evet, dolayı demiş.
12: Tesislerde sıkıntı var. Birçoğu yani o lojistik üsleri, limanlar, nakliye yapacak yerler, tesisler, üretimi yapılan yerler birçoğu vuruldu.
11: Evet.
12: Şimdi tekrar eski haline gelmesi. Vuruldu. Hadi yarın hadi iki tane civata sıkalım da tekrar faaliyete geçelim olayı yok. Aylar belki de yıllar sürecek tekrar yeniden bir yapılanma süreci, tamirat çok, süreci var.
13: Çok anlayacağımız halk dilinden ne diyor? Ekmeğine yiyin diyor yemeğe. Ya
12: doğru söylüyor. Evet. Ekmeğine katık, katık diyor. İdarelik kullanın diyor. Az kullanın diyor. Çünkü aylar sürecek. Şimdi özellikle şu, Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleriyle görüşmesi, öbür taraftan Selman'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Trump'la görüşmesinin bu son 2-3 günde görüşmesinin ana konulardan bir tanesi hac mevsimi nedeniyle saldırıların durması yönündeki talepleri içeriyordu. Çünkü Körfez ülkelerinden değil sadece dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlar hac vazifesi için akın akın Arabistan'a gidiyor. Burada yani güvenliği sağlamak, gelen insanların işte o uçuşların engellenmemesi için ve İran'dan da gelecekler var bir taraftan. Bunun orada bir koridor açılması, gemilerin geçişi, oradaki gemilerin bazıları hacıları taşıyan gemilerden de bahsediliyor. Bu süreç içerisinde o hac dönemi bitene kadar, Kurban Bayramı bitimine kadar herhangi bir saldırı yapılmamasına yönelik görüşmelerde yapıldı. Ana konulardan bir tanesi de buydu. Ama öbür taraftan da bir anlaşma taslağı şuydu. 60 günlük bir ne diyelim ateşkes anlaşması, barış değil bunun adı. 60 günlük bir ateşkes bunun karşılığında Hürmüz'ün tamamen açılması, tam anlamıyla herkese karşı açılması, karşısında da işte ABD o zenginleştirilmiş uranyum istiyor, İran yok diyor, nükleer bomba testleri ya da nükleer testlerini yok edeceksin diyor ya da bana teslim edeceksin diyor, o da onu yapmam diyor. Şu an bir 60 günlük bir anlaşma, ateşkes anlaşması.
13: Belki gerçekten yok ya. Adamlar olsa verecek belki de. Yani öyle düşünüyorum.
12: Var olduğunu kendileri de söylüyor. Ve konuşulan rakam da 445 kilogram. Bu 445 kilogram çok büyük bir rakammış. Nükleer bomba anlamında.
13: Hacim olarak da anlamında. Eğer özgür ağırlığını bilmiyorum ama herhalde ağır bir şeydir. Böyle ufak bir şeydir 445 kilo dediğim. Bir
12: belki ne kadar yer kaplıyor o şey değil. O sıkıntı değil ama tahribat gücü çok fazla. Yani belki bundan 100 tane atıyorum nükleer bomba yapılıyor. Ne kadar yapılıyorsa. Büyük bir rakamdan bahsediliyor. Teslim edeceksin diyor. Etmem diyor. Hatta burada Rusya Putin. Onu da son cümle söyleyeyim. Putin'e dedi ki ben ara bulucu olarak İran bu zenginleştirilmiş uranyumu bana versin. Ben bunu muhafaza edeyim anlaşma bitene kadar. Bu da kabul edilmedi. Üçüncü ülke olarak ben muhafaza edeyim dedi. Buna da yok dediler.
14: Bekleyeceğiz, göreceğiz. İsrail basını başka bir noktadan bakıyor. Netanyahu Trump'ın İran tutumunu etkilemekte zorlanıyor demiş. Amerikan Başkanı Donald Trump ve İran yönetimi anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını açıklamış. İsrail basınına göre bundan rahatsız olan Tel Aviv yönetimi ise Trump'ı etkilemeye çalışıyor demiş. İran'a dokunulmazlık verecek korkusu var diyor. Haberde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplantılarını sürdüğü, İsrail Güvenlik Teşkilatı'nın ise olası mutabakatın İran rejimine dokunulmazlık vereceği korkusuyla teyakkuza kaldığını ifade etmiş. Anlaşma başarısızlığa atabilecek tek kişinin İran lideri Müçteba Hamene olduğu savunulmuş. Anlaşmaya da İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın önceki haberlerinde Netanyahu'nun Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde nükleer dosyanın ötelenmesi ve İran'daki ateşkesin Lübnan'la ilişkilendirilmesinden doğduğu endişeyi dile getirdiği ifade etmiş. Amerika ve İran'dan gelen açıklamalara göre anlaşma çok yakın. Amerikan Başkanı Trump İran ile devam eden müzakerelerin daha verimli hale geldiğini söylemiş. İran tarafı da görüşmelere dair olumlu sinyaller ver demiş. İsrail'de İran'la barış olacak diye tutuşmuş efendim. Yani burada da böyle bir sıkıntısı var. Orası da ayrı bir muamma olarak kaldı.
12: İsrail savaş bitmesin diye uğraşıyor. Hı hı. ABD özellikle Trump da bir an önce bitsin diye uğraşıyor. Eğer hemen biterse bu
14: tüm
12: savaş
14: aynısını uğraşıyor
12: İsrail için çok kötü olur. Netanyahu için çok kötü olur. Eğer geç bitecek olursa bu sefer Trump için çok kötü olur. İsrail'de 2 yıldır ertelenen seçimler var. Netanyahu'nun yolsuzluklarla ve onların kendi yüce divanlarında yargılanma ve mevcut hükümet bileşenlerinin, bakanların yargılanma ihtimali yüksek. Eğer geç bitecek olursa bu sefer Kasım'da ara seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın çoğunluğunu kaybetme ve azil süreci tehlikesi var. Enteresan işlerdir.
13: Niye liderler genelde savaş döneminde daha çok prim yapmaz mı?
12: Yok, ABD için farklı. Çünkü ABD halkı bu savaş bizim savaşımız değil diyor.
13: Doğru değil zaten.
12: İsrail'den farklı söylüyor.
13: Değil zaten canım, dünyanın öbür ucundan gelmiş buradan millet
12: saldırıyor. Endişesi o yüzden. Ben bunu kaybederim diye düşünüyor. O yüzden bir an önce bu işin içinde sıyrılmak istiyor aslında Trump. Çıkamıyor. Durmuyor ki işte. Hani elin kranı durmuyor diye bir laf var ya.
14: Bizim
12: işte.
14: Oğlan eve gelecek de diyor.
12: Elin kralı dönek durmuyor işte, o da İsrail.
14: Peki efendim, şimdi gelelim Türkiye gündemine. Türkiye'de neler oldu, Kayseri'de neler oldu, üf neler olmadı ki. Mutlak butlan kararı çıktı Perşembe günü itibariyle. Bilmem kaçıncı BAM mahkemesi dedi ki mutlak butlan hayırlı olsun dedi. CHP bunu kabul edemeyiz dedi. Daha doğrusu CHP'nin devrilmiş yönetimi bunu kabul edemeyiz dedi. Ertesi gün itibariyle hem Yüksek Seçim Kurulu'na hem mahkemeye tedbir kararı için başvurdu. İkisi de çok hızlı bir şekilde yok öyle bir şey mutlak butlan hayırlı olsun dedi. Dün itibariyle polis araya girdi. CHP Genel Merkezi'ni boşaltmaya çalıştı. Boşaltmak için tomalar bile devredeydi. İlaçlar devredeydi. Kimyasallar devredeydi. Kimyasaldan kastettiğim bu biber gazları vesaire. Ortalık 56. CHP yeni yönetimi, daha doğrusu eski yeni yönetimi, yani Kılıçdaroğlu yönetimindeki arkadaşlar. Hangisini diyeceğin şaşırıyor. Hem yeni, eski hem yeni. Yeni eski yeni. Ya da eski yeni. İçerideki çalışan CHP'lilere çıkmazsanız işinizden olursunuz dedi. CHP'lere derken CHP çalışanlarına, genel merkez çalışanlarına, onlar binayı terk etti. Polis kapıya dayandı. Çıkardın çıkmazdın. En son Özgür Özel arkadaşlarıyla beraber biz meclise yürüyoruz dedi ve meclise kadar yağmurun yeşin altında böyle çok enteresan dramatik görüntüler vardı. Bir yürüyüş gerçekleşti. Çok garip şeyler oluyor ülkede. Bir mutlak butlan kararı ve bunun sonucu var. Şimdi hukukçular ayrı bir noktadan, diğerleri ayrı bir noktadan değerlendiriyor. Birileri için bu kararın mahkemenin alma şansı yok. Yani kurultayı yaparsınız, iki gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu sizi onaylar ya da onaylamaz. Böyle bir mahkeme kararı çok elzem, çok istisnai durumlarda alınır diyor. Bir taraftan da diyor ki efendim kendileri şikayet etti, kendileri oynadı, kendileri karar verdi. Biz ne yaptık ki bunun içerisinden diyor. Yani AK Parti cenahının en büyük savunmalarından bir tanesi bu. Yaptılar, ettiler yani. Ben şikayet etmedim ki, kendi şikayet etti. Şikayet eden de CHP'li diyor. Hani bize ne alakası var, olayı bize niye sürüyorsunuz diyor.
13: Niye parti değiştirirken öyle olmuyor ama işte parti değiştirince öbür partili oluyor bu sefer de.
14: Şikayet edenler CHP'li olunca hani bunun yorumu ve bunun değerlendirmesi noktasında kalıyoruz. Ben açık, herkesin fikri ayrı olabilir. Bu anlamda da saygı da duyarım ama saygı duyamadığım nokta şu. Son yıllarda parti kapatmanın zor olması üzerine konuştuğumuz birçok mevzunun üzerine parti kapatmayı zorlaştırdık ve insanların partilerini kapatmamaya çalışıyoruz bir taraftan. Ama bir taraftan da içeriği, dışarıyı istediğimiz noktadan istediğimiz yere getiriyoruz. Bir ay oldu yaklaşık, Saadet Partisi ile alakalı da mutlak butlan iddiası çıkmıştı, hatırlıyorsunuz. O zaman Mahmut Bey'le bir Ankara ziyaretimizde konuştuğumuz öyle dedi ya, alakası olmayan yerden bir şey çıktı. Mahkemede kazandık. Hani istinafa gitti. Hani istinaf sonrasında gidecekse, taşınacaksa hani yeniden konuşacağız ama tüm bulgular bizim lehimize, ama çıkar mı? Burası Türkiye. Şimdi bakıyorsun CHP'de mutlak karar. Ya çıkmaması lazım. Adamlar kongresini yapmış vesaire yapmış. Başa döndük 2023'e. Şimdi birileri de diyor ki o zaman biz yerel seçimleri de iptal edelim. Niye? O günkü seçtiğiniz delegasyon ve aday yapısıyla seçime girdik. Madem onu iptal ettiniz, bunu da iptal edelim diyor. Şimdi bir başka fantezi şunu söylüyor. O zaman kolayı var diyor. Mesela seçime gireceğiz ya Ahmet Beyciğim. Seçime gireceğiz. Sen adaysın, ben adayım. Hadi bakalım seçime gireceğiz. Ben hallediyorum ki hadi iki tane kayıt yapalım, görüntü alalım vesaire yapalım. Ben sana rüşvet vermiş olayım. Sen Ahmet Bey'den rüşvet almış ol. Oysa bir şey yapmış olalım. Bu cebimizde dursun. Nereye kadar? Kongreye kadar. Ben kazanırsam problem yok. Ahmet Bey kazanırsa bunu servis ederiz. Şimdi karşında bir de böyle bir olabilir seçeneğin çıkıyor. Yani bir kurgu, bir tuzak oluşturma seçeneğin çıkıyor. Hadi geçtik hepsini. Yani çok uzun zamandan beri CHP kendi içerisinde kendi devrimini yapmış. Bir şekilde bir seçim kazanmış, kaybetmiş ve olayı kapatmış. Olayın sonrasında mesela mahkeme kararı vermeden önce herkes biliyor. Gazeteci biliyor, şu gün ilan edilecek diyor. Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasını yapıyor. Daha sonrasında dün itibariyle daha Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden polis baskınıyla, polis zoruyla genel merkez boşaltılıyor. Çıkın kardeşim, burası artık sizin eviniz değil noktasına geliyor. Daha sonra işin içerisinde diyoruz ki efendim kararın siyasi bir tarafı yok. O karşında kalmayan ana muhalefetin olduğu yerde bu kararı nasıl siyasi değil gibi algılatabileceksin oradaki insanlara? Burası çok zor. Ha, CHP yüzde kaçlık bir bloktur Ali'cim? Mesela diyelim ki 30'luk diyelim, kaba söylüyorum, hani şimdi 60'tır 70'tir %30 alan bir bloktur. Şu an buradan en kötümser ihtimalle %3'ü 5'i bir tarafa, geri kalanı bir taraf olmak üzere iki blok oluşturdun. Partiyi parçaladın. Şimdi Özgür Özel ve ekibinin ya da arkadaşlarının oluşturabileceği yeni bir parti operasyonuna girdiriyorsun. Bunların yeni süreçleri var. Parti ikiye böldün. Kemal Kılıçdaroğlu daha alana gelmedi. Alana gelince şimdi Halil gelirken biraz önce sabah ya yayına çıkmadan dinliyordu, işte onlarca disiplin süreci, belki de yüzlerce disiplin süreci başlayacak. Ne oldu? Sen mutlak butlana hayır diyordun. Sen Gürsel Tekin'i İstanbul İl Örgütü'nü almıyordun. Gel bakalım kardeşim, ihraç ettim seni. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse giderim diyordum. Sen gittin gittin, yokmadı, yoksa seni ihraç ettim. Bir sürü milletvekili var partiden istifa edeceğim diye.
13: Bu işin sonunda benim tahminim CHP Junior ya da Junior CHP bir parti daha çıkacak. Ben öyle tahmin ediyorum.
14: Öyle görünüyor. Ama öyle göründüğünün de Türk siyasi tarihi açısından maliyeti çok yüksek. Herkes başka bir yerden bakabilir. Yine söylüyorum, biz bunu hukukun üstünlüğü olarak, zaten CHP'liler şikayet etti olarak her şeyle bakabiliriz. Ama kararı siyasi olarak algılamamak adına kendimi tutamıyorum. Yani bu siyasi bir karar değildir kardeşimi. Ben kendi içimde kendime söyleyemiyorum.
13: Siyasi parti için karar alınıyor. Nasıl siyasi değil? Mevzu siyaset.
14: Hukukun siyasallaşması anlamında siyasi karar bahsetmiş olduğum. Yani işin, kararın teması zaten siyaset üzerine ayrı bir hadise. Ama Yüksek Seçim Kurulu onaylamış. Adamın mazbatasını vermiş. Şimdi diyorsun ki senin iş iptal. Vermeyeydik o zaman. Verdik, aradan 3 yıl geçti. 4. yıla döneceğiz.
13: Diplomaya döndü. Sen bu diplomayı verdin, diplomayı veremezsin. Diploman aynen iptal. Onun aynen gibi bir şey bu.
14: Yani bu süreç Türkiye için çok gergin geçirebilecek bir muhalefet ve siyaset süreci geçecek. Bir başka noktayı söylüyorum. Tabii ki birazdan sizin yorumlarınızı da özellikle dinlemek de isterim ama önümüze çıkan sürecin Türk siyasi tarihi açısından ve yakın dönemin siyasi konjektürü açısından bahsedeceğim. Bu olmasın bu olsun. Şimdi o kadar aleni hale gelmiş oldu ki kendi içerisinde algısal olarak şu an Kemal Kılıçdaroğlu eşittir sarayın adamı. Yani algıyı böyle kuruyor şu an. Cümleyi de böyle kuruyorlar. Saray dediğinde küllerin adamı.
13: Paylaşım da öyle zaten. Sosyal yani, medyada çok
14: şey var. Yani Kılıçdaroğlu buranın adayı derken, bu algıyı da buraya yapıştırırken, konum buraya yapıştırırken hangi sonuca, hangi seçime, hangi sürece girebileceğiz? Şimdi Özgür Özel nerenin adamı? Ne bileyim ben. Ama onlar da bunu böyle yapmadılar. Biz de gereğini yaptık kıvamında, meyanında dolaşan işler de var. Şimdi siyaseten tarafları tartışmak ayrı bir hadise ama ülkenin içinde bulunduğu durum, ülkenin birilerinin mesela çok uzun zamandır hareket etmeyen veya sesi çıkmayan gazeteciler vesaireler vardı. Bu dönem itibariyle hepsi alevlendi. Şimdi birileri için kazanır kazanmaz ayrı bir hadise. CHP bir alternatifti. Yani yarın seçim olursa Özgür Özel'le biz iktidara yürürüz ya da bu adamlar gider ihtimaliydi. Yani şurada duran bir alandı. İnsanların elinden bunu aldığınızda aslında birçok şeyi de almış oluyorsunuz. Umudunu alıyorsunuz. Ha de ki

0: gibi yavrulaması, oğul vermesi, bölünmesi, nereden bakarsan bak kesin gözüyle ve dağılma kesin gözüyle bakılıyor. %25 de desen, %30 da desen, %5 de desen, karşıdaki blokta üçlük, beşlik belli bir oranda %10'luk, %20'lik bir çatlama, bir bölünme mecburen olacak gibi görünüyor. Evet Ali'cim, senin yorumlarını alalım.
1: Yok, ben çok fazla önem
0: arz etmiyorum. Çok, peki.
1: Yok, çok önemli bir olay olarak görmüyorum. CHP'nin kendi içerisinde bir iç hesaplaşması olarak görüyorum. Türkiye'nin siyasetine tüm partileri baz alırsak çok fazla etki edecek bir şey de görmüyorum. Aylardır söylediğim ikinci bir parti kurulacak söylemim şimdi daha fazla vücut bulmuş halde. Herhalde bir Eylül-Ekim ayında gelecek. Şimdi Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi mevzusu vardı. Özgür Özel dedi ki eğer genel kurul kararı, kongre kararı açıklamazsa bir araya gelmem açıklaması var. Kılıçdaroğlu tarafından da diyor ki parti içerisinde böyle yozlaşmış, suça bulaşmış ya da işte belediyeler de dahil olmak üzere bunları arındırmadan ben kongreye gitmem gibi bir sözü var. Önce bunları bir içimizdeki parazitleri temizleyeceğiz diye bir açıklaması var. Şahsi fikrim hemen kongre kararı alınmaz gibi geliyor bana. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi almaz gibi geliyor bana. Diğer taraftan da herhalde bir parti tekrar bir geliyor. Çünkü
2: Kılıçdaroğlu senin bahsettiğin şekilde partinin içerisinde kendi zararlı gördüğü insanları temizlemeye kalkarsa zaten kendinden başka kimse geriye parti kalmaz.
1: Bak şimdi
2: onun zihniyetine göre, çünkü
1: not aldım.
2: İşin realite tarafında yolsuzluğa bulaşmış, bilmem bir şey yapmış insanlar ayrı bir taraf. Kaybettiği seçimin şaibeli olduğunu düşünerek şu anda geldi. Yani büyük oranda çoğunluğun, büyük çoğunluğunun Özgür Özel tarafında olduğu milletvekillerinin, ki şeyde de belli oldu yani en son neydi o şey yaptılar ya, Özgür Özel'i tekrar genel şey seçtiler.
0: Grup başkanı.
2: Grup başkanı seçtiler. Buna da baktığın zaman onların tamamını diskalifiye etme yoluna gidecek. Kimse kalmaz, bir avuç adamla o binada oturur tek başına. Böyle gözüküyor benim gördüğüm.
0: Şimdi normalde grup başkanlığı da şöyledir. Orada da başka bir dünya var. Mesela Büyükşehir Belediye Meclisi'ne diyorsun ki, atıyorum AK Parti ya da CHP grup başkan vekili. Neden? Grup başkanı il başkanıdır. Şimdi burada da normalde grup başkanı genel başkan. Grup başkan vekilidir o. Yani grup başkan vekili, mesela AK Parti grup başkan vekili diye geçer. Şimdi hal böyle olunca o darbeye darbe yapmış oldu. Milletvekili yoğunluğu bizde, bizim tarafta. Biz milletvekilleriyle beraber grup başkanımızı seçtik. Yani mecliste o grupta biz konuşacağız kıvamında. Orada da bir açılım var. Ne çıkar, neye çıkartır onu çok fazla bilmiyorum. Ama bu oyun, şimdi bakıyorsun katılan milletvekili sayısına bakıyorsun. Çekimser kalan milletvekili sayısına bakıyorsun. Dün Aşkın Bey mesela CHP Genel Merkezi'nin önündeydi. Bu kabul edilemez diyordu. Doğru mu? Kayseri milletvekili olan tek milletvekilimiz var. Bu kabul edilemez diyordu. Otomatik olarak artık yani ya CHP böyleyse CHP'nin milletvekili kalma alanda yeni partiye geçecek ya da başka bir dünya ve düzenek var. Buradaki çatışma, senin söylediğine şöyle katılıyorum. Şimdi Halil kadar masum bakamıyorum. Bu CHP'nin kendi içindeki mesele. Yok, CHP'nin kendi içindeki mesele değil. Siyasi alan hepsini etkileyecek bir mesele. Karşında şu dakika itibariyle ister İmamoğlu'nu koydum desin, ister Mansur'u, ister ben aday oldum, ister ittifak yaptım desin. %25'lik senin söylediğin tabirle bir blok var. Bir önceki, hatta iki önceki, yani son iki seçimde muhalefeti konsolide etmiş, muhalefeti bir çatı altında toplamış bir yapı var. Sen bu yapının şu an içindeki patlamayı çok rahat bir şekilde açıyorsun. CHP'nin kendi iç meselesi değil. Mahkemeye yansımış. Mahkeme eski genel başkanı getirmiş. Bu arada da dediğin gibi Kılıçdaroğlu şunu yapacak olsa anlarım. Mesela açıklama yapıp evet mahkeme bu kararı vermiştir. Genel merkeze gitmemize bile gerek yoktur. Hemen hızla kongreye gidiyoruz. En yakın tarih ne zaman? Misal veriyorum 15 gün, 30 gün, 45 gün. Mansur Yavaş'ın açıkladığına göre 45 gün herhalde en yakın tarih. 45 gün içerisinde kongre çağrısını yapıyorum. Buyurun kongreye. Hatta aday da değilim. Misal veriyorum. Hatta düşünsene. O zaman bu işi çok rahat çözerdin. Ama şimdi diyor ki aday değilim demiyor.
2: O zaman.
0: Aday değilim demiyor. Şimdi tüm alt baskılardan şu çıkıyor. Diyor ki 50 tane il başkanı alınacak, şu olunacak, disiplin süreçleri şu olacak, bu olacak. Partide aynen senin söylediğin gibi adam bırakmıyorsun ki zaten seçecek ve seçtirecek. Delege yapısında hakeza dondurma.
2: Bugün Cumhurbaşkanı aday olsun da başka bir derdi yok onun.
0: Ondan sonra biz diyor ki, hatta açıklama şöyle geliyor. CHP'nin iktidar yürüyüşü devam edecek diyor.
2: İşte diyor ya, kendini Cumhurbaşkanı adayı görüyor.
1: Kararı alma işi biraz sarkacak dediğim o. Ya Kılıçdaroğlu ve ekibi de şunu söylüyor. Arkadaş diyor, ben 2023'teki 38. genel kurul

0: Okulda bu benim hakkımdı. Benim hakkım yendi. Hukuksuzluğa uğrayan asıl benim diyor. Kılıçdaroğlu ekibi.
1: Oy verenlerin niye? De hakkı gitti şimdi.
0: Değil. Bak. Diyor ki benim diyor orada kongrede diyor ben çok rahat. İlk oylamada 18 oy farkla Özgür Özel aldı. 18 oy fark var delege oyu.
2: Hı hı.
0: Ve diyor yüzün üzerinde yüzlerce delegenin oyu haksız ve hukuksuz bir şekilde rüşvetle, öbürüyle, tehditle, şantajla ya delegeleri bazı odalara kilitlemişler oy kullanmasın diye ikinci oyda. Ki bunlar da mahkeme şeylerinde var, dosyasında da var. Normalde ben genel başkan olacaktım ama benim genel başkan olmam engellendi. Hileyle, hurdayla, şununla, bununla. Her neyse. Kılıçdaroğlu ekibinin düşüncesi bu zaten ben kazanacaktım. Mağdur olan benim. Şu an mahkeme benim hakkımı verdi.
1: Tamam Kılıçdaroğlu'nun şahsi meselesiyle uğraşıyoruz biz o zaman.
0: Bak benim hakkımı verdi derken aslında şu oluyor. O kongre hiç yapılmamış sayılıyor. Olay bu. Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi ve ekibinin düşüncesi bu.
1: Öyle bir düşünceleri yok. Onlar hala bizim hakkımız bizim hakkımız diyorlar. Şimdi sen bir partiye
2: tamam onu
1: ya sen bir partiye eğer faydalı olmak istiyorsan, siyasi bir görüşün içerisindeysen, şahsi çıkarlarını o siyasi görüşün şöyle akıl ve mantıkla masaya yatırdığın zaman biz burada siyasete ne kadar zarar veriyoruz? Partiye ne kadar zarar veriyoruz? Yani bu işleri yaparak diye düşünmesi lazım. Bunların hepsi kişisel çıkar peşinde.
0: Bunların başka hiçbirini bir şey düşünmüyor. Tam tersi diyor ki partiye zarar veren Özgür Özel ve ekibi diyor. Kılıçdaroğlu.
1: He.
0: Zarar veren bunlar diyor. Ben haklıyım diyor. Onların bakış açısını söylüyorum. Kendi kişisel görüşümü söylemiyorum. Bu bunların bakış açısı. Bu benim hakkımdı diyor.
2: Ben kazanacaktım. Diyor, benim elimden aldılar
0: diyor. Benim elimden aldılar diyor. Haksızlıkla diyor.
1: Benim de kişisel görüşüm bu adam olacak. Şahsi çıkar peşinde. Başka bir derdi yok. Ya. Benim de şahsi görüşüm bu. Ben öyle okuyorum yani.
2: Tabii canım işin özeti şahsi zaten. Ha şimdi ben böyle düşünüyorum, ben böyle zannediyorum diyor ama şimdi mahkeme sana bu kararla senin bu verebileceğin alanın yolunu açıyor. Yolunlaşmakla kalmıyor. İki tarafı da sakatlıyor. Yani bu işin sonunda mesela kardeşim kongre yapacaksınız. Acil kongre yok olmaz. Niye? O zaman çünkü Kılıçdaroğlu şunu çok çok iyi biliyor. Zaten ona garip gelen nokta bu. Ben partide genel başkanım, benim dışımda birini seçme şansı olmaması lazım diyor. Normalde genel itibariyle CHP kongrelerinde ilkti bu. Genel başkan olmasına rağmen, genel başkan olup seçime girmesine rağmen seçim kaybeden...
1: Azmedemediği bu.
2: Anladın mı? Çünkü niye? Delegeyi sen belirliyorsun. Biz güya çok bu anlamda hukuki altyapımız rahat ya, delegasyonumuz vesairemiz rahat ya. Delege senin elinde, yazdığın üye senin elinde, bunu onaylayan sensin. Seçime girmeden önce tüm delegeyi ve altyapıyı oluşturduğun için hali hazırda genel başkan olan hiç kimse... Şeyi kaybetmiyor. Gideceğiz.
1: Kaybedince şaşırdı.
2: Sadece CHP üzerinde değil. Hiçbir partide mümkün
0: seçimi
2: değil.
0: Seçimi yapacakları kendileri belirliyor.
2: Aynen. Yani seçimi ben yapıyorum zaten. Kim verecek bana oy? Benim iki tane dostum var. İkisi bana verecek kesin. Üçüncü bir adam gelecekmiş. Problem değil. İkisi bende ya kesin. Problem değil. Yani bunun için kaybetmek onlar için bir zul ve bir dar. Şimdi nasıl kaybedilir diyorsun. Efendim işte diyor delegeyi odaya kilitlemiş diyor. Onu bunu yapmamış. Onu bunu yapmamış diyor. Doğru gerçekleri de vardır, bu ayrı bir hadise. Ama tersinden düşün, şimdi bahsettikleri tanım bu. Diyorsun ki, efendim delegemizi odaya kilitlemiş, delegemize para teklif etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş teklif etmiş. Doğru mu şeyler bunlar, içerikler bunlar. Halicim yanlışım varsa düzel. Hal böyle olunca biz seçimi kaybettik. Peki delegeyi yaparken senin yaptığın şey normal mi? Tüm delegeyi yazarken. Şimdi Kayseri'de yani il başkanı, tabii. İlçe başkanları istifa etmek zorunda kaldı. Sebep? Hiç kimse tabanı tanımıyor. Geçen en son cuma günkü yayında söyledim. Eskişehir bağlarında bir evde 25 tane oy çıkıyor. Bir evde. O evde onlar yaşamıyor. Ama adres kaydından oraya alınmış ve bu adamlar delege. Yani il başkanını belirliyor. Şimdi diyorsun ki bura hukuki.
1: He.
2: Ama öbür tarafa sen buraya oy verme dediğim için hukuksuz. O zaman yani hikayenin tamamına bakacak olursak burada hukuki değil.
1: Ya Zürt Ağa filmi gibi ya. O bir oy çıkıyor, benim oyum diye zıplıyorlar ya.
0: Benim oyum nereye gidiyor?
1: Adam şok geçiriyor. Yani nasıl olur da diyor ben bu kadar her şeyi ben organize etmişken ben seçilemem diyor. Şeyin dediği gibi İstanbul AK Parti Başkanı vardı ya bir şeyde söylemişti. Hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur. Ya evet. Mutlaka diyor burada bir şey olmuştur diyor. Ya benim seçilmeme gibi bir ihtimalim olamaz diyor. Bunu hazmedemiyor. Sonuçta da bütün Türkiye'yi, partisini, geçmişini riske atacak şekilde şahsi çıkarları peşinde koşturuyor. Aklı mantığı olan bir adamdan 80 yaşına gelmişsin. demen lazım ki ya ben tamam 20 sene partime hizmet ettim. Şahsını bırak bir tarafa. Ben partime hizmet ettim. Çalmadım, çırpmadım falan filan. Artık bu saatten sonra da bu süre içerisinde 20 yıl içerisinde de 20 kere kaybettin. Yani ben artık bu işi kenara çekileyim. Ha mahkeme bu kararı verdi. Birileri şikayet etti. Bana tevdi edildi bu karar. Dendi ki sen tekrar şeysin ama yok arkadaş tamam siz yolunuza devam edin. Doğru ya da yanlış. Parti zarar görmesin, ülke zarar görmesin, siyaset zarar görmesin diye kenara çekileceği yerde hala ayağını yere vurup da bir oyuncak isteyen çocuklar olur ya. Onlar gibi ya en büyük hedefi de yine cumhurbaşkanı adayı olup yine kaybetmek. Onun peşinde gidiyor. Ya da birileri öyle gaz veriyor buna. Benim görüşüm bu.
2: Sonucu ne olur? Parti kurulur mu? Diğer parti daha güçlü mü olur? Daha güçsüz mü olur? Ya da buradan başka bir hikaye çıkar mı bilmiyorum ama insanların inancıyla alakalı, süreci inancıyla alakalı bir başka psikolojik ve sosyolojik problemi hep beraber yaşamış olacağız. Şimdi ne olur bakınız geçen hafta Yeniden Refah Partisi'nden 4 kişi geçti. AK Parti'ye geçti. Evet. 4 tane meclis üyesi geçti. Bunlar meclis üyesi. Şimdi üye olarak istifa ettim buradan buraya geçtim diye meclis üyesi seçilmiş kişiler buradan buraya geçti. Hafta sonu da Önder Narin'le de konuştum. Ne oluyor dert ne dedim yani sıkıntı ne? O eski il başkanıydı. Koca Sinan'dan değiştiği için Koca Sinan'ın da belediye başkanı adaydı. Yani bu ekip. Şimdi orada da hikaye başka bir noktaya çıkmış. Ve insanlar diyor ki bu süreç böyle gitmiyor. 3 isimle alakalı disiplin süreci başlatıldı ertesi gün. Gördünüz mü bilmiyorum. Bu niye oldu diyorum işte Vahap Bey var, 2 meclis üyesi daha var, tanıdığımız ve tanımadığımız isimler var. Şimdi bu niye oldu diyorum, diyor ki bir önceki akşam gece yarısına kadar oturuldu, istişare edildi. Ertesi gün disiplin süreci başlatıldı. Disiplin süreci başlayınca o meclis üyeleri de gitti. Şimdi karşında CHP burada bir bloktu. CHP şu pozisyonla, şu hikayeyle CHP kırılganlaştı. Net kırılganlaştı. Yani hele bir de üstüne hani en büyük fantezi oydu ya Halil'cim, baskın seçim gelir mi hani? Tamam bu hali hazırda buradayken yıl sonuna seçim yapılır mı acaba? Hem korkusu hem hevesi var. Bu hem bir korku hem bir heves, burası ayrı birazsa. Şimdi dönüyorsun, Yeniden Refah Partisi blokta bir yer oluşturmuştu. Adam kalmadı adamlarda. Kaldı mı? Belediye başkanlarının çoğu geçti Yeniden Refah Partisi'nden. Meclis üyelerinden geçenler var. Ya adam kalmadı. Şimdi evet, halbuki bu adamlar Yeniden Refah Partisi merkez sağ için bir önceki yerel seçimde şunu görmedik mi? Bu adamlar bir umut görülmüş, umut olarak görülmüş ve ortaya çıkmışlar. Şimdi kendileri yok buradalar. Yani seçtikleri ya da aday koydukları Büyükşehir Belediye Başkanı filan bilinen insanlar filan değildi. Ama bir bakıyorsun adamlar %20 oy aldı Kayseri'de. %20 ciddi bir rakam ya. Çok büyük bir rakam. Normalde %20 ile milletvekili seçiminde 2-3 tane şeyi değiştirirsin. Sen soradını vekil değiştirirsin. Adamlar %20 aldı. Hani bazı belediye başkanlarımız öyle söylüyor. Vatandaş bize kızdı, adamlar az daha kazanıyordu diyor. Yani hakikaten az daha kazanıyordu. 50 oyla 100 oyla kaybettikleri ilçeler
1: var. Şaibeli olan yerler oldu işte. Yahyalı gibi şey gibi bir sürü şaibeli yerler.
2: O zamanki şaibelerde de aynı hadisi oldu. Yakınlaşma var Ahmet Bey. Yani bazı noktalarda şey var. Yani o istişareler var. Gidenler var, gelenler var. Bilinen çok şey vardı resmiyette. Yani üçümüzüz. Üçümüz de paylaşıma okey demişiz. Ondan sonra kimseye bir şey söyleyemiyorsun.
1: İstişarede öyle oldu bak. Çok böyle kılı kılına. O
2: İki
1: arada
2: sefer sayıldı.
1: Hiçbir şey olmadan neler olmuştur Allah bilir.
2: İki sefer saydık.
1: Hiçbir fikrimiz yok.
2: Şimdi döndük. Karşındaki ikinci cephe, yani bu karşı cephe. Bu tarafta sana yakın gibi görünen karşı cephe. Yarın ittifak olur olmaz bilmiyorum. Oyun bozuldu mu? Parti kalmadı ki geriye. Adamlar CHP'den bile, bak normalde şunu görürük mesela, Saadet'ten AK Parti'ye, AK Parti'den Gelecek Partisi'ne, Gelecek'ten DEVA'ya vekil geçebilir mesela. Tendans aynı ya, olabilirdi. Mesela şunu şöyle düşün, İYİ Parti'den MHP'ye, MHP'den Zafer'e, hani bunlar da hani merkez sağdaki o milliyetçi kesim ya, bunların arasında geçiş olur ya, olabilir idi. CHP'den belediye başkanı ve milletvekili aldı AK Parti. Diğer partilerden aldığını saymıyorum. Diğer partilerde adam kalmadı. Bir tane, iki tane, üç tane adamları kaldı ellerinde. Hepsini çektin aldın. Siyasi tabanı başka bir noktaya. Bu bir başarı mı? Bilmem. Siz karar verin. Mesela Afyon ve Aydın Belediye Başkanı'nı alınca parti tarafına, bu bir başarı mı? Diğer belediye başkanlarını tutuklayarak ya da işte süreç oluşturarak ortaya çıkarttığın alan bir başarı mı? Bunları oturup hep beraber bir sonraki seçimde göreceğiz neye mal olduğunu.
3: Neyin başarısı? Kimin başarısı?
2: Siyasi anlamda bir başarı mı?
3: Yok,
2: kim AK Parti açısından bu bir başarı mı, öyle düşün?
3: Hayır, değil. Bu AK Parti açısından başarı demek doğru bir cümle değil. Bu onların kendi başarısızlığı ve hukukun yerine gelmesidir. AK Parti'nin yaptığı bir şey yok.
2: belediye başkanlarının geçmelerinden bahsediyor.
3: Gel bana mı diyor.
1: İktidar bunlar, olmak dışında hiçbir şey
3: hayır,
1: yapmıyor.
3: Hayır. Şöyle. Saniye. Bunlar belediye başkanları kendi mevcut merkezi partiden yaşadığı sorunlar nedeniyle şu ya da bu. A partisi, B partisi, CHP'de, İYİ Parti'de, MHP'de. Hı. Bir şekilde kendi merkeziyle sorun yaşamış, sonra demiş ki ben burada yapamıyorum. Ben burada yaparım, nereye geçeyim? Ya orada tercihini atıyorum AK Parti'den yana yapmıştır ya da İYİ Parti'de ya da MHP'de yapmıştır. Şimdi bu AK Parti'nin başarısı diye adlandırmak doğru bir tanımlama değil bence. Bu CHP'nin mevcut belediye başkanların merkezde yaşadığı sorunda CHP'nin başarısızlığı demek daha doğru olur diye düşünüyorum.
2: Bağımsız yapılamıyor değil mi? İlla bir yere geçmesi lazım.
3: Ya bağımsızlığı da tercih edebilir.
2: Alma o zaman. Başarı ya da başarısızlık değilse sen bunu şov haline getirip sen söylediğini meclisteki grubunda ya da özel bir toplantıda bu insanlara rozet takıyorsan siyasetteki transfer başarı olarak okunur. AK Parti için başarı mıdır diye soruyorum ben de sana. Özlem Çerçioğlu muydu kadının adı? Geçti geliyor geldi gidiyor derkenki çıkan haberi en son şu Burcu Hanım'ın Afyon'daki hadiseyi hesapla AK Parti için birilerine bak bunu da aldık hadisesi değil miydi? Değilse niye rozet taktın? Mesela Aydın Belediye Başkanı AK Parti'ye geçmiştir bu da bir söylem rozet takmak da bir söylem bunun şovunu yapıp bunun üzerinden buraya işte artık Aydın'a hizmet gidecek buraya hizmet gidecek ya da hizmet için biz buraya geçtik demek de bir seçenek. Yani öyleyse düşünsene mesela ben geliyorum. Ben şöyle izah edeyim. En sevmediğin, en kutuptaki adam geliyor sana başvuruyor. Ben sana üye olmak istiyorum. Alma. Almak zorunda mısın? Belediye başkanı olarak sen bunu kabul etmek zorunda mısın? Değilsin.
3: Almak zorunda değilsin.
2: O zaman bu seni de etkileyen bir başarı başarısızlık ben hikayesi.
3: Olayın başlangıcında. Şimdi senin söylediğin işin sonucu.
2: Adam dedi ki CHP'ye küfretti. Tamam bak CHP'ye küfretti. CHP'me genel merkezi beni çok zorladı. Ben burada olmak istemiyorum dedi. Tamam bunu koyduk cebe. Tamam CHP'de bu adam olmak istemiyor. Tamam peki eyvallah. Bir yere gidiyor. Bunu yaparken CHP'ye küfrederek gitmiyor. Kendi içerisinde bir şey söylemeden AK Parti'ye transfer oldu oluyor. Alma o zaman. Şimdi aldın, bunun oradaki adama faydası var mı? Siyaseten sana faydası var mı? Sadece bir baskı alanı. Peki şöyle okunmadı mı? Hukukla sıkıştıramadıklarını siyasetle aldılar diye okunmadı mı bu? Birileri tarafından da böyle okundu.
3: Bunu algı operasyonu olarak yapmaya çalıştılar.
2: Ya birileri
3: bu algı,
2: de böyle okudu.
3: Bu algıdır. Gerçeklik değildir. Bu algıdır.
2: Halicim, bu algı ülkede, her zaman bak, bu ülkede, bak bu ülkede gerçeklerle algı arasındaki mesafeyi biz çok yakın tutuyoruz birbirine. Hangisi hangisine dönüştü belli olmuyor. Ve burada da yani bu benim kendi görüşüm. AK Parti burada doğru siyaseti izledi mi seçimin sonucunu da göreceğiz. Çünkü siyasetin tek bir gerçeği var. Seçimi kazandın mı kazanmadın mı diye bakıyor. Hemfikir miyiz? Evet, siyaset böyle bakıyor. Arada olanlar Süleyman Demirel'in söylediği gibi dün dündür bugün bugündür efendim diyor geçiyor. Ama Türkiye siyasi tarihinde önemli kırılmalardan bir tanesi. Çünkü parti kapatma yok işin içerisinde ama partiye mutlak butlanla başa döndürme var. Var olan genel başkanını alıp eski genel başkanını ya da var olması gerektiğini düşündüğün genel başkanı hukuken de bak siyaseten de bak yeniden yerine koymak anlamına geliyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin bu anlamdaki çıkışı mantıklıydı. Bu işi istişareyle çözün kendi aranızda abartmadan anladın mı? Madem mahkeme böyle bir karar verdi bu işi sadece hukuksal bakacaksan bu işi çözün ya. Başkan başkanımsın yeniden kongreye gidin çözümü alın. Ama dünkü yaşanan hadise söylenen hadise böyle mi? Değil.
3: Çok
2: böyle görünmüyor. Çok. Gerçekten gözükmüyor. Ve buradan bu kıyamet yarın bir gün dedi ki hükümet boş ver ya baskın seçimi. 2027'nin baharında seçimi yapıyoruz dedi. Hani zaten ya bahar ya sonbahar diye düşünüyorduk ya hani öne alınmış seçim diye. 2027'nin Mart'ında Nisan'ında ya da olmadı ya Ekim'inde biz seçim yapıyoruz dedi. CHP burada nasıl toplanacak? Adamların takribi kongre yapması zaten kafadan 10. 11. ayı bulacak. En az. Şu anki görünen tablo öyle 45 gün falan değil. Mansur Yavaş diyor ki 45 gün içinde yapın bu işi diyor. Yaparlar mı? O da mümkün değil.
3: Sence Mansur Yavaş Özgür Özel tarafı mı yoksa Kılıçdaroğlu tarafına daha mı yakın?
2: Mansur Yavaş muhtemel senaryo şöyle görünüyor Halil. İki tarafa da yakın değil. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde oyunu şöyle kuracak. Ben adayım diyecek ama partinin adayı değilim diyecek.
3: Belki.
2: Ben gelen varsa
3: daha yakın
2: gelen varsa da arkamdan buyursun diyecek.
1: Bağımsız aday mı olacak?
2: Tabii. O zaman da mesela diyecek ki CHP biz bunu destekliyoruz ya da desteklemiyoruz. Yeniden Refah Fatih Erbakan açıklama yaptı. Mansur Yavaş aday olsun destekleyeceğiz filan diye. O onu mindere çekmeye çalışıyor. Başka alternatif adaylar bulmaya çalışıyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyicisi. Yani ortada mı duracak, kenarda mı duracak, ikinci mi aday olacak? Yanına karşısına birini çıkartırsan bu önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl içinde onun da popülaritesini oynarsan karşına bir iş çıkar. Yoksa bunun dışında alandaki insanların hiçbiri bu popülaritesi sahip değil.
3: Bu arada dosyaları çıkmazsa. Dosyaları çıkmazsa bu arada.
2: Var zaten dosyalar.
3: Ya da hazırda bekleyenler. Henüz gün yüzüne çıkmamışlar varsa.
2: Bak.
3: Bilmiyorum.
2: Bak. Sen, bak sen harika bir detaysın Ali'cim. Tebrik ediyorum seni. Niye biliyor musun?
3: Kinayi olarak söylediğini anladım.
2: Niye biliyor musun? Tam da dediğimiz yer burası. Biri hareket edecekken sümenin altında ne olduğunu sadece masada oturan biliyor. Sen hareket edeceksin. Evet.
3: Şimdi evet. Şu da var. Şu da var.
2: Sen nereye kadar sekeceğini benim senin üzerine koyduğum mesafe belirliyor.
3: Şu da var. Buyurun. Şimdi bir cümle kurarken ben 5 cümle sonrasında hesaplayarak konuşuyorum.
2: Tabii tabii satrançısın
3: sen. Birdenbire öyle lap diye lafı söylemem. Şimdi eğer o sümen altı var ise böyle bir şey bilmiyoruz henüz. Belki var belki yok. Var ise bunu en iyi bilen kimdir? Mansur Yavaş'ın ta kendisidir. Ve Mansur Yavaş eğer bir kelliği varsa, bir açığı varsa, bir yolsuzluğu varsa, var olarak söylemiyorum kendi açısından. Varsa bunun karşısına geleceğini de biliyordur.
2: Evet.
1: Belediye zaman, başkan adaylığında hepsini kullanmadılar mı o malzemeleri?
2: Yok.
3: Yok. O bazıları şey gibi düşün. İran İsrail Savaşı'nda tüm füzeler attılar mı? En güçlü füzesini attı mı? Yok. Bekliyor. Önce küçükleri atıyorlar. Büyükler sonraya gelir. Gidişata göre. Şimdi varsa böyle bir şeyi Mansur Yavaş zaten hiç aday olmaz. O yola girmez.
2: Adamın
3: bilir.
2: Adamın hiçbir şey çıkmazsa son 4 yıldır 3 yıl mı oldu? 3 yıldır 4 yıldır yaptığı belediye başkanlığı var. Burada bile bir sürü hikaye yazarsın. Diğerlerini yazdılar. Buraya mı yazdılar?
1: Ekrem'in yanına gönderdiler.
2: Gibi.
1: Sen 4 senede bunları yaptın diye.
2: İşte Halil'cim siyasete bulaşıp temiz kalmak ya da temiz olduğunu düşünmek zor. Şu anki mevzuatta. Siyasete bulaştın buradan hareket etmek zor. Siyasete bulaşmadan da aday olmak zor. Şimdi yarın bir gün biz desek ki Ahmet Bey çok kitabın ortasından konuşuyor. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız olsun yeteneği de var desek Ahmet Bey'in de dosyası çıkar. Çıkmıyorsa bile Ahmet Bey'in popülaritesi yetmez. Siyasi alana giren herkesle alakalı herkesin elinde bir yedek şarjör, yedek plan var.
1: Bağımsızda 100 bin oy mu lazım? 100 bin imza mı lazım?
2: 2 tane imza lazım. Belediye, 2 tane var.
3: Belediye başkanlığı.
1: 2 tane var ise geriye 99.998 tane kaldı. Belediye o da zor.
3: Belediye başkanı olmak ya da bu memlekette siyasetçi olmak neye benziyor biliyor musun? Sen Müslümansın. Arabistan'da Müslüman olarak yaşamak bambaşka.
2: Evet.
3: Antalya'da ya da hadi biraz daha uç söyleyeyim. Los Angeles'ta Müslüman olarak yaşamak, günahtan uzak durmaya çalışmak çok başka. Arabistan'da Müslüman olmak kolay. Los Angeles'ta Müslüman
1: burası
3: olmak
1: melekler şehri
3: çok
1: ya.
3: Zor. O yüzden diyorum ki yani bu insanların da o günahtan uzak kalma ihtimalleri zor bir belediye başkanının ya da bir vekilin ya da bir yöneticinin. Etrafı bu kadar çevrili, her anlamda bir menfaat bekleyen, bak illa kendi çaldı çırptı anlamında demiyorum, etrafındakilerin bu işte menfaatlenme derdiyle bile bunlardan uzak durmak çok zor. Cidden çok zor.
2: Sorun ötesine geçeyim. Sen şimdi 2 tane arsa işine şey yapıyorsun, imara izin veriyorsun, misal veriyorum ve sen de 1 lira almıyorsun misal. Tamam, 1 lira almıyorsun ama o adam oradan bir kar sağlıyor. Bu adam buna para vermiştir desen ne oluyor, demesen ne oluyor?
3: O yüzden çok zor.
2: Mevzu başka bir yere doğru gidiyor. Onun için bu atılan hikaye de yaşanan hikaye de dediğin gibi Mansur Yavaş'ı boş ver. Kim olursa olsun. Şimdi tam da aynı mantığa geleceğim sana. Belediye başkanı diye bahsettiğin insanlar bu partiden bu partiye geçerken orada kötüydük, burada iyiydik. Orada iyiydik, burada kötüydük. Bu sadece ne kadar iktidar olduğunla alakalı. Ne kadar hukukun ya da ne kadar bu kliklerin, danışmanların vesairelerin senin elinde olduğuyla alakalı.
1: Gücün olarak ne kadar elinde olduğuyla alakalı.
2: Aynen öyle. Sadece. Yani ister öyle gör, ister görme. Oradaki karar senin ama üçlü bu işin hikayesi suçlu. Böyle gidiyor. Genel Merkez savaş alanına döndü. Başsavcılık soruşturma başlattı diyor. Tahliye krizi sonrasında dün yaşananlar bir miktar göründü. Binadan Ali Nazır, bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze geçeceği açıklandı. Genel merkezin girişine kurulan barikat açılıyor. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis otopark kapısını kırıp CHP genel merkezine giriyor. Plastik mermilerle ve biber gazıyla polisler müdahale ediyor. Partililer de polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkıyor ellerindeki. Ortalık iptal, savaş alanı gibi yani, parti bina falan kalmamış. Özgür Özel'e tebliğ ediliyor. Mutlak buttan kararı yırtıp atıyor. Ondan sonra bundan sonra genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor. Yağmurun yaşın içerisinde, dolu yağmurun içerisinde böyle ıslana ıslana ekiple beraber dönüyorlar.
3: Dün bir hiç hoş olmayan bir görüntü vardı. Gördünüz mü bilmiyorum, akşam CHP merkezinden çıktılar. Özgür Özel yürüyüş esnasında Ali Mahir Başar'ın bir CNN Türk muhabirine bir yumruklu saldırısı oldu. Gördünüz mü?
2: Onu görmedim, yok.
3: Dün akşam bayağı bir farklı kanallarda da sürekli bunun üzerine biraz durdular. Yani sağlam bir yumruk atıyor. Dönüyor tak diye. O da CNN muhabiri Murat bir şey. Bu da hiç hoş değil. Sonrasında da CNN Türk haber kanalına canlı yayına da bağlandı Ali Mahir Başar. Orada dedi ki, vay dedi, ben onun olduğunu bilmiyordum da, ben yumruk atmadım aslında, yittirdim falan diyor. Ama görüntüler bir sürü açıdan farklı açıdan bir sürü görüntü var.
1: Adama hedef alıp tanıyor, hedef alıp ona mı saldırmış?
3: Şimdi aslında onun belki de kim olduğunu belki de bilmiyor da olabilir.
1: Elini savurup birine vurma, o hırsını mı atmış?
3: Savurma ve vurma var, böyle dişlerini sıkarak, dudaklarını böyle dişinin altına alarak böyle bir sert bir tavırla sağlam bir şekilde şöyle bir...
2: Konuşma var mı arada, duyulan bir şey?
3: Konuşma bazıları var işte, o da diyor ki bana diyor hakaret etti diyor Ali Mahir Başar, ama... farklı kanallarda da ses kayıtlarını da söylediler, öyle bir konuşma, öyle bir hakaret, yani bir muhabir, bir vekile ya da bir CHP yöneticisine niye küfretsin? Niye hakaret etsin?
2: Küfretme değil de böyle sinir,
3: ya da niye hakaret etsin?
2: Sinir ucuna dokunan bir soru.
3: Niye hakaret etsin?
2: Basını yanlış anlaşılmasın.
3: Bu basın olduğu için söylüyorum.
1: Arkasından ben şey demiş olabilir mi? Yürü falan demiş olabilir mi?
2: Durduğumuz yer çok açık. Basın istediği kadar saçma soruyu sorar, en fazla cevap vermezsin. Basına soru saldırıyı, yok, basına saldırıyı hoş göreceğimiz hiçbir taraf yok. Mesela o gün A Haberciler filan ya da CNN yine gittiğinde, içeri girdiğinde orada da bir saldırı gerçekleşiyor. Yani içeri giriyorlar, işte Kılıçdaroğlu'nun afişi kırmışlar filan, orada da bir saldırı gerçekleşiyor. Bunu sadece CHP için değil, tüm partiler için söylüyorum. Evet. Basın basındır, gider ve görevini yapar.
3: Görevini
2: haberi yap. De canı nasıl istiyorsa oradan yazar. Sen de yapacağın tek tepki okumamak olur yani, maksimum yapabileceğin cenazesi evet. O. Yani benim basınım değil diye onu içeri alma, bunu dışarı çıkartmayla bu işler dönmez. Bu
3: olaya sadece değil. Basın açısından bakıyorum. Hatta elinden mikrofonu aldılar. Sonrasında alandan uzaklaştırırken orada CHP yöneticisi 5-6 kişi var. Bunlar normal vatandaş mı diyeyim ya da parti yöneticileri mi diyeyim, vekil falan değil. Onlar bir adamı tartaklamaya yönelik bir niyet varken sonra başka bir CHP'li onları uzaklaştırıyor. Yani orada bir sağduyulu birisi var, uzaklaştırıyor ve sonrasında CNN muhabirini de alandan uzaklaştırıyorlar. Maalesef basın açısından bakıyorum tamamen, partiden tenzih ediyorum, hangi parti olursa olsun bir basın mensubuna görevini yapıyor diye, işini yapıyor diye bu şekilde bir tepki göstermek hiç hoş değildi.
2: Evet. Yok, orada hemfikirim, şimdi görüntülere de bakmaya çalışıyorum ne olduğuna. Evet, böyle bir el tersiyle gitmiş. Orada mevzu ne çıktı acaba? Onu da merak da ettim yani. Hani yalana gerek yok. Çok net de görüntü görünmüyor ama orada bir saldırı hadisesi var. Ama dediğim gibi durum ne olursa olsun hiç kimsenin saldırısı basın üzerinde kabul edilemez. Kabul de edilmemeli. Yani bu herkes için böyle olmalı.
3: Canlı yayına da bağlandı. Sonra editör bir bayan, adını bilmiyorum, dedi ki yani böyle bir şey dedi, bilinçli ya da bilinç dışı olayın gerginliğiyle ya böyle bir şey yaptım ya da belki böyle algılandım. Çok böyle yapıcı konuştu moderatör.
2: Evet.
3: Özür diler misiniz? Bir tüm basından yanlış anlaşıldım ya da şudur diye özür dilemedi. Ben dedi vurmadım ki dedi. Ben ittirdim dedi ama görüntülerde vurdu da gözüküyor. Farklı farklı bir sürü açı var. Hoş değil.
2: Bence de şunu da haricen, durum ne olursa olsun karşıyız ayrı bir hadise ama bir taraftan da basının da tüm siyasi alanlar için silah olarak kullanılmasını da önüne de geçmemiz lazım. Kayseri'de yaşanan hadiselerle alakalı da Kayseri Spor hadisesinde de mesela dün ortam yine gerildi. Birileri, ya Kürşat'la işte akşam yayında konuşacağız. Baker Soy'u Kayseri Spor üzerinden yıpratılmaya çalışıyor imasında bulundu. Arkasındayız dedi. Bununla alakalı bir hatta gönderi paylaştı. Baker Soy'la beraber paylaştılar. Diğer taraftan bir bakıyorsun Büyükşehir'deki yapılan toplantı üzerinde konuşulan, Kayseri Spor'a başkan olur mu diye konuşulan isimlerden bir tanesi Mehmet Saçmacı'ydı. Hani konuşulmuştu bu. Ben Mehmet Bey'le de konuştum. Bak bence olmamalısın. Sen yumuşak karınsın. Çünkü sen olacak olursan Kayseri Spor'u da bir hedef ve istikrar tutmaz. Şunun için yani senin hakkında bir sürü işte fuar yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun gibi bir sürü hikaye var ve seni sana zarar gördürür ve sana senin zarar görmeyene boş ver. Kayseri Spor'da da yani iktidar olursun da muktedir olamazsın demeye giriyor. Yok vallahi düşünmüyorum dedi. Yani bu kendi ifadesi. Ben başkanlık falan düşünmüyorum. Bura ateşten gömlek kimse de düşünmüyor dedi. Yani birini bulacağız ama kimse de düşünmüyor. Bura düşünülebilecek bir hal değil. Borç şeyi aşmış dedi. Yani boyu aşmış. Böyle çok rahat çekilebilecek bir alanlar değil dedi. Dün mesela üst üste yine basın üzerinden örgütlenerek bir alan geldi. İşte bu isim Kayseri Spor Başkanlığı'na düşünüyor. 35 tane köprü ihalesi almış. Üst geçit ihalesi almış hikayesi var.
3: Daha başlamadı.
2: Daha başlamadan ben yıpratır dediğimin noktasına geldik. Yani görüşmedim ben kendisiyle henüz yeniden ama bir bakıyorsun Allah Allah bu ihaleyi yeni almadı ki. Mesela yazacaksan bunu yaz. Bu ihale hangi ihale Ahmet Bey biliyor musun?
1: Biliyorum canım.
2: Üst geçit yapılsın, yap işlet devlet diye var olan, yapılamayan, yapıldıktan sonra birilerinin itiraz edip tek tek yapın biz de alacağız dediği, tek tek yapıldığında yine kimsenin almadığı, bu adamın aldığı, ihaleye girmesini engellemiyor, almıyorlar. Yani o rakam biz yok onu yapmayız diyorlar. Ya ben de en sonunda söylediğim hadise kim yapıyorsa yapsın artık şu üst geçitleri yapsın. Yap işlet devlet mi yapıyorsun, belediye bütçesinden mi yapıyorsun, ne yapıyorsan yap dediğimiz ihalenin bizzat kendisi. Ama eğer operasyon diyorsan operasyon koladımız. Yani memleketin her tarafında operasyon kokuyor. Halil hareket edecek ya. Halil hemen bir tane kanca atıyoruz. Halil'in üzerine bir pislik atıyoruz. Halil kıvransın dursun. Halil'in aldık 6 ayını bir senesini. Ne yaparsan yap. Ha burada da yine söylüyorum. Baki Ersoy olacakmış, diğeri olacakmış. Yo, takım ligden düştü. Bu takımın deli gibi borcu var. Aklı başında ben Memduh Başkan'ın da o gün söylediğim şeyi burada da söyleyeyim. Bu ve buraya nasıl bir başkan lazım? Muhtemet bir adam olsun dedim ya. Parayı verdiğinde cebine atmayan bir adam olsun. Onun bunun ihalesinin peşinde koşmayan bir adam olsun. Yani biz buna bütçeyi oluşturduğumuzda 1 lira ise 1 lira. 10 yıldan bitecek borç. Tamam 10 yıl sonra bitsin ama gittiğin zaman it yedi şeytan doğasına durdu demeyeceğimiz bir adam olsun, bir yönetim olsun tek derdimiz
3: bu. Son cümle, Kayseri Spor'u siyasetten arındırmadığınız sürece hiçbir başarı gelmez.
2: Aynen öyle.
3: Kusura kalmayın. Siyaset, belediye dahil, siyasiler dahil, vekiller dahil elini ayağını çekecek. Kayseri Spor bir şirkettir diyeceksin ve şirket gibi yönetmediğin sürece de başarı gelmez.
2: Aynen öyle. Yani biz ulusalda bu oyunları görüyoruz. Yerelde yok mu zannediyoruz? Yerelde de tilla var. Herkes kabiliyeti kadar oynuyor. Kabiliyetin ne kadar? O kadar oynuyorsun. Ama bir oyun var mı? Oyunsuz olmuyor bir iş. Efendim müsaade isteyelim. Günü de kapatalım. Ne var efendim Laf Sokak'ta da? Kurban var herhalde.
1: Mutlak butlarını soralım. Onu da çünkü yayınlamadık. Cuma günüydü.
2: Tamam. Mutlak butlarını da sorabiliriz. Bir onu görelim. Ardından da yarın da artık kurbanı filan sormuş oluruz. Efendim biz müsaade istiyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Memleket için hayırlı günler göreceğimiz, umutlanacağımız. Umuttan kastettiğim de şu. Kimin iktidar olması umudu değil. Hukukun, demokrasinin, eğitim sisteminin, doğru mu, güvenliğin, asayişin, ekonominin daha iyi olduğunu göreceğimiz bir alan olmasını istiyoruz. Bugün konuşamadık, yarın konuşuruz. Merkez Bankası üzerinde son alınan kararla beraber kredi muslukları neredeyse %50 oranında kapatıldı. Artık ticari işletmenin 10 liralık limitinin sana artık o kadar limit veremiyoruz. Yeni kredi istediğinde yapamıyoruz haline geldi. Sıkışan piyasada ve özellikle daraltılmış, kısa kesilmiş bir ayın ardından yaşanabilecek ve bu ay sonu yaşanabilecek çek döngülerini, çek dönmelerini, ödeyememeleri ve bunun karşılığında kredi bulamamaları da yarın konuşalım. Ülke ekonomik anlamda da çok rahat ve müreffeh bir alana doğru gitmiyor. Çözümleri vardır inşallah. Bizim bilmediğimiz meşhur cümleyi kullanalım. Bizim bilmediğimiz bir şeyler vardır ve biz yanlış görüyoruzdur diye düşünüyorum ama dün seninle de konuştuk. Pazar gün bir araya geldik. Son alınan kararlar ekonomik alanı ve makası bizim için ve ülke için ciddi anlamda daraltacak gibi görünüyor. Bunu da yarın konuşalım efendim.
3: Son bir cümle. Buyurun. Kredi faiz oranları bazı bankalar artırdı. Kalanlar da bugün ya da yarın artırma kararı alacak. Varsa bir ihtiyacınız, acil bir şeyiniz varsa geç kalmayın. Bankaları bir kıyaslayın. Henüz faiz oranlarını artırmamış olanlar var biliyorum. O yüzden elinizi çabuk tutun. Yarına geç kalabilirsiniz. Daha uygun faiz oranlarıyla varsa ihtiyacınız bir an önce almaya çalışın. Yoksa onu da alamayacaksınız.
2: Daha da bulamazsınız.
1: Evet. Millet 40'larla 50'lerle para peşine düştü arkadaş ya. Hmm. Tefecinin kucağına attık milleti şu anda. Ben öyle görüyorum.
2: Şu rakamı söylese tefeci misin lan derdik. Tefeci bile bu kadar almıyor derdik. Şu an Normalde resmi banka hediyeli alıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki piyasa ne olacak? Bankalar zengin ediyoruz. Başka bir anlamı yok. Hepsini konuşacağız efendim. Yarın da ekonomi gündemimiz olsun. CHP'de ekstra gerginlikler olmazsa. Biz müsaade istiyoruz. Laf sokaklarıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden kendi saatimizde yeniden görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
4: Mevcut siyasetçilerin çoğunun yaşı çok büyük. Bırakmaları lazım.
5: Çünkü seçimle gelmiş, seçimle gider.
6: Şey gelmiyordu elinden ama hani doğru bir insandı bence.
7: Hiç iyi olmadı, kendine yaptı.
8: Kemal Kılıçdaroğlu destekler.
9: Birbirlerini yiyorlar, bakalım nasıl sonuç ne olacak bilmiyorum yani.
10: Vallahi Kemal Bey gerçekten dürüst insan.
11: Her zaman Özgür Özel'i destekliyoruz.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oldu. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Ümit Özdağ'ı destekliyoruz biz. Bırakmaları lazım artık. Mevcut siyasetçilerin çoğunun yaşı çok büyük. Bırakmaları lazım. Politikası bizim için daha uygun. Özgür Özel'i de yani hepsi aynı. Sığınmacılardır, mültecilerdir vesaire verilen ek hakların öncelikle bizim Türk vatandaşlarına verilmesi lazım. Bu şekilde hani olmaz. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz kendi ülkemizde yani.
11: Olmaz yani seçilmişin yerine hani. Olmaz yani. Ben CHP'liyim şahsen. CHP'ye oy verdim. Kim olursa olsun yine veririm ama olmaz. Çünkü seçimle gelmiş, seçimle gider. Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan. Ama siyaseti yapamıyor. Olmuyor. Kaç kere seçime girdi, kaybetti yani. Yani son seçimde kendisi olmasaydı İmamoğlu, Mansur Yavaş olsaydı kazanırdık seçimi yani.
6: Bunu ben olumlu değerlendirdim yani. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tamam bir işlevi olan bir insan değildi belki. Hani bir şey gelmiyordu elinden ama hani doğru bir insandı bence. Yani onu bana yansıtıyordu doğru olduğunu. Özgür Özel geldikten sonra yani CHP'de çok karışıklıklar oldu. Çok böyle yani uygunsuz şeyler duyduk. Yani yolsuzluk bunları duyduk yani. Hiç o şeyler değildi. Tamam ben CHP'li değilim ama Atatürkçüyümdür. Atatürk'ün partisine bunlar yakışmıyor yani.
7: Değerlendirmiyorum. Hiç iyi olmadı, kendine yaptı. Kendi partisini şey yaptı ama olmayacak da. Başa gelemeyecek. Mümkün değil. Hayır. Ya şu zamanda bu böyle bir şey olur mu? Gerçek bir partili olsaydı bunu asla yapmaması. Yapmaması gerekiyordu. Özgür Özel'e adam emek veriyor. Emeğinin karşılığına karşı bu olmaz. O kadar emek verdi. Gitti geldi bunlar olmaz. Demek ki halk o kadar emek verdi. Halk istemedi. Yapmadı. Onun için demek ki halk beni istemiyor diye güzellikle o da onun partisi, o da onun partisi. O olmazsa öbür olsun. Önemli olan bu. Milletin istediği önemli olan. Yani onu o veya bu fark etmez. Önemli olan milletin, bizlerin istediği.
8: Kanunun verdiği, mahkemenin verdiği karara saygı duyması gerektiğini düşünüyorum iki tarafında. Kemal Kılıçdaroğlu destekler. Yapılan bir haksızlık var. Kurultayda yapılanlar ortada. Bu sözde değil, kanunlarla, belgelerle, bütün kayıtlarla ortada. Kaldı ki bunu ortaya koyanlar da CHP'li. Yani bunun başkalarıyla bir alakası yok. CHP'liler getirdi, CHP'liler sonuçlandırdı. Sonuçlarına katlanması lazım. İki tarafında buna uyması lazım. Saygı duyması lazım. Aynısını Özgür Özel yapsaydı, aynısını Özgür Özel'e söylerlerdi. Ona derlerdi en büyük AK Partili diye. Maalesef siyaset böyle. Sabahla akşam fark etmiyor, birbirini tutmuyor.
9: Olsun, her şeyin hayırlısı. Birbirlerini yiyorlar. Bakalım nasıl sonuç ne olacak bilmiyorum yani. Ben AKP'ci. Partinin programları çok uçuk. Seviyorum ama. Yani çok uçuk. Vallahi bilmiyorum, ebeden dedenden olabilir. Bir de camilere karşı böyle bir horluklar olduğunu duyduğumuz için küçüklükten beri ona hiç tercih etmeyiz yani. İyisi de var, kötüsü de var. Peki iyiliği söylemiyorlar. Hep kötüyüz diyorlar. Bilmiyorum ki insanlar.
10: Kemal Bey gerçekten dürüst insan. Ben hiç oy vermedim ama düşünüyorum. Çok dürüst, şabiyesi olmayan gerçekten bir beyefendi insan yani. Özgür Özel de iyi de yanındaki farklı yönlere sevk eden insanlar var. Benim favorim Ağır Ali oğlu muydu? O. Gerçekten böyle milliyetçi, vatanperver, vatanın bayrağını, fakir fukarayı, kurabayı destek verecek insanlar lazım bize. Şaibe varsa gayet yerinde bir karar.
11: Olan olmuştur. Biz zaten CHP'liydik. Her zaman Özgür Özel'i destekliyoruz. Bence Özgür Özel'i destekleyecekler. Benim fikrim öyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendiliğinden karar verip çekilmesi gerekiyor bence. 13 kere seçilememiş, kaybetmiş. Her şey ortada yani. Onu boşu boşuna kendini heveslendirip geliyor bence. Benim fikrim öyle.
13: Tamamen iktidarlı olan işbirliği sonrası bir siyasi olay. Politikal bir olay yani. Tasvip etmiyorum. Yani işi bitmişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kurultaylar yapıldı 3 defa. Bunun sonucunda itirazlar o zaman da yapılabilirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun onayları var. Buna rağmen Türkiye'deki yargı sistemi doğru çalışmadığı için her şey beklenebiliyor. Ona siyasiler kendisi karar verecek. Yani millet iradesi burada işlemiyor Türkiye'de maalesef.
14: Şöyle diyeyim, demokrasiyle yönetilen bir ülkedeyiz. Tabii ki siyasi partilerin böyle karışmaması gerekiyor. Çünkü halk bütünlüğü çok önemli biliyorsunuz. Ama yine seçmen tercihini yapacaktır. Su akar yolunu bular ya, hepsine başarılar diliyorum. İnsanı desteklemekten yana ben şu yanayım. Hepimiz bu gemide yaşıyoruz. Biz teknolojiyi ileriye götürebilecek, toplumun refah seviyesini ileriye götürecek plan ve projelere bakmamız gerekiyor. Bakın hepimiz üniversite mezunuyuz. Hepimiz kimya görüyoruz, fizik görüyoruz. Ama liderlerimizle, yöneticilerimizle bunu göremiyoruz. Şimdi ne oluyor? Halkla bir kopukluk oluyor. İşte dünyayı görüyorsunuz. Gelişmiş ülkeler, geri kalmış ülkeler birbirine satmaya çalışıyorlar. Şurayı sen işgal et, burayı ben işgal edeyim. Şuranın madenini sen al, buranın madenini. Biz peki bunlarla nasıl başa çıkacağız?
15: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi. Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
16: Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Radyo Radar ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
15: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2020 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2020. Covid-19 hastalığıyla mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. 11 Ocak 2020. Silivri açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ocak 2020. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. 24 Ocak 2020. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi öldü, 1607 kişi yaralandı. 1000'e yakın bina hasar gördü.

4 Şubat 2020. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı, 177 yolcu ve 6 mürettebat arasından 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı.

23 Şubat 2020. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı. Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 27 Şubat 2020. İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı. İstedim.

1 Mart 2020, Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. 11 Mart 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 12 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelerde ise öğrenime 3 hafta ara verildi. 17 Mart 2020, Türkiye'de Covid-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 21 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. 3 Nisan 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 10 Nisan 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan 2020, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlandı.

1 Haziran 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı, normalleşme süreci başladı. 14 Haziran 2020. Bingöl Karlova açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. 15 Haziran 2020. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. 15 Haziran 2020. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

3 Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 işçi öldü, 114 işçi de yaralandı. 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. 7 Temmuz 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi. 10 Temmuz 2020. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayınlandı.

19 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. 23 Ağustos 2020. Giresun ve 7 ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. Felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 3 Eylül 2020. Ankara ve

0: Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Basın masasında bugün Kayseri'de Hunat TV ve Kay TV ekranlarında, aynı zamanda Radyo Radar ve Kay Radyo frekanslarında sizlere canlı canlı ulaştırdığımız basın masasında yeni bir hafta, yeni bir gündem ve şehrin karışık gündeminin içerisinde yeniden biz sizlerle birlikteyiz. Hunat TV stüdyolarında sevgili kardeşim Kürşat Açıkgöz'le beraber ben Mustafa Bayram. Bugün de önümüzdeki birkaç saat boyunca sizlerle gündemi ve memleketi konuşacağız. Kürşat'cığım hoş geldin, sefalar getirdin dostum.
1: İyi yayınlar
0: abi. Geçen hafta da ben gelemedim. Böyle mazeretle, böyle bazen haftada, her hafta bazen de böyle 15'te bile filan çıkartıyoruz. 15 Temmuz'a kadar da devam ederiz. Allah'tan mani gelmezse 15 Temmuz'da ben müsaadenle tatile gideceğim. O ara boşluğu veririz. Yeni sezona da inşallah bakarız. Memlekette neler var? Memlekette ekonomi var. Memlekette kredilerin kesintisi var. Memlekette İran, İsrail ve Amerika savaşı var. Memlekette son 2 günün, 3 günün ana gündemi mutlak buttan var. Yeniden Refah Partisi'ndeki transferler, istifalar ve disiplin süreçleri var. Kayseri Spor'la alakalı yapılan toplantı, Baker Soy'un açıklamaları, senin atarlı açıklamaların ki sabah kulaklarını çınlattık, yayında dinlememişsindir, o saatte uyuyorsundur ama olsun, kulaklarını çınlattık. Beraberinde Kayseri Spor'un borç, yekün ve gelecek durumu ve beraberinde Kayseri Spor üzerinden aslında Kayseri siyasetinin yeniden şekillenme çabası ya da bunun fırsatı. Bunları konuşacağız. Bayram ve bayram öncesindeki yaşanan gelişmeler, hazırlıkları konuşacağız. Kayseri'deki kent mahallindeki bürokrasideki ve dinamiklerdeki değişkenlikleri, Valilik Emniyet Müdürlüğü beklenen atama dönemleri değişecek mi? Bunların mevzusu ve gündemi var. Mümkün olduğunca bunların her birinden bahsetmeye çalışacağız ama dilersen öncelikli olarak mutlak butlanla başlayalım. CHP Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi'nin BAM'ın vermiş olduğu karar ile mutlak butlanı resmi olarak almış oldu. Hafta sonunda ortalık karıştı çünkü polis kuvvetleri partiyi teslim almak için, daha doğrusu hem tebligatı yapmak hem de partiyi boşaltın demek için geldi. CHP'liler önce direndi. Gaz bombaları, fişekler, onlar bunlar ortalık savaş alanı. Daha sonrasında Özgür Özel ve arkadaşları, ekibi CHP'yi terk etti. Meclise kadar yürüyeceğiz dedi. O yağmurun yaşın altında enteresan bir yürüyüş sergileyerek meclisteki alanlarına geldi. Bundan sonra genel merkezimiz meclistir dedi. Devlet Bey'in bu anlamda çıkışı var. Dedi ki ya oturun da şu işi bir çözün. Yakışanı bu değil aslında dedi ve en olgun yaklaşımı da açık söyleyeyim bu konuyla alakalı Devlet Bahçeli koydu. Ama bir taraftan da AK Partililer bizle alakası yok. Şikayet eden sizseniz alan versiniz. Size alan sizsiniz, veren sizsiniz. Kendi içinizde çözün. Bizle alakası yok. Çamuru bize atmayın dedi. Ama CHP karma karışık. Kemal Kılıçdaroğlu geliyorum diyordu. Meğer yeniden partinin başına gelecekmiş. 30 Mayıs'ı şu an işaret ediyorlar. 30 Mayıs itibariyle genel merkeze geçecek deniyor. Özgür Özel merkezden çıktı. Kendisini grup başkanı olarak atadı. Normalde grup başkan vekilidir o ünvan. Ama milletvekilleriyle beraber grup başkanımız sensin noktasına döndürdü. Grup başkanı olarak atadı. İki kutuplu bir CHP. Muhtemelen yeni bir parti. Uzaklaşan kongre süreci, disiplinler, il başkanlıklarının değişimi ve daha neler neler. Çok fazla şey ve çok fazla şeye gebe. Önce işin istersen hukuki ve siyasi tarafından bakalım. Olayı ne kadar siyasi ya da hukuki değerlendirdiğimizde, buyurun kardeşim.
1: Evet. Yani şöyle, tabii Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli olur diyor. Evet. Biz uzun zamandır burada yaptığımız programlarda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, bugünkü konumuyla ilgili bir takım sezlenişlerde de bulunuyoruz. Baktığımız zaman tabii işte Cumhuriyet Halk Partileri açısından, işte AK Parti'nin iktidar olduğu bir dönemde kararı onlar siyasi olarak görüyor. Niye? İşte karar veren, işte Ankara'daki işte 42. işte Sulh Ceza Mahkemesi, akabinde Yargıtay'a yapılan işte başvurunun reddi, YSK'ya yapılan başvurunun reddi gibi süreçler var. Onlar hükümet zoruyla bunun olduğunu düşünüyor CHP açısından baktığımız zaman, siyasi anlamda. AK Parti açısından baktığımız zaman da onlar da biraz önce ifade ettiğin gibi diyorlar ki, yani şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, bizlik ne var, kanun hüküm işliyor, burada kural neyse uyulacak deniliyor. Tabii işte Milliyetçi Hareket Partisi açısından da Sayın Devlet Bahçeli, yani Türk siyasetinde hani örnek olabilecek yine bir duruş sergileyip hani buradan bir siyasi menfaat çıkar beklemeksizin hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Özgür Özel'e bir takım çağrılarda bulundu. Hani bunun işte meali, yani yeniden bir kongre kararı alın, çıkın orada.
0: Kavga etmeden, işte, dövüşmeden oynayın.
1: Paylaşın, gidin işte demokrasiye sığının, delegeye sığının dedi. Tabii siyasi anlamda da baktığımız zaman şöyle abi, ben zaten bu mutlak butlanın çıkacağı, yani 3 aşağı 5 yukarı oluşturulan kamuoyundan belliydi. Hani aslında kamuoyu bir şeylere de
0: hazırlandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi bunu hazırlandı. Çünkü nihayetinde bir karar çıkacak. Bunun olumlu ya da olumsuz olma iki ihtimali var. Yani ya çıkmayacaktı ya çıkacaktı. CHP'liler bu süreci takip ettiler. Tabii kararın çıkmasının arkasında yaşanan olaylar aslında hoş değil. Yani Türk siyasetine yakışmıyor. İşte polisin orada zoraki işte oraya girmeye çalışması, işte Özgür Özel ve ekibinin işte oradan çıkması, işte meclise yürümesi falan, orada bir kriz var. Tabii bu işin hukuki yönünde hukukçular daha iyi biliyor ama oluyor yani. İşte geçen Saadet Partisi ile ilgili de bir itiraz vardı. O da reddedildi.
0: Evet.
1: Şimdi Sayın Özgür Özel'in geliş şekline bakıyoruz. İşte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, hani CHP'deki bir yeni yapılanmaya baktığımız zaman yani oradaki iddiaların doğru olma ihtimali var mı? Yani kamuoyuna sızan bilgilere göre de var yani. Şimdi ortada bir de itirafçılar var. Evet. Mesajlar var, görüşmeler var, kayıtlar var. Yani aslında CHP'nin büyük kurultayında delegasyon yani parayla bir nevi yönlendirilmiş. Hani doğru cümle kullanayım, böyle söyleyeyim. Demek ki bunu da karşı taraf yapmadığı için ve ispatlamadığı için bu noktaya gelmiş. Belki işte Sayın Kılıçdaroğlu da delegeye misal veriyorum, işte para dağıtmış olsaydı, ki ilk turda biliyorsun çok başa baş duyulan, yani çok yakın duyulan, evet, ikinci turda şekil değişti. İşte bu CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda ve işte orada kayda geçen bilgilere baktığımız zaman veya işte kamuoyuna yansıyan kadarıyla da anlamaya çalıştığımız zaman da burada bir şeyler olduğunu bir gazeteci olarak düşünüyoruz. Ama ben tabii herkes bildiği noktadan konuşmalı. Ben bu işin hem hukuki hem siyasi boyutundan ziyade Türk siyasi hayatını şöyle gözümün önünde canlandırdığım zaman özellikle 90'lı yılları hepimiz hatırlıyoruz. Yani burada dikkat çekmek istediğim bir husus var. 90'lı yıllardaki işte Türkiye'de koalisyon dönemleriyle yönetilen bir Türkiye. Asparagaz haberlerle hükümet düşürülen bir Türkiye. Seçimlerin çok ciddi manipüle edildiği bir Türkiye. Ve bunu basın üzerinden kamuoyu oluşturarak yapılan bir Türkiye var. Yani 90'lı yıllarda, 2000'li yıllara kadar. Tamamen yani toplum sosyolojisini doğru yöneterek iktidarların, parlamentonun belirlendiği bir Türkiye var. Şimdi misal veriyorum, bugün bir haber geldi işte karşıma. 95 seçimlerinde, seçime son 2 gün kala, işte Adnan Oktar denen zat bir açıklama yapıyor. Diyor ki Mesut Yılmaz diyor mason diyor.
0: Evet.
1: Bunu da gazete alıyor,
0: manşetine çekiyor.
1: Manşete çekiyor. Şimdi bu seçimi etkiler mi?
0: Etkiler.
1: Etkiler. Şimdi böyle böyle işte 28 Şubat krizinde, öncesinde, sonrasında veyahut da işte bu bebek katilinin yakalandığı süreçte, hani Türkiye'de oluşan havayı hepimiz hatırlayalım. Şimdi bebek katili en son işte Yunanistan'dan, Suriye'den, Şam'dan Kenya'ya kaçtığında işte Amerika sahip çıkıyor diye biz bu sokaklarda 99'un ilk ayları iyi hatırlayalım. Amerikan bayraklarını yaktık. İtalyan bayraklarını yaktık, hatırlıyorsan abi. Dedi ki bu verilecek. Öyle bir kamuoyu oluştu ki Türkiye'de işte Bülent Ecevit bu işin kahramanı ilan edildi. Akabinde de oluşan kamuoyuyla beraber işte bunun hakkından işte MHP gelir, bunu işte MHP asar algısı oluşturuldu.
0: Bir koalisyon
1: bunu,
0: çıktı.
1: Bunu yakalayan işte Bülent Ecevit denildi kamuoyunda. Birinci parti çıktı. Mümkün müydü? 3 yıl sonra adam
0: baraj altı. %1'lerde falan kaldı.
1: Şimdi hani MHP'deki o milliyetçi oylara, o akıma ayrı bir yer açarım. Şimdi özellikle 2002 ve sonrası Türkiye'yi okuduğumuz zaman Türk siyaseti yeniden şekillendi. Özellikle 2018 sonrası başkanlık sistemiyle beraber dikkat edersen Mustafa abi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu 2018 öncesinde şöyle bir tangans oluştu. Yani ulusalcılar, cumhuriyetçiler, yani CHP'nin İzmir İl Başkanı'nın söylemi farklıydı. Kayseri İl Başkanı'nın söylemi
0: Diyarbakır'ınki
1: farklıydı.
0: Diyarbakır'ınki farklıydı.
1: Diyarbakır İl Başkanı'nınki farklıydı. Şimdi CHP'ye özellikle bunu o zaman da konuştuk. Biraz uzun oldu, toparlayayım. Çok da kafa ağrıtmak istemiyorum bayram öncesi. Özellikle Deniz Baykal'ın kaset operasyonuyla değiştirilmiş olması ve akabinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla başlayan da bir süreç var CHP'de. Yani bunu bir gazeteci olarak ben sızma olarak nitelendirebilirim. Geldiğimiz noktada da şuraya bağlayacağım. Geldiğimiz noktada CHP'nin içi o kadar karman çorman ki abi. Bir yanda işte yeni nesil, işte Ekrem İmamoğlu gibi diyebileceğimiz siyasetçiler. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu gibi eski siyasetçiler. Bir yandan Özgür Özel gibi hani parti tabanda hem yeni jenerasyonu hem eski gelenekçilerin arasından yetişmiş bir siyasetçi. CHP bu denklemin içinde kaldı. Yani CHP maalesef son dönemde bu belediye başkanlarının bu kadar yolsuzluğunun kamuoyunda bilinmesi, çıkması, işte savcılıkların bunlarla ilgili işlem yapması CHP'deki aslında karmaşayı da gözler önüne serdi. Hani bugünkü mutlak mutlanı ben şey görmüyorum. Hani yersiz görmüyorum. Hani haksız görmüyorum. Yani demek ki bu kadar işler olmuş. Partinin içinde bu kadar farklılıklar oluşmuş. Partinin kontrolünün kimde olduğu belli olmamış. Yani hakim güç diyebileceğimiz bir akıl, bir Atatürkçü yaklaşım, bir işte Kemalist yaklaşım, bir laikçi yaklaşım, bir cumhuriyetçi yaklaşım, inkılapçı yaklaşım, Altokçu yaklaşım. Partideki bu o merkez hafıza diyebileceğimiz yapı kalkmış. Sanki CHP kendi içinde, doğru cümle bu, birileri tarafından sanki ele geçirilmeye çalışıyor noktasına gelmiş. Yani bir gelenekçiler, bir yenilikçiler arasında. Şimdi yenilikçilere bakıyorsunuz, işte onların farklı bir yaklaşım var. Gelenekçilere bakıyorsunuz, onlarla anlaşamıyor. CHP'nin içi zaten karışmış. Yasal anlamda da, hukuki anlamda da genel kuruluna, büyük kurultayına müdahale edildiği gerçeği olunca da bugün de Türkiye Cumhuriyeti de bir hukuk devleti nihayetinde. Şimdi bunu AK Parti'de olsa yapılır mıydı? Bak onu ayrı konuşalım. Bu başka bir partide olsaydı ya MHP'de. Şimdi
0: buradaki değerlendirmemi şöyle bir.
1: Abi şöyle hemen bitireyim son cümle. MHP'de işte 1 Kasım sonrası parti içi muhalifler imza topladı. Ya MHP'de böyle bir kriz yaşadı yani nihayetinde. Şimdi imza topladılar, kongre yapmaya çalıştılar. İşte MHP'nin avukatları gittiler, itiraz ettiler, iptal ettirmeye çalışan. MHP'de de böyle bir süreç yaşandı. Şimdi bugün bakıyoruz CHP'de de böyle bir hukuki süreç var. Bunun sonucuna da hani kimse kusura bakmasın katlanmak zorunda, hukuki anlamda diyorum. Ha onun dışında siyasi anlamda kabul edilmez. Kendilerince tepki gösteriyorlar. Doğrudur, doğaldır. İşte bugün Kayseri teşkilatlarına bakıyoruz. İl teşkilatı, ilçe teşkilatı, belediyeler, ekseriyet, işte belediyelerden ses yok diye herhalde dün birkaç kişi haber yaptı. Hı hı. Bugün 4 CHP'li belediye başkanı da Özgür Özel'e destek vermişler. Tamam bunun siyasi kısmı konuşulsun ama biz yine şu noktada olmamız gerekiyor. Ben yine Devlet Bey'in çağrısından yanayım bu anlamda. Sayın Kılıçdaroğlu işte bayramın ikinci günü herhalde bayramlaşma için partiye gelecek dediler veya üçüncü günü. Partiye geldiğinde burada ne yapıyorsa yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, çünkü burada işte Cumhuriyet'in köklü partilerinden, yeniden kongreye götürecek. Kendi aday olur mu? Feragat eder mi? Etmez mi? Onu da zaman gösterecek.
0: Şimdi burada kısa bir değerlendirme yapayım. Kısa tutmaya çalışayım en azından Kürşat'cığım. 2022, 24, 25'te AK Parti kongresinde bir hadise yaşanmış olsa, mahkeme bugün karar verse, başa mı döneceğiz? Aradaki tüm seçimleri iptal edelim. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini alalım. O zaman belediye başkanı seçilmiş, zimmet yazalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Normal şartlarda bu işin hukuki mevzuatı şöyledir. Seçim olur. Pınarbaşı seçimini hatırla Kürşat'cığım. Evet. Pınarbaşı seçimi gerçekleştirildi. YSK'ya itiraz yapıldı. Ertesi gün YSK karar verdi. Bir gün ya da iki gün sürdü. Tam hatırlamıyorum. Ne olur hatırlatı. YSK dedi ki seçimin tekrarı.
1: Tamam.
0: Seçimi kapattık. Seçim yeniden yapıldı. Şimdi YSK'nın karar verdiği yerde mahkemenin karar verebilmesinin karşılığı, şu an insanlar bunu konuşuyor. Birilerine de fantezi geliyor. Efendim olur mu öyle şey diyor. Şimdi basit mantıkla gidelim mi Kürşat? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığına devam ediyor olsaydı, Ekrem İmamoğlu o zaman dışarıdaydı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş yeni bir parti kurar mıydı?
1: Yani kurabilirdi.
0: Partiden kopar mıydı? Bu belediye başkanlığı seçiminde genel başkan farklı olduğu için sonuçlar farklı olabilir miydi? Bunların her biri başka bir soru işaretine getiriyor. Şimdi burada YSK'da kapatacağımız işi 3 yıl sonra mahkemede kapatıyoruz. AK Parti diyor ki bu işin siyasetle bir alakası yok. Ne alakası var kardeşim diyor. Ben de diyorum ki eğer siyasetle alakası yoksa lütfen siyasetle alakalı etseydiniz ve ülkeyi bu kadar karıştıracak hale getirmemiş olsaydık. Siyasetle alakası varsa da ayıp ediyoruz. Türkiye'yi tek kutuplu bir parti dönemine ya da tek kutuplu bir yönetim modeline doğru çeviriyoruz. Şimdi 2027'de bahsettiğimiz bir seçim var, oldu ve oluşabilecek olan. Bana sorarsan bunu geçen yayınlarda belki burada da konuşmuşuzdur. Yarın seçim yapılacak olsa AK Parti bu seçimi rahatlıkla açık ara toparlar ve alır AK Parti MHP Cumhur İttifakı alır kanaatindeyim. Şu anki kamu itibariyle ha, seçime yaklaşırken modeller değişir, vaatler değişir, başka bir Türkiye görürüz, bundan bahsetmiyorum. Şimdi bu insanların şöyle bir umudu vardı, dediler ki biz Tayyip Erdoğan yönetimini ya da AK Parti yönetimini ya da Cumhur İttifakı yönetimini istemiyoruz diyorlardı. Ellerinde de bir umut vardı. Umudu da elinden aldı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu oraya geliyor. Partiye polis baskınıyla adamları dışarı çıkartmaya çalışıyorsun. Şimdi aşağı taraftan diyor ki bugün Gürsel Tekin'in de açıklamaları var. Disiplin süreci başlayacak. Bu buradan olacak, bu buradan olacak diyor. Mesela Gürsel Tekin'den sonra ne yapıyorduk Gürsel? Hatırlıyor musun? İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmıştı. Bu kararın çıktığı gün mahkeme karar verdi. Gürsel Tekin'i kayyumluktan aldılar, İstanbul'un başka birini verdiler. Niye? Gürsel Tekin bu tarafta da lazım diye. Bak burada farklı bir akıl işliyor. Ve bu işleyen akıl muhalefeti tek düze, monolog ve mümkün olduğunca iktidarı ve muhalefeti süreçle alakalı hazırlık aşamasına getirdi. Şimdi bakıyorsun mesela burada da yaşandı, CHP'nin önünde bir emekçiydi herhalde, gelen bir gözaltı hadisesi yaşandı. Sonradan serbest bıraktılar. Ankara'da tüm polislerin izinleri iptal edildi, herkes duracak dendi. Devlet de bir taraftan polis gücüyle oluşabilecek taşkınlıklar vesaireler için basıyor. Şimdi CHP'linin ortaya çıkıp eylem yapma, yürüyüş yapma, bir şey yapma, karşı çıkma şansı yok. Şimdi Mansur Yavaş diyor ki 45 gün içerisinde acilen kongreye gidelim diyor. Hala taraf belli etmedi kendisine. Ekrem İmamoğlu tarafında mı? Kılıçdaroğlu tarafından belli etmedi. 45 gün içinde gidelim diyor. Bir bakıyorsun diyor ki önce disiplin süreci başlatacağız. Partideki ahlaksız yapıyı yok edeceğiz. Partiyi eski kuruluş değerlerine getireceğiz. İktidar yolunda rahat rahat yürüyeceğiz. Bu işin kongresinin olur tarafı muhtemelen Ekim-Kasım. 6-8 ay içerisinde bu partide taş üstünde taş kalmaz. Çünkü birileri de yön gösteriyor. Şimdi senin söylediğin gibi belediye başkanları niye susuyor diyorsun. Belediye başkanları diyor ki efendim biz genel merkezimiz filan. Kılıçdaroğlu geldiğinde şu anki il başkanına vesaireyi devam mı edecek? Devam mı edecek normal şartlarda? Şimdi dönüyorsun senin söylediğin hadise. Bugün sabah yayında da tartıştık. Efendim bu kongrede mutlak bir şey olmuştur. 8-9 kişi itirafçılar var vesaire var. Para alan var, para veren var. Ya Kürşat bu memlekette kömürle, odunla, makarnayla oy aldığımız adamlar var. İhaleyle, iş sözüyle, KPSS'yle, EYT'yle işe aldığımız ya da oy aldığımız adamlar var. Şimdi hangi birinden bahsedelim? İtirazın varsa o gün edeceksin ve o günde bu işi toparlayacaksın. YSK diyecek ki CHP Genel Başkanlığı doğru seçilmemiştir. İşin içerisinde ihtilaf vardır. Kongrenin yenilenmesi diyecek. Bir ay sonra, 15 gün sonra, 10 gün sonra yeniden kongre yenileyeceksin. Aradan 3 yıl geçmiş. Seçim satına gireceksin. Kongre yenilemekten bahsediyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden alana getiriyorsun. Bu iş siyasi değil diyenler bu gerçekten ülkeyi tanımıyor. Hadi ülkeyi benden daha iyi tanıyorlar diyelim. Bu iş siyasi değil kardeşim diyorsa ya keşke siyasi taraftan da bir baskı kursaydınız. Bir partinin bu kadar darma duman olmasına izin vermeseydiniz. Şimdi senin dediğin noktaya gelelim. Bu partinin Deniz Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu dönemi, sonrasında Özgür Özel dönemi. Kutupları çok farklıydı. Alevi tendansına döndü, Tunceli tendansına döndü, ulusalcı tendansına döndü. Bunların her birini yaşadı ama sonuç itibariyle CHP'ydi kardeşim bu. Yani bunun içinde Muharrem İnce çıktı gitti kendine parti kurdu. Genel başkan adayı değil miydi Muharrem İnce? Şimdi dönelim. Muharrem İnce döneminde mutlak mutlağını çıkartalım. Davaya sebebiyet verelim. Mutlak mutlak dönsün. Bakın 90'lar döneminde bizim bu ülkede yaşadığımız en önemli kritiklerden bir tanesi parti kapanmasıydı. Refah Partisi yaşamadı mı? Yaşadı bunu. Erbakan Hoca bizzat yaşadı. Şimdi parti kapatmayı zorlaştırdık. Mutlak mutlağına işi açtık. Şimdi Kürşat'cığım yarın MHP'de il kongresi var. İki tane de aday çıktı varsayalım ki. Bir aday sensin, bir aday benim. Yani bunu böyle bir varsayımsal olarak düşünelim. Ben diyorum ki Naci sen bir tane şuradan bir şey yap. Ona rüşvet ver. Şuna bilmem bir şey yap. Seçim sonucu lehimize çıkarsa duralım durduğumuz yerde. Aleyhimize çıkarsa dava edelim, mutlak mutlan isteyelim. Ha parti kapatmışsın. Ha parti 2 yıl 3 yıl öncesine yeniden döndürmüşsün. Cebimde dursun. Şimdi Saadet'in yaşadığı hadisede de aynı var. Sayın Kavalak gitmiş şey yapmış. Şikayet etmiş. Normalde Saadet, yani Mahmut Arıkan tarafı, cephesi davayı kazanmış. Bilirkişi raporunda davayı kazanmış. Ya bir de istinaf yolu var. Yarın bir gün Saadet Partisi zıplarsa, hareket ederse, efendim burada da mahkeme mutlak buttan kararı verdi dersek ne yapacağız? Bir oy bir oy. Seçimin sonucunu etkiler mi etkilemez mi? Ya bir oy bir oy. Ben belki o bir oyun sayesinde ikinci turda başka bir psikolojiyle gidecektim. Yani bunun senaryosu bitmiyor. Onun için ben size akli ve orijinal değerlerine döndürmek istiyorum. 2000 ilk kongresi ne zamandır AK Parti'nin? 2022 olsun, 2002 olsun mesela. 2002 AK Parti kongresinde sıkıntı vardı deyip dava açıp mutlak butlan ilan edersek her şeyi başa mı alacağız? Tüm seçimleri iptal mi edeceğiz? Yaşananları, olanları, bitenleri baş başa mı döndüreceğiz? Bu tür durumlarda, kongresel durumlarda bunun bakacak nokta Yüksek Seçim Kurulu'dur. Mahkeme hüviyetindedir. Karar verir, olayı düzenler ve onaylar. Şimdi Pınarbaşı seçimlerini biz bir yıl sonra iptal edebilir miydik Kürşat?
1: Yok.
0: O günde o iş. Yani o gün seçimde sıkıntı var. Oylarda, sayımlarda maraz bulaştı. Biz bu seçimi iptal ediyoruz dedi mi Yüksek Seçim Kurulu? Dedi. İkinci seçime döndün. İkinci seçimde yine aynı taraf kazandı. Hakeza düşün. Ekrem İmamoğlu'nun ilk belediye başkanı seçildi. Hiçbir şey olmamış ama bir şey olmuştur dendi. 3 günün, 5 günün, 10 günün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etti. Haziran'da yeniden seçime gittin. Yeniden adam kazandı aradaki fark açarak. Nokta. Bu kadar. 3 yıl sonra olmaz bunun seçimi. Yani şu an şöyle diyoruz mesela. CHP'de Ekrem İmamoğlu seçilirken Ekrem İmamoğlu'nun zaten diploması yoktu. Bak basit bir şey söyleyeceğim. Diploma iptal edildi mi şu an? Edildi. Ben diyorum ki iki dönem öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım'la kafa kafaya yarışırken bu adam üniversite mezunu diye bize oy vermiştik. Halbuki üniversite mezunu yokmuş. Mutlak butlan alalım, iki yıl önceki seçime mi dönelim?
1: Evet.
0: Hikayeyi doğru yerden ve Türkiye siyaseti açısından doğru kaynaktan utkumak lazım. Çok özür dileyerek, çok üzülerek söylüyorum. İzleyenler, dinleyenler ortalama olarak bilirler. Bir partiyle alakalı taraf olmak gibi bir derdim hiçbir zaman için olmadı. Ama siyaseti siyasi zeminde herkesin özgür ve eşitlik alanıyla muhalefetini de iktidarını da kuvvetli tutarak yapmak zorundayız. Muhalefeti zayıflatınca iktidar daha kuvvetli hale gelmiyor. Buradan tepkilenen, buradan haksızlığa uğradığını düşünen insanların siyasi tercihleri, ya bak CHP'de kapandı, görüyor musun? Gidelim de AK Parti'ye oy verelim, olmuyor. Sen Aydın Belediye Başkanı'nı alıyorsun, Afyon Belediye Başkanı'nı alıyorsun, transfer ediyorsun. Diğerleriyle alakalı soruşturmalar, cezaevi, tutukluk süreleri vesaire basıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bak gördünüz mü? Evet, kendi tabanın için, AK Parti tabanı için bu algı oluştu. Aydın'la birini düşünsene. Basit bir şekilde söyleyeceğim Kürşat'cığım. Şu an Dursun Bey geçtiğinde yaşamadık mı kardeşim aynı hadiseyi? Şu an Memduh Bey diyor ki ben CHP'ye geçiyorum. Dedi mesela. Bu oylar Memduh Bey'in tek başına oyu mu? AK Parti'nin oyu değil mi bu? Yani bu oyunlarla, bu manevralarla bu ülkeyi yönetmek ya da bir yere götürmek siyasi anlamda rahat değil. Ekrem İmamoğlu operasyonunda da aynısını söylemiştim. Siyaseten ülke artık eski gündeminde olmayacak diye altını çizerek söylemiştim. Şu anda da aynısını söylüyorum. Siyaseten ülke ve siyasetin altyapısı artık eskisi gibi olmayacak.
1: Ben şöyle söyleyeyim abi, birkaç cümle de söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Bitirelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililerin esasen, yani bu yargı kararını tanıması lazım. Yani bu da Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Ama burada da işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yani bir an önce Özgür Özel'le bir araya gelip partilileri, tahriklere, karşılıklı kavgaya,
0: evet,
1: dövüşe yönlendirmeden bir an önce ikisinin bir araya gelip
0: sulh olması lazım.
1: Yeniden mi kongreye gidecekler? Dönüşümlü mü yapacaklar? Vaz mı geçecekler? Yani Sayın Kılıçdaroğlu da bak ben kazandım, zaten bura benim hakkımdı demeyecek. Sayın Özgür Özel de, çünkü bu Türkiye'deki hukuksuzluğun önünü açar.
0: Evet.
1: Yani buradaki kritik nokta bu. Son olarak da şöyle ben Türkiye'de uygulanan demokrasi modelinin tam millet tarafından içselleştirildiği kanaatinde değilim. Çünkü bizim demokrasiye geçişimizle beraber yapılan seçimlerin çoğu hep algı üzerine oluşturulmuş. Şimdi bilimsel bir veri yok elimde ama ve bundan kaynaklı da biz bilgiye dayalı bir toplum olamamışız.
0: Doğru.
1: Yani bugün siyaset kurumu aslında toplum nazarında güven duygusunu yitirmiş, birilerinin geçim ve menfaat kapısı haline gelmiş. Bugün ne CHP'deki işte belediye başkanı Özkan Yalım. Yani bakıyorsun ekran önünde konuşmasına bakıyorsun, ekran arkasındaki yaptıklarına bakıyorsun. Bırakın bunun CHP ile, bunların milletle bir alakası yok. Hani bunların bizim memleketle bir alakası yok. Şimdi sevgilisini işe almış bilmem, işte kendi çalıştırdığı otelin masraflarını belediye ödetmiş. Bunların toplumla alakası yok. Yani bizim siyaset kurumu toplum nazarında esasen güveni yitirmiş. Bizim yeniden siyaset kurumuyla alakalı bir takım düzenlemeleri yapmamız lazım. Ben bugün yaşanan gelişmeleri görünce geri planda hükümet edenlerin değil de devlet akillerinin, devlet adamlarının, devletin bürokratlarının, işte bugün Yüksek Seçim Kurulu dediğin yapının devletin normlarını koruma adına bir takım adımlar atması gerektiği kanaatindeyim. Yani aslında gelmemiz gereken nokta bu. Bunu siyaset düşünmeyecek. Yani bugünkü kaosu siyaset kurumu işine gelebilir, AK Parti'nin işine gelebilir ama bunu biraz önce anlattığın konular Yüksek Seçim Kurulu düşünecek. Ama bununla beraber de bizim devlet olarak da millet olarak da şuna dikkat etmemiz lazım. Biraz önce 90'lı yılları örnek verirken dün sözüne itibar ettiğimiz kişilerin, şahısların bugün aslında devlet millet aleyhtarı bir takım emperyal güçlere hizmet eden kişiler olduğunu görüyoruz. Şimdi CHP'nin de özellikle kaset operasyonu sonrası bir sızmaya maruz kaldığını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine yapılan kaset operasyonlarıyla bir yıkıma maruz bırakılmak istendiğini, akabinde de bir Kasım süreci sonrası da yine MHP'ye bir sızma olduğunu demek ki görüyoruz. Demek ki bir el, hani hep buna bağlamak istemiyorum ama bir el de, bak bir el de Mustafa abi Türk siyasetini yönetmeye çalışıyor. Yani bir elde Türk siyasetini yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Bir elde Türk siyasetinde söz hakkı olabilecek veya güçlü olabilecek yapıların kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor. Evet. Biz de buna karşılık hem devlet olarak hem millet olarak bu kurumları korumak mecburiyetindeyiz. O yüzden Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını önemsiyorum. Sadece siyaseten benimsediğim için değil. Bir vatandaş olarak da.
0: En mantıklı açıklaması devlet bir açıklaması.
1: Bir vatandaş olarak da yani bizim bu kurumu bir siyasi parti olarak kabul edip devletimize, hukukumuza bağlı olduğumuzu ifade edip bir takım problemleri de kendi içimizde hızlıca çözme, zarar vermeden çözme yönünde bile eğilim göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Yoksa buraları birileri çok rahat yönetir. Yani CHP Özkan Yalımlara emanet edilecek bir parti değil. İşte CHP Muhittin Böcekler'e emanet edilecek bir parti değil. İşte CHP bugün Ekrem İmamoğlu'nun işte yarın yargılanması bitsin, onu da göreceğiz. Bence şahsi kanaatim onlara da emanet edilecek bir parti değil. Yani bugün işte Burcu Köksal'ı parti değiştirdi diye mesela eleştiriyorlar ama ben tanımam. Bak ben 2023 seçimlerinden 24 seçimlerinden sonra özellikle yani hanımefendinin açıklamalarını takip ettim. Belki sen de veya ben takip ettim.
0: Ankara'da röportaj bulanmıştık onunla.
1: Duruşu olan bir kadın, işte CHP'nin bence bak parti değiştirmiş ayrı bir şey ama bu insanları yapının içinde tutmayı başarması gerekiyordu. Hani gerçek CHP'liler aslında bu tarz yaklaşımda bulunan insanlar. Yani o eski halk partili diyebileceğimiz insanlar var ya, mesela Kayseri'nin git eski halk partililer, yani senden benden milliyetçi. Yani senden benden vatanperver.
0: Doğru.
1: Hani onlar vatanperver değil ki. Hani bizim CHP'yi o norma döndürmemiz gerekiyor. Onu veya CHP'nin kendini o formda yakalaması gerekiyor. Bugün işte Kayseri'de sanki CHP'liler namaz kılmaz mı? Kılar abi. İşte git eski halk partililere bak. Hepsi namazında kılar. Camiye de gider. Siyasetini de yapar. Vatanını da sever. Milletini de sever. Ama bugün CHP üzerinden öyle bir algı oluşturuluyor ki onu anlatmaya çalışıyorum. Bu da sızmalar yüzünden. Yani CHP'yi birilerinin nasıl MHP'yi ele geçirmek istediyse, nasıl işte bugün diğer partileri ele geçirmek istediyse, burada da bir sızma olduğu kanaatindeyim. Yoksa bu kadar deformasyon olamaz. Yani bu kadar aymaz kişi bir araya getirilip, ha bu AK Parti'de yok mu? Orada da var. Yok değil ama bu kadar aymaz, hani partide söz sahibi olamamalıydı yani, anlatmaya çalıştığım o. Yani özellikle şu Hani Özkan Yalım üzerinden örneklendirmek istiyorum. Hı hı. Kamera önündeki konuşmasıyla kamera arkasında çok farklı. Hani bir büyük bir, yani Türkiye'nin kurucu siyasi partisi, Atatürk'ün partisinin bunu AK Parti çözmesin, bunu MHP çözmesin, işte bunu Saadet çözmesin, görmesin ama CHP'nin bunu görmesi gerekiyordu. Madem diyorum yani kökünü Cumhuriyet'ten alıyorsun, belli normların olması lazım. Değil mi? Yaşam tarzına, kılığına, kıyafetine, işte bugün inkılaplar yapan kim? İşte Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? O zaman özünü koruyacaksın. Ama bugün bakıyoruz işte bavullarda paralardan bahsediliyor, bilmem şunlardan bahsediliyor, bunlardan bahsediliyor. Bunlar doğru değil, Türk siyaseti için
0: bak, doğru değil. Burada da şunu, burada da şunu söylerim kardeşim. Şimdi parayla, pulla vesaireyle başka partilerde de benzerlerini görür müyüz? Herhalde görürüz. Şimdi CHP'nin kendi içerisinde ulusal tendanstan başka bir tendansa geçiyor olmasını CHP'li kendi içinde tartışır. CHP kendi içerisinde bu problemi görür, CHP'nin yanına ikinci bir partiyi kurar. Sol tendansla sağ tendansla ya da başka bir partiye gönül verir, meyleder. CHP'nin de alt türev partileri var. Partinin kendi içerisinde doğru insanlar tarafından yönetilip yönetilmediğini düşünerek bu işin hikayesine bakacak olursak bunun tek cevabını verecek olan milletin bizzat kendisidir. Yani gidersin, sandığa gidersin, oy vermezsin, biter. Şimdi mesela basit düşünelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu memleket çok ideal bir insan olarak görseydi altılı masaya rağmen Cumhurbaşkanı seçerdi. Cumhurbaşkanı seçmedi.
1: Evet.
0: Seçebilirdi diye bakabilirsin. Seçmedi.
1: Özgür demokrasi dediğimiz abi sence
0: seçmez.
1: Peki?
0: Seçmez.
1: Onda da o
0: bence
1: hava yok.
0: Seçmez. Yani. Ya ama bırak buna CHP'li ya da vatandaş karar versin. Özgür Özel desin ki yarın bir gün ben adayım. Ben de sandığa gidince bakayım bu adaya oy verilir mi verilmez mi? Ama ben şunu yapamam. Siz doğru aday gösteremezsiniz. O zaman şuradan bir çekilin. Siz yanlış insanlarsınız. Şuradan bir çekilin de biz bu operasyonu yürütelim. Bu doğru değil. Kürşat bak, yıllardır gazetecilik yaparsın kardeşim. Onlarca belediye, sadece Kayseri'de değil, onlarca, yüzlerce belediye, belediye başkanı, vekil, bürokrat tanıdın ve tanıştın. Şimdi bana şunu söyle. Hakkaniyetle, elimizde Hazreti Ali'nin kılıcıyla bu işin operasyonuna gidersek memlekette kaç tane kelle kalır?
1: Çok kimse kalmaz.
0: Şimdi eğer hakkaniyetten, adaletten bahsediyorsan, senin benim bildiğimizi, yazdıkları, yaşadıkları hikayeleri, arsaları, şunları, bunları, neler neler. Bak açık söyleyeyim, senin cenah benim cenah, onun cenah öbürünün cenah, fark etmiyor.
1: Fark etmiyor canım.
0: Çünkü para girdiği anda işin içerisine ahlak bozuluyor. Ya da ahlakı bozuk olanlar ya da meşrebi buna müsait olanlar, senin bahsettiğin şahıs gibi mesela, bir bakıyorsun diyorsun ki bu adam aday gösterilir mi? Ancak bu adam aday gösterilir.
1: Özellikle bak CHP'nin şunu görmesi lazım abi, bak bir Anadolu'dan bakan bir insan olarak diyorum ki yani CHP'yi biz öyle bir yere konumlandırmışız ki aslında Türk siyasetinde bunları partiye almaması gerek diyoruz. Hani o kadar kıymetli aslında.
0: Bence de. Kürşat ama bak bunu CHP, değil ya. Ama bak bunu CHP kendi içinde temizleyecek. Bak şimdi kardeşim, sen MHP'lisin. Yıllardan beri de bu teşkilatın içindesin.
1: Evet.
0: Sana desem ki hakkaniyetle, isim sormuyorum vesaire sormuyorum, kulağından tutup partinin içine bu saatten sonra girmeyeceksin diyen onlarca, yüzlerce insan listesi çıkartacağından %100 eminim. Bununla da mücadele ettiğinin farkındayım.
1: MHP kendi cerahatlarını da atmayı başarıyor mesela bak, önümüzdeki.
0: Bunun içinde mücadele ettiğinin de farkındayız. Ama şimdi sen bugün bununla mücadele ederken, atıyorum iki önceki dönem, isim vermeden söylüyorum, beş önceki dönemde biri de diyor ki yok kardeşim bu sağımda olsun diyor. Lan diyorsun ki bak ben bu adamla altın toplamaya gittim, sen partiye sokuyorsun. Ama bunu parti çözecek. Cerahatını da, ilini de, iltihabını da parti çözecek. Parti çözemiyor, biz hukuken çözelimle gidemeyiz. Yoksa dediğine katılıyorum. Yani ama bunu da söylerken kimse kusuruma bakmasın, CHP'li belediyelere yapılan operasyon diye çıktı adı. Bu memlekette kaç tane belediye var? Kaç tane de bu memlekette hangi iş nerede dönüyor diye bilen insan var. Aman efendim bunları görmeyelim ama Kürşat Öcü ya. Ya kardeşim siz muhalefetteyken yaşadığınız dönemi bir hatırla Kürşat'cığım. Siz muhalefetteydiniz. Muhalefette belediye başkanlıklarınız vardı. Neler yaşadın iyi hatırla. Bütçe mi aldın, fon mu aldın, bir şey mi yapabildin? Ne fırtların içerisinden geçtiğinizi biliyorsunuz. Ama şu an varımız yoğumuz kötü, kaka, berbat CHP. Keşke ülkeyi yönetenler senin düşündüğün gibi düşünseydi. CHP bu ülkenin kurucu partisidir, bu ülkenin bir değeridir deseydi. Bunu yaparken CHP'liler camilere ahır yaptı demekten, CHP'liler bu memleketin gayrimüslimidir, dinsizidir, imansızıdır, bunlar böyledir demekten keşke kendilerini alıkoysaydı. Biz sokakta bunları duyduk. Keşke buna bu kadar zarar vermemiş olsaydık. Aynı şekilde AK Parti'ye oy verenler, makarnacılar, göbeğini kaşıyanlar, kömürcüler, bunlar şeriatçılar demekten keşke vazgeçebilseydik. Kendimizi bu kutuplara ayırmasaydık. Ama bir bakıyorsun herkesi kutup kutup yapmışız. Şimdi diyoruz ki biz sizi kutuplaştırdık, bir şeye benzediniz ama benzediğiniz şey bizim hoşumuza gitmedi. Bir tur daha başka bir operasyonla Kemal Kılıçdaroğlu yönetiyor gibi yapsın. Oradan sen siyaseti bilen adamsın. Türkiye siyaset, siyasi partiler kanunun ne kadar boşluklar bulundurduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bana bir şunu söylesin. Ben genel merkezde genel başkanım ve Kürşat'a ben bu koltuğu vermek istemiyorum. Kürşat da almak istiyor. Ben genel başkanken bu koltuğu Kürşat benden alabilir mi?
1: Olmaz.
0: Başka sorum yok. Zaten buradaki kırılan nokta da şu. Genel başkan benim bu kadar operasyonu ve oyunu hallettim. Özgür Özel bu işi nasıl kazanabilir? Genel başkanken seçim kaybediyorsun. Şimdi Özgür Özel ya da ekibi tarafından hile yapıldığı kanaatindesin. Ama bu taraftan sen siyasi partiyle etik, yani hani Alev Alattı'nın hadisesi var ya, hukuki olan her şey etik midir? Hukuken sen doğrusun ama bir bakıyorsun etik mi? Şu an Kemal Kılıçdaroğlu oraya oturduktan sonra yerine Atatürk gelse genel başkan olamaz. Olabilir mi? Olamaz, delege yapsa elinde. Konu kapandı. Onun için biz burada efendim mutlak butlanla biz partinin içerisinde ya da bu partinin kendi için meselesidir demekten çıkalım. Adalet ve hukuku ya başka bir tarafta.
1: Kayseri'de değişmiyor ki yapı mesele.
0: Aynen öyle. Sen biliyorsun Eskişehir bağlarında bir ev, 20 tane kaç gündür söylüyorum 20 tane delege var. Şeyde 3 ilal var. Evin duvarında 3 ilal var. İçeride güzel abilerim var. Ama 20 tane delege var. Nasıl oluyor bu iş? Ya bu, sen daha bunu çözememişsin.
1: Evet.
0: Bunun adı hile değil. Ama birisi birine ya sana para vereyim de iş vereyim de sen şu işe girme demek hile. Buradan da tutuklama çıkartalım. Mutlak butlan çıkartalım. Ülkeyi karıştıralım. Doğru bir taraftan gitmiyoruz. Seçim yaklaşırken hiç doğru bir taraftan gitmiyoruz açıkçası. Bunun bedelini siyaset ödemeyecek. Bunun bedelini millet ödeyecek. Muhtemelen bir yıl sonrasında bir seçim yapacağımız için en erken bu bir yıl içerisinde vatandaş buradaki hikayeyi unutacak. Mesela şu an Ekrem İmamoğlu'nda unuttuğu gibi. Evet. Ekrem İmamoğlu var mı gündeminde kimsenin? Yok. Adam Silivri'de. Silivri'deki yerini unuttuk. Tamam. Yani ülkenin belliği bu kadar olduğu için seçim öncesinde bu operasyonun sonrasında muhtemelen önümüzdeki en erken Nisan Mayıs olmazsa bir sonraki, yani bir sonraki yılın Ekim'i Kasım'ı civarında düzenlenecek seçim öncesinde operasyon parçalama, bölme, dağıtma işlemi tamamlandı. Kuvvetle muhtemel yeniden Refah da aynı şeyi söylüyor. Ankara'da hava buydu. Muhalefette Mansur Yavaş diyecek ki ben tek başıma adayım. Arkamdan gelen varsa buyursun, benim bir ittifakım yok diyecek. Muhalefet partileri burada birleşmeye çalışacak. Bu arada kendi içlerinden bir iki aday çıkartacaklar. Tayyip Bey, Allah ömür versin hepsine. Tayyip Bey, Mansur Bey varsa üçüncü ya da dördüncü bir adayla Cumhurbaşkanlığı seçimine gireceğiz. İkinci tura döndüğümüzde iki adaylı seçime dönerek Tayyip Bey'i yeniden kazandırmış olacağız. Gidilen tablo bu. Mansur Yavaş'ın söylemleri, mesela Mansur Yavaş'la alakalı yarın bir gün canları istese, isteyenin canı istese, tek tıkla Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu haline çevirebilirler mi? Net çevirirler. Hatırlayın Ankara seçimleri. Sayın Mehmet Özseseki rakibiydi. Tren kazası oldu. Sapanca'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ölülerimiz var. Son dakika televizyonların hepsi kapattı. Mehmet Özseseki basın açıklaması yapıyor. Mehmet Bey bizim hemşerimiz ve abimiz. Bak saygı da duyuyorum. Ve bu programlarda da bilen de bilir. Yani şehre yaptığı katkılarıyla alakalı da bu anlamda net. Basın açıklaması şuydu. Mansur Yavaş'la alakalı dosyalar var. Vırt var, zıt var, ödenmemiş var, üç kağıt var, sahte senet vardı. Sahte senet ortaya çıktı. Bir savcı görevlendirdiler, savcı Kayseriliydi hatırlarsın. Bu savcı operasyonu başlattı, yargılama başladı, seçim bitti, Mansur Yavaş kazandı, algı tutmadı. O dosya ne oldu? Beraat. Sayın Özseseki ya da Tayyip Bey ya da o gün bu yayını yapan televizyon kanalları ya da sen sahte senet var ya, sen sahtecisin diyenler Mansur Yavaş'tan özür diledi mi? Biraz önce diyorsun ya algı. Sadece tek taraflı değil, her taraflı var. Mansur Yavaş doğru insan olur mu? Bak bugünden söylüyorum tarihi not olarak. Cumhurbaşkanı seçilse bile bak seçilir seçilmez demiyorum. Seçilse bile doğru insan değil. Ülkeyi yönettirebileceğimiz adam değil. Ama öyle bir kutup haline getirdik ki Özgür Özel aldık. İmamoğlu çekil kenara. Diğeri burada yok. Süleyman Soylu muhalefetleri gel kardeşim yanıma. Numan Kurtulmuş başka bir taraftaydı buraya. Sonra diyoruz ki efendim memlekette siyaset yapılsın. Devlet Bahçeli kazanırdı bu seçimi. Bir önceki seçimi kazanabilirdi mesela bu kutuplaşmanın içerisinde. O da ittifakta. Anladın mı? Birileri seçimden önce seçimi tasarlıyor. Biz sadece sandığa gideceğiz. Bize düşen görevi yerine getireceğiz. Evet. Sonucu belli olan maçı, şike yapılmış maçı baştan oynamış olacağız. Demokrasi bu mudur? Tartışmayı kesiyorum. Silivri soğuktur, bünyan da soğuktur. Ama bu hikayenin sonucu memleket için hayır, demokrasi ya da yönetimsel rahatlık getirmez. Tek taraflı, tek kutuplu bir siyaset anomalisi oluşturur. Kasım'da, Aralık'ta AK Parti'nin kongresinde Bilal Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanı yaptırır. Sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı'nı AK Parti Genel Başkanı olmayan Cumhurbaşkanı seçtirir. Ülkede yeniden taşları tasarlarız. 3 tane vakıf, 2 tane dernek ülkeyi, şehri, şehirde senin kimin yöneteceğini, valinin kimin olacağını, il müdürünün kim olacağını belirler. Sen burada siyaseten ya MHP'lilerin hiç mi hattı yok dersin. 5 tane kendilerine, bir tane sana bırakırlar. Biz bu düzende devam ederiz. Günü geldiğinde bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra ömrümüz yettiğinde eyvah diyeceğimiz çok fazla malzeme biriktireceğiz. Şu da bir gerçek. Bunları parantez içerisinde söylüyorum. Şu da bir gerçek. Ülkenin geliştirdiği bazı alanlar var ki gerçekten iyi ki dediğimiz noktalar var. Bunu hiç kimse itirazsız kabul etmeli. Ama siyaseten, yönetimsel olarak ve ufukta biz bir demokrasiden ya da demokratik bir ülkeden bahsetmemeye başlıyoruz.
1: Yani ben 2053 ve 2071 hedeflerinden umutluyum abi.
0: Seviyorum umudunu. Bu umut hikayesiyle alakalı bir şey var. Beklentim var, hikayesi var. Onu yayından sonra anlatırım. Efendim, iki tane başlığım var. Bunları konuşup toparlamak istiyorum izninizle. Konular çok fazla. Bir tanesi Kayseri Spor, bir tanesi Yeniden Refah. Yeniden Refah'ta Kayseri'de neredeyse deprem var. Şimdi yaklaşık 3 haftadır, 4 haftadır konuşuluyordu. 5 kişi, 7 kişi, 8 kişi, 6 kişi Koca Sinan'da ya da totalde 8 kişi diye konuşuldu. Meclis üyesi AK Parti'ye geçecek diye konuşuldu. Bu konuşmalar devam ederken biz şirazesi bozulmasın ve yakışık almaz diye, çünkü töhmet altında bırakıyoruz. Şimdi ben sana diyorum ki mesela şuradan başlık veriyorum. MHP'li 3 isim misal veriyorum, İYİ Parti'ye geçecek. Karışıklık, anladın mı? Bu bir, yani safları sıkılaştırır ama haber etiği açısından bir haberdir ama ya bilgiyi net vereceksin.

0: gece saatlerine kadar oturuldu ve konuşuldu. Gerek ikna gerek süreç. Ertesi gün sabah 3 Melik Gazi Meclis süresine disiplin süreci başlatıldı. Onlar da partilerinden istifa etti. Şu an onlar AK Parti'ye geçmedi ama bağımsız olarak gidiyorlar. Ki o günün sabahında Vahap Bey zaten bununla alakalı bir kendi sosyal medyasından açıklama yaptı ve gündem olmuştu. Ortalık toz duman. O gün Önder Narin'i aradım. Kulakları çınlasın, dinliyorsa da selam olsun. Nedir durum dedim. Çok karışık dedi. Yeni il başkanı bizi tanımıyor. Tanımıyordan kastım. Siz hocanın geleneğinden, Saadet Refah geleneğinden gelmiyorsunuz. Milli görüş geleneği, doğru cümle bu. Milli görüş geleneğinden gelmiyorsunuz. Biz sizi tanımıyoruz ay dönüyor. Ortalığı ben karıştırıyor oluyorum. Öyle gösteriyor. Benim yaptığım bir şey yok. Bunları siz getirdiniz. Bunlar çürük elma moduna getiriyorlar. O gün siz partide yoktunuz. Siyaseti teklif ettiğimizde biz siyaset düşünmüyorduk diyordunuz. Askonda vesaire de vırtta zırtta işlem yapıyordunuz diyor. Ama şu an bugüne bakmış olduğunuz zaman siz getirdiniz. Sizin yüzünüzden deniyor. Ama o gün elimizdeki adam buydu ve hiçbirinden de pişman değilim diyor. Ortaya bir seçim, bir süreç konuldu. Giderken de tutup tutmamak, yönetip yönetmemek de senin elinde diyor. Kendisine de söyledim. Nasıl görüyorsun diye sorduğunda aynısını söylüyorum. Off the record bir görüşmeydi ama samimiyetle yani çok sıkıntılı kısımların en azından eliyoruz. Yeniden Refah Partisi bu memlekette %20 oy alırken Büyükşehir Belediye Başkan adayını doğru düzgün kimse bilmiyordu. Abdullah Bey yeni il başkanı olmuştu. Ve insanların AK Parti'den yılmıştığı ve tepki verme süreci %20 yerel seçimde Kayseri'de yeniden Refah oy aldırdı. Çok önemli bir oy. Bugün %20 ile iki tane milletvekili çıkartırsın. Doğru mu? Evet. Üçü zorlarsın. Şimdi bu oy potansiyelini almış bir partinin meclis üyeleri gitti. Diğer illerde belediye başkanları gitti. Ki burada belediye başkanı yok. Olsa onlar da giderdi. Yani düşünsene hani şuradaki belediye başkanı. Ya hepsi eski AK Partili. Geçtiğimiz günlerde Sayın Fatih Müjdeci geldiğinde de genel başkanımıza aynısını sordum. Bu hata görmüyor musunuz bunu? Eski AK Partililerle bir düzen kurmayı bir hata görmüyor musunuz? Ya o zaman öyleydi evet işte yeni süre ama geçti. Ve şu an bakıyorsun meclis üyeleri dağılmış. İl yönetimiyle meclis üyelerinin teşkilatının kavgalı olduğu ve yarın seçim sathına girilirken hangi parti, hangi teşkilat ve hangi insanlarla gireceğinizin soru işareti olarak kaldığı bir alan. Şimdi bu tür yeni partilerde şöyle bir sıkıntı olur Kürşat'cığım. İYİ Parti'de yaşadı aynı hadiseyi mesela yeni süreç. Anahtar Parti yaşadı ilk başta bu süreçleri. Hikaye ne? Sen yeni bir parti olduğu için siyasetin uzmanı ya da iyisi adamlar öyle bir dur şurada bir bakayım der. Sen hareketlenince sana gelirler ama bu arada sen kadroları doldurmuş olursun. İl başkanı, il başkan yardımcısı, il sekreteri, basın sobası hepsini doldurmuş olursun. Taşları yerinden oturtmak zor olur. Bunun için profesyonel siyasetçi yeni başlangıçlarda yavaş yavaş, ürkütmeden, kıvamıyla, ikna ederek değişiklik yapar. Ama değilse yıkarsın, yeniden sil baştan bina inşa edeceğim dersin ama siyaset binası böyle inşa edilmiyor. Burada durum karışık. Yeniden Refah'ta seçim öncesi dönemde il, ilçe, yönetim değişikliği, kongre ve birçok şey konuşabiliriz. Fatih Erbakan ne kadar müdahale edecek, genel başkan yardımcıları ne yapacak bunları da merak ediyoruz. Ama bildiğimiz özellikle hem istifalar hem disiplin süreci hem onun öncesindeki parti geçişlerini hesap edecek olursak birazcık düzen bozuldu. Bu saatten sonra da yeniden Refah bunu toparlamak için baştaki kodlarına belki de yeniden dönüp çok ciddi efor sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Buyur kardeşim.
1: Yani şöyle tabii Kayseri siyasetini etkileyen, ilgilendiren önemli bir konu. Ama yeniden Refah Partisi'nde düzen yeni bozulmadı. Ben öyle görmüyorum. Yani işte Önder Bey il başkanıydı, sonra bıraktı, işte aday oldu falan, Abdullah Bey geldi. Zaten orada bir ikilik çıktı yani partide. Hani o zamandan bozuldu düzen. Hani ben Sayın Ali Özcan'ın göreve gelmesiyle birlikte de aslında bir enerji oluşturduğu kanaatindeyim. Partiyi toparladığı kanaatindeyim. Özellikle yapmış olduğu işte teşkilat çalışmalarla, teşkilata yönelik işte faaliyetleriyle, ilgisiyle, alakasıyla, hani kendi imkanlarıyla bu noktaya da güzel getirdiği kanaatindeyim. Ha, siyaseten şöyle bir sıkıntısı oldu Ali Bey'in. Ekipçilik var siyasette.
0: Evet.
1: Yani onun ekibi, bunun ekibi. Şimdi şu listeyi Ali Özcan yazmış olsaydı bu isimler AK Parti'ye geçer miydi? Geçmezdi bence. Hani yönetebilirdi. En azından yönetebileceği süreç olurdu. Ama zaten sıkıntı nerede başladı? İşte Önder Narin Bey'in aday olması, yerine Abdullah Bey'in gelmesi, onun meclis üyelerinde etkili olması, akabinde işte İsmail Menevşe ile başlayan bir

0: Kırılma anı.
1: Kırılma anı. Akabinde işte Büyükşehir Belediye Başkanı adayı %20 oy almış. Hadi seçimde adı tanınmıyordu. Şimdi hala adı tanınmıyor.
0: Ortada.
1: Kendinde partiyle de bir alakası yok. Hani oyuna da sahip çıkan bir irade olmadı. Diğer adaylarla ilgili keza 3 aşağı 5 yukarı öyle. Hani Sayın Ali Özcan gelene kadar aslında parti zaten sahipsiz kaldı. Şimdi Ali Özcan gelip partiyi belli bir norma, genel merkez koordinatör, yani koordinasyonda belli bir norma, belli bir kıvama getirmeye çalışınca da kopmalar oldu. Yani niye kopmalar oldu? Zaten bunlar demek ki yeniden Refah'la ya o aidiyetini tam oluşturamamış ya da ekipçilik kültürüyle bu ekibi ayak uyduramamış. Yani giden isimler yeniden Refah'ın yeni döneminde Ali Özcan'la siyaset yapmak istememiş, AK Parti'ye gitmiş. Yani böyle düşünmek lazım. Bu anlamda ben aslında Ali Özcan'ı başarısız görmüyorum. Yani işin özü bir gayretini, mücadelesini görüyorum. Hani Önder Bey ne demiştir, ne dememiştir, o nasıl bakıyordur, o iş konularını bilmiyorum. Ha, gelelim AK Parti cephesine. AK Parti siyaseten burada nasıl Türkiye'de CHP'den, şuradan buradan işte diğer siyasi partilerden AK Parti'ye bir transfer varsa onlar da parti içi siyasetini doğru yapmışlar. Bu dört kocasından da 3 Melik Gazi'de ismi AK Parti'ye geçirmişler. Bu onlar için siyasi bir başarı ama Ali Özcan üzerinde de siyasi bir başarısızlık değil. Hani onu da altını çizeyim ama yeniden Refah için bir kayıp mı? Evet, bir kayıp. Kayseri'ye bir katkısı olur mu? Umarım bundan sonraki süreçte, hani bundan önce ne oldu ki, bundan sonra ne oldu diyelim. Hani çok da bir değişiklik olmaz umarım. Hani geldikleri yerde şehre mesleğesi olarak uyumlu, katkılı. İşte şeyden de MHP'ye de geldi mesela İncesu'da bir mesleğesi. İşte parti içinde faaliyetlerine, çalışmalarına hani bakıyoruz yakından, bildiğim için söylüyorum. Hani faydası var mı? Evet, var. Hani umarım bundan sonraki süreçte doğru koordine edilir yani bu işler. Yani önemli olan burada bu insanların meclise seçilmesinin ana sebebi neydi? O sebebe, o amaca hizmet etmeleri gerekir. İşte bunu muhalefetken bildiklerini söyleyemedilerse, ki işte Dursun Bey'den bahsettin işte biraz önce, işte İYİ Parti döneminde hani eleştirerek bir şeyler yapamadı. Bugün umarım överek bir şeyler yapar memleket. Hani anlatmak istediğim o.
0: Valla yeniden Refahlılar dahil olmak üzere herkes ortak teklifim şu. Gelin şu kanunu çıkartın. Ben seçime bir parti adı altıyla girdiysem ve bu partiyle hoşnutsuzsam istifa edeyim, bağımsız olayım. Buna varım. Ama kimse başka bir partiye geçmesin kardeşim. Şimdi yeniden Refah'ta bu meclis üyeleri için mi oy verildi tek başına?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Buyur kardeşim.
1: Yani şöyle yapalım. Bence hiç ona gerek yok. Bir tane seçim yapalım abi. Bir belediye başkanı seçelim. Yanına da 30-50 tane akil isim seçelim. Tamam mı? Hiç ilçe belediyelere, şunlara bunlara falan da gerek yok. Bak bunlar, ben samimiyetle söylüyorum. Bunun altını da açarım. Evet. Abi Sarızlı'ya düzgün Sarızlı bir isim atayalım, genel müdür. Tomazlı'ya Tomazlı'yı atayalım, Yahyalı'ya Yahyalı'yı atayalım. Al bak, şimdi herkes başkan, herkes reis diyor ya hani, şimdi hani biraz da hoş sohbet olsun, öyle söyleyeyim. Ne gereği var abi ya? Hepsi bir makam aracı peşinde, hepsi bir, hani yanlış anlamasın, yereldeki belediye başkanlarımız, yakından sevdiğimiz dostlarımız da var ama ister istemez insanın nefsi düşüyor yani. Şimdi adam mütevazi davranıyor. Yani herkes bir Halit Demir olmaz yani. Adam yıllarca Sayın Başkan.
0: Hyundai
1: Accent'te gezdi. 10 yıl gezdi. Yok, Hyundai verdi şimdi. Bir tane Büyükşehir Belediyesi Megan göndermiş. Onu da belediyenin, yani öz vatanın parasıyla almadı, ona biniyor.
0: Hayırlı olsun.
1: Hani anlatmak istediğim, ama diğerlerine bakıyoruz abi. Hani son model arabalar, korumalar, çakarlar, işte şatafat. Abi kimin parası ya? Hani yanlış mı düşünüyorum?
0: Valla çok doğru düşünüyorsun. Yani
1: oturunca diyorlar ki belediyede para yok. Hani tamam belediye, abi tamam yoksa kapatalım.
0: Sana da yok, sana da yok.
1: Yoksa kapatalım abi. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi zaten şehre hizmete yeter. Bir tane kırsal hizmet müdürlüğü zaten var. Onun genel müdürlük seviyesine çevirelim abi gitsin.
0: Valla
1: hani
0: bu
1: ego olmadan oradaki belediyede belediye adına hizmet alacak kişi, yani sen seçim yasası değişsin diyorsun ya transferle, bence ona da gerek yok diyorum ya. Hani dediğimi yanlış anlamasınlar abi. Ben babam da meclisiyesi. Hani şahsi talepleri iletiyoruz. Onun dışında işte ulan gündemle Kürşat, ilgili
0: şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Seni ters köşe yapmayayım. Madem bu kadar azaltacağız, yeni ilçe istiyoruz, yeni il istiyoruz. Bir yerde
1: abi onu da söyleyeyim. Lazım. Bak onu da söyleyeyim. Yeni ille yeni ilçeyle alakalı da konuşalım. Hiç sıkıntı yok. Yani yeni ilden yeni ilçeden kasıt bugün Türkiye'nin yönetimsel anlamında. Yani ilçe kurulsun, belediye olmasın. Hani ilçe kurulsun, orada Erkilet Müdürlüğü olsun. Hani illa belediye başkanı olsun demiyorum ki. Ama bugün sen Erkiletlisin, işte görüyorsun. Evet. Yani bir Erkilet Belediyesi varken mi o ruhu, Erkiletli ruhunu yaşayabildin? Şimdi bir Kocasinan Belediyesi'ne bağlı olunca mı? Hani anlatabiliyor muyum şimdi? Erkilet bu memleketin bir gerçeği yani. Şimdi çıksan sokağa, siyasette de ticarette de söz sahibi Erkiletliler var. Erkilet'in kendine münazır bir yapısı var. Yani bugün hacılar yoksa kaç nüfusu var da ilçe?
0: Mesafeden kurtardı o da işte.
1: Yok yok,
0: sadece
1: hani,
0: kurtulamadı hacılar kurtardı.
1: Hacıların diyorum yani kaç nüfusu var da ilçe, kaç tane bina? Hani hacılara git, bina yok yani. Evet. Daha yeni yapılıyor TOKİ. Belediye başkanı sağ olsun işte uğraşıyor. Yeni yapıyor. Hani buralar illa belediye olmasın demiyorum ama hani belediye başkanı olmasın, ilçe olsun.
0: Ne yapacağız oğlum?
1: Abi genel müdürle yönetelim ya.
0: Var zaten belediyede. Erkilet müdür mü atayalım?
1: Abi Erkilet müdür atasın abi.
0: Şimdi buradaki
1: en azından ego olmaz diyordum Mustafa abi.
0: Şimdi buradaki hadise bir Erkiletli olarak söyleyeyim. Yani ben Kuşçuluyum. Erkilet belediye olsun mu? Bunu 20 yıl önce söyleseydin zinhar aynı fikirdeydim seninle. Çünkü bütünleştirme bizi dağıttı. Şimdi taşlar yeni oturuyor. O gün meclis üyenize de aynısını söyledim. Çevre yoldan sonrasını Erkilet yapman gerekiyor. Çevre yol, tamam. Erkilet ve sonrası. Erkilet'in merkezdeki toplu konutları çıkarsam bizim köylerde 20-30-40 kişi ancak var.
1: Tamam.
0: Koskoca bir kırsal alan var. Kırsal alana hizmet götürme ihtiyacım var ve bütçesel olarak da şimdi Koca Sinan'ın burada sanayisi, işi, mülkü vesaire değer eden yeri şurada tutuyorsun. Burada minnacık bütçeyle Erkilet'e sen de burada idare ediyorsun çıkacak. Bu bir. Yapılmaz mı, yönetilmez mi? Yönetilir. Ama yönetiliyorum derken Koca Sinan'ı böldüğün hat çok sağlıklı bir hat olmuyor. Köyleri dahil olmak üzere çok sağlıklı bir hat olmuyor. Şimdi mesela GES'i İldem konusunda daha rahatım. Sebep şu, orada iki tane koskoca toplu konut alanı var üst üste. Biri Koca Sinan'da, biri Melikgazi'de. Mesela ben bunu şunu da teklif ederim. Ya hepsini Koca Sinan'a bağlayın ya Melikgazi'ye bağlayın ya da geçsin yapın. Bu birazcık daha, bir tık daha mantıklı. Dördüncü o sebebine gelmişse. Erkilet böyle bir alan değil. Kendi memleketim kardeşim, bak böyle bir alan değil.
1: Gölbaşı şimdi, olsun Erkilet'te gelişsin. Villalar işte bu da şehrin merkezine dibine yapılacağını Erkilet'te uçsuz bucaksız bir havza var.
0: Yap. Yine yap. Engel değil ki. Mesela Kuşçu'da villa parselleri var. Gidip tamam. alıyor musun? Gidip yaşıyor
1: ama
0: musun?
1: Bak, şimdi Kuşçu'nun yoluyla GES'inin yolu bir değil ya.
0: Şimdi Kuşçu'nun da büyük yolunu yapacak.
1: Yolu var mı?
0: Bak, Kuşçu'nun da büyük yolunu bulvarını yapacak büyükşehir.
1: Tamam.
0: Erkilet Belediye olsa da büyükşehir.
1: Tamam.
0: GES'e dönersen onun da yolunu yapacak büyükşehir.
1: Erkilet olsun ben.
0: Şimdi yapıyorsa bugün itibariyle.
1: Bunu MHP'nin projesi ters düşmüş olmak ve olmamak için söylemiyordum yani.
0: Ya bak, hiç problem değil.
1: Üstünü de açarım.
0: Şimdi ben burada MHP'nin projesi olması adına değil, gerçekten bir şehir zihniyle, şimdi Kayserispor mevzusuna geleceğiz, aynı noktaya buluşmak lazım. Yani bunu oturup aklı selim bir şekilde basamaklarıyla düşünmek, planlamayı buna göre yapmak lazım. Şimdi geçen gün Ankara'da bir arkadaş söylüyor. Neresin diyor. Hanımı buralıymış. Ben Melikgazi'liyim diyor. Bunu bir yerde söyleme. Bak, bu Kayserilik değil dedim. Burada çünkü Melikgazi'liyim demez. Kocasinanlıyım demez kimse. Bak, Talaslıyım der. Hacılarlıyım der.
1: Kocasinan işin oldu mu?
0: Oldu abi.
1: Yani hiç Melikgazi kaymakamıyla işin oldu mu?
0: Kaymakamlık özüne mi? Yok.
1: Canım. Bizim Kayseri merkezde yaşayan insanları bak onu bırak. Hı. Ya valiye söylüyoruz. Hiç Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittin mi abi? Tanıyor musun? Ya hiç Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittin mi?
0: Tanışıyoruz işimizden dolayı da. İşimiz şimdi, olup da hani bir şey yapalım anlamında demiyor.
1: Ona söylüyoruz mu? Ne yapıyoruz abi? Bir işimiz olduğu zaman il emniyete gidiyoruz. Valiye gidiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı'na gidiyoruz.
0: Tüm ülkelerde aynı hadise var. Tüm hani, şehirlerde aynı hadise var. Merkez ilçelerdeki hani kaymakamlıkları çoğunlukla boşa tutuyoruz.
1: Kocasinan İlçe Emniyete işte veya Kocasinan İlçe Tarım'a gitmiyorum ki abi. Ben Kocasinan da otursam, Melikgazi'de otursam İl Tarım Müdürlüğü'ne gidiyorum.
0: Evet.
1: Hani mevzu bu yani. Biraz hani bürokrasi de azalsın. Hani illa bir şeyler değişecekse ben kökten değişsin taraftarım yani.
0: Oradaki teklifim şu, insanlar siyasete girdikleri ve seçildikleri yerde, bak seçilene kadar değişebilir, başka bir yerden de olur, buna bir itirazım yok. Seçildiği gün itibariyle insanların parti değiştirmesini engellememiz lazım. Boşa düşebilir. Mesela dersin ki ben CHP ile artık uzlaşmıyorum, ben buradan istifa etmek istiyorum. Hay hay kardeşim, istifa et. Ama ben CHP'den istifa ettim, AK Parti'ye geçiyorum diyorlar. İkisi ayrı kutup. Biri olmasın diye biri birine oy verdi. Doğru mu? Bak, CHP'den AK Parti'ye geçiş var. CHP'ye oy verenler AK Parti gelmesin diyor verdi. AK Parti'ye oy verenler karşı cephe gibi ya. Yani oğlum ya buradan buraya geçiş yapıyorsun. Kardeşim burada kendi bağımsız oyununa gelirsin. Parti parti gezersin bundanlarım. Partili seçilmişsin. Ayıptır, günahtır.
1: Seni destekleyeyim abi, en temizi ittifak modeli. Mesela şu an aday olsunlar işte Cumhur İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nın adayı.
0: Evet.
1: Bugün işte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhur İttifakı'nın adayı. Yarın istifa edince MHP almıyor zaten. Hani istifa etti ya, MHP'ye de gelemez. İttifaktan istifa ediyor. İşte Melik Gazi Kocası'ndan işte Talas kimin adayı? Cumhur İttifakı'nın. Şimdi hiç biraz önce partileri sayıyorsun. CHP'den AK Parti'ye geçti. Yeniden Refah'tan geçti. Saadet'ten geçti. Anahtar Parti'den geçen var. Hiç MHP'den geçen var mı? Yok. Çünkü bir ittifak modeli var ya, almıyor. Yani Kayseri.
0: Geçse nereye gideceksin? Geçse nereye gidecek? İşte CHP'ye geçecek hali yok. Duyuyorsunuz.
1: Yani AK Parti almıyor. MHP'den istifa edince niye Cemal Enginyurt geçmedim işte CHP'ye? Geçebiliyor yani.
0: Nereden geçti?
1: En son İYİ Parti'den mi geçti?
0: Muhalefetten muhalefete geçti. İktidardan geçmedi ki. Yani zaten yani siyasetin dedi, ortak özelliği Şükür Çal. Sen muhalefeti de bildiğin mantıklı için rahat söylüyorum. Sen siyaseti muhalefette de gördün. İktidarın imkanları dururken şuradan çıkıp da muhalefete kim geçer abi? Çünkü bu işi niye yapıyor adam diye hesap edersen, iktidarın imkanları dururken kimse muhalefete geçmez. Maksimum muhalefetten iktidara geçer kabul ederlerse.
1: Şimdi kapatacaksın abi, dediğimi yapacaksın.
0: Makul. Hiç mahsuru yok. Şimdi dönelim Kayseri Spor'a. Ortada bir kriz ve krizle beraber bir süreç var. Krizin adı Kayseri Spor'un kendisi, çünkü ligden düştü. Beraberinde Baki Ersoy dedi ki, bugüne kadar ortada olmayanlar çıksın da yönetsinler, hadi ne yapıyorsanız, hadi Allah'a ısmarladık dedi. Ben gidiyorum, hoşça kalın dedi. Çıktı işin içinden. Çıktı derken küskündü, kırgındı, üzgündü. Morali de kötüydü, sen daha yakından biliyorsun. Geçen hafta, iki hafta oldu Ankara'da görüştüğümüzde de modu öyleydi. Memduh Bey arıyordu, telefonuna bakmıyordu. Şehre de küsmüş durumdaydı, geriye çekildi. Şimdi takım düşerken biz ne yaptığı sormaya başlayınca Kürşat, ben Baki Ersoy'a ne kadar güzel takım yönettirdin diye alkış yapamıyorum. Kusuma bakmasın. Daha iyisi olabilir miydi? Bilmem. Ben daha iyisini yaparım diyecek noktada da değil. Ama bu takımı aklı başında bir yere getirmek için şehirde kutuplaşmadan siyasetin dışına çıkartacağımız bir Kayserispor'a ihtiyacımız vardı. Biz bunu yapamadık. Baki Ersoy'dan önce şehrin, takımın anahtarı Özesek'in elindeydi. Daha sonra Baki Ersoy'a geçti. Öseseki varken CHP'li gelemiyordu. Misal veriyorum orada. Poz veremiyordu. Baki Ersoy girince birçok gelemedi. Mesela Baki Ersoy gelmiyorsunuz dedi. Adamlar geleceği zaman, pankart asılacağı zaman yani küfür yersiniz dedi. Kapalı kaleyi bir miktar kullandı. Bir miktar madem öyle yapacaksınız bedelini verin dedi. Çünkü bu takımın ihtiyacı var dedi. Şimdi bu hikayeyi aslında Kayseri ve Kayseri'nin bürokrasisi de siyaset de çok çok iyi biliyor. Niye kötü yönettiği söyleyeceğim. Tüm bunlara rağmen Kayseri Spor Lig'de kalsaydı, kalmadı boşver, olmadı ya, olmadı. Ama borcu, ya yani 100 milyon borcu kaldı, 50 milyon borcu kaldı, 30 milyon borcu kaldı deseydi, biz herhalde şu an Baki Ersoy ben yönetmiyorum dese dahi eline sağlık, bravo, tebrik ederiz derdik. Şimdi takım küme düştü. Takımdaki futbolcular ve son transfer ara döneminde şu getirdikleri oyuncu menajeri gibi bir arkadaş var, sportif direktör. Aldıkları topçuya bakıyorsun. Topçu topçu değil. Adam o adam değil. Aylık 500 bin lira maaş vermişsin. Av vermişsin. Araba vermişsin. İmkan vermişsin. Prim vermişsin. Kulübün parası yok. Nurettin Bey'e, Nurettin Bey sana yakışır burada demişsin. Deprem bölgesinden iş vermişsin. Buradan köprü vermişsin. Oradan bir şey vermişsin. Geçen gün organizenin işini vermişsin. Nurettin Bey ihaleleri aslında üzerinden geçtiği paralarla. Çünkü resmi aktaramıyoruz burada parayı. Tüm bunlara rağmen bugün itibariyle kulübün alt alta üst üste borcu çizince eski yönetim, yeni yönetim dışarıya borç, transfer tahtasına borç. Herhalde net rakamı bilmiyorum da 2 milyarın üstünde gibi totalde. Bilmiyorum net rakamı. Çünkü en son Bakiyar Suyu'nun açıkladığı bir rakam vardı. 300-400 milyonla başladık. 900 milyona kadar konuşuyorduk. O günden bugüne şehrin her tarafı para aktardı. İhale aktardı ama hala borç geçmedi. Ve daha sonrasında bu hikayeler olunca Memduh Bey bu işi sevdi. Son maçta tek başına poz verip de insanlar Memduh Başkan bu şehri sen kurtarırsın motivasyonuna da sevdi. Ve birinin kurtarması gerekiyordu. Yani birinin ele alması gerekiyordu. Memduh Başkan ahalisini topladı. Dedi ki gelin beraber bir oturalım. Bu takımla alakalı ne yaparız dedi. Basına kapalıydı. Ama içerideki bilgileri de herkes iyi kötü biliyordu. Sen de biliyordun. Ben toplantının sonrasına geçtim. Hatta Ercan Sarıkaya'nın yanına şöyle oturdum. Hatta benim orada fotoğrafımı görenler toplantıda ben de varım zannetmiş. İnsanlar soru filan soruyor. Benimle alakası yok. Basın mensubu olarak gittim. Sonucu dinledim dedim. Üzerine çok fazla konuştuk. Çok fazla goygoyladık işin üstüne. Takımı kurtarabilecek pozisyonu oluşturabilmek için 4-5 kişiden oluşan bir heyetle kongreye gidelim. Bu takım sahipsiz değil. Kongrede ideal bir format bulalım. Altyapıdan yetiştirelim, daha az harcayalım, takımın borçlarını sterilize edelim, bir şekliyle bu şehrin çocukları oynasın burada filan diyerek bir motivasyon ortaya çıktı. Ve bu işin içerisinde Mehmet Saçmacı ismi de o isimlerin içinde olunca Mehmet Saçmacı ile Memduh Başkan'ın yakınlığı bilindiği için işler, ihaleler, süreçler vesaire bu otomatik olarak ya Allah Allah Mehmet Saçmacı mı olacak? Yani o gün ben Mehmet Bey'i aradım. Mehmet Bey bence eğer başkan olacaksan dinliyorsa selam olsun. Başkan olacaksan niyetleniyorsan bence olma dostum dedim. Yani çünkü sen yumuşak karınsın belediye için. Bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı olur. Daha sonra da seni birilerinin üstüne salarlar ve bak malamat olursun dedim. Adanalılar öyle der. Malamat olursun ya, yapma dedim. Yok benim öyle bir niyetim yok dedi ya. Yani bu enkazı kim alacak dedi. Bu çok zor bir iş dedi. Birini bul, şöyle yapmak lazım. Şu olsa bu olsa bunlar konuşuldu. Ama şimdi dün geçilen haberlerde de bir bakıyorum. Daha hedeflenmeden ya da belki de aday olacağım dedi arada birilerine, onu da bilmiyorum. Ya da adayım dedi, ben başkan olacağım dedi. Bana demedi. Yani o gün o toplantı sonrasındaki konuştuğumdaki bana net cümlesi buydu. Başkanlık falan yok kardeşim dedi. Yani bu girilir mi bu derdin altına dedi. Şu olmuş, bu olmuş, bunlar yaşanmış, bunu çözmek lazım. Bunları konuştuk. Aklı başında bir adam bulalım. Muhtemet bir adam olsun. Herkesin gördüğü, siyasetten parti şeyi kulübü uzak tutacak bir adam olsundu. Yani derdimiz bura. Yani bunu şu an desen ki mesela örnek veriyorum. AK Parti'deki şu isim bu işi yok kardeşim olmasın ya. Yani siyasetten uzak bir isim olsun. Muhtemet bir adam olsun. Yani parayı belediyeden vuttan zırttan bir şekilde ayarlıyoruz ya alt taraftan. Yani bu para geldiğinde kardeşim burada bu şehrin hakkı var desin ya. Yani bunun 1 lirasını harcatmadan ite kurda yedirtmeden versin. Takımı bir şekilde bir yılda mı toplanıyor, 5 yılda mı toplanıyor toplansındı. Bu toplantı sonuçlarının meyvesi ne olacak diye görünürken dün senin yaptığın paylaşım manidardı. Herhalde Bakiyar Soy'un üzerine buralar birileri kulüp üzerinden saldırdığı ya da siyaseti yeniden angaje ettiği ya da toparladığı için biz buradayız, ben buradayım dedin. Bakiyar Soy'a sahip çıktın. Bakiyar Soy paylaşımına sahip çıktı. Bugün itibariyle de biz yayına girmeden önce Bakiyar Soy Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir araya geldi ve konuşmaya başladılar. Şimdi 2-3 nokta söyleyeceğim, çok uzatmadan bırakacağım.
1: Yok, benim de çok bir şeyim.
0: Kayseri Spor şehrin takımı. Şehrin takımı olarak kalmalı ve hiçbir siyasi gücün altına girmemeli. İster MHP, ister AK Parti, ister CHP, ister hiçbir önemli değil. Bak bunu çok net söylüyorum. Siyasi gücün altına girdiğimizde başkalarını küstürüyoruz ve yok ediyoruz. 2. Kayseri Spor'u sterilize etmemiz lazım. Tribünü dahil. Tribündeki arkadaşlar bana kızacak, Dirgen Ali bana kızacak muhtemelen. TV1 vakasını yaşamayız, senin burada olunca kafam birazcık daha rahat ama bir saniye. Tribüne girdiğimde ailemle, çoluğumla, çocuğumla oturamadığım küfürlerin, sarhoşların, berduşların olduğu tribün bu şehrin tribünü değil kardeşim. Bu şehrin doğası da bu değil. Şehri biliyorsun, sen de biliyorum. Bak bu şehirde uyuşturucu da var, alkol de var, fuhuş da var. Bir sürü iyi hadise var minimumda. Bu şehir bu kadar metropol bir şehir değil. Tribüne geçtiğin zaman ayyaş, berduş, küfür eden insanların, kadını kızı içinde barındırmayan insanların, küfürden statta durulamayan alandan bizim bir çıkmamız gerekiyor. Kayseri Spor'a bu yakışır. Burası bir sanayi şehri. Biz burada çok rahatlıkla kardeşim seninle otururken abi maça gidelim mi? Bu bir etkinlik olarak ya. Maça gidelim mi? Gidelim Kayseri Spor'a tezahürat yapalım. Çocuğu da alalım mı? Alalım ya. Alalım, gidelim, oturalım, seyredelim. Ama kapalı kale diye oluşturduğumuz grupta ne yazık ki bizim böyle bir sıkıntımız var. Bu Bakiyar Soy'a da Dirgen Ali'ye de, Ahmet Dirgen Ali'ye de aynı sözü söylüyorum. Bakın holigan ve hırslı ve ateşli bir taraftar grubuna ihtiyacımız var. Bu kesinlikle var. Ama bizim bir taraftan da buraya şehri çekmemiz lazım. Bu grubun olduğu yerde şehir buraya girmekten tereddüt ediyor. İlk maçları hatırla Kürşat. Milli maçların geldiği, Kayseri Spor'un mücadele ettiği, kadınlı, kızlı, erkekli, çiçek gibi bir alan vardı. Bak bitirdik. Bir siyaset, iki taraftar grubu. Bunu çözümlememiz lazım. Yani bura bir insanın birliği, insanların birlikte geçip ondan sonra burada Galatasaray kutlama yapamaz deyip insanları döveceğimiz yer olmamalı. Üç, şehrin ekonomik anlamda Kayseri Spor'u yükünden kurtulması lazım. Kaç yıldır uğraşıyoruz Kürşat? Yıllardan beri. Yıllardan beri bu şehir Kayseri Spor'la uğraşıyor. Kayseri Spor'a bugüne kadar aktardığımız parayla Tomtaş, gözümüzün nuru, ortaklıkları var vesaire var, ayrı bir hadise. Bunun gibi biz 20 tane fabrika kurardık. Şu an itibariyle bu şehirde 5000 kişinin istihdam sağlayabileceği fabrika kurardık buraya harcadığımız parayla. Yazık. Günah. Vermeyelim ya da yok olsun ya da kapansın demiyorum ama yerine koyalım. Biz 2 yılda mı rehabilite edeceğiz? 3 yılda mı rehabilite edeceğiz? Rehabilite edelim. Süper Lig'de mi olacak? Birinci Lig'de mi olacak? Altyapıdan mı oynayacak? Artık bunu profesyonel hale getirmemiz lazım. Siyasetin, spordan, spor camiasından beslenenlerin, futbolcu gelip giderken bunun primlerinden cebini ve karnını doyuran 3-5 tane solucanın, asalağın elinden bu takımı lütfen kurtar. Bunu yönetenlere söylemiyorum. Yani şu anki hedefim Nurettin Çıkalım, Baki Ersoy, Sayın Dirgenel vesaire değil. Bak bundan bahsetmiyorum. Ama bu işin altyapısına, bu işe çöreklenmiş yıllardan beri haramını helal, helemini haramını helal eden eski başkanlardan bahsediyoruz. Şimdi o gün sana da söyledim. Kürşat'ın ne kadar Kayseri Spor'dan alacağı olabilir diye düşünürsem Kürşat 1 milyon para vermiştir Kayseri Spor derlerse. La kardeşim yazık etmişsin, o kadar verir mi derim sana en fazla. Allah Allah, neyse varmış vermiş demek ki, derisi tutmuş derim. Ama biri bana derse ki Kürşat'ın Kayseri Spor'dan 300 milyon alacağı var. Ben derim ki inanmam. Kürşat benim kardeşim, varını bilirim ya onu veririm. İnanmam. Yani kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede derim. Bunun için bu noktayı da toplamak lazım. Son bir nokta daha. Siyasi olarak argüman kullandığınız malzeme yarın bir gün gelir size çarpar. Bunu Baki Ersoy için de söylüyorum. Sayın Öztürk için de söylüyorum. Sayın Memduh Büyükkılıç için de söylüyorum. Siyaseten bu takımı kullanmak isteyen kim varsa hepsinin aynısını söylüyorum. Siyaseten bu takımı kullandığınız sürece yarın bir gün siyaseten karşınıza başka dengeler çıkar. Bugün sen kullanıyorum zannedersin. Yarın başkaları kullanır. Bu şehrin başına bela olur. Şu takımı siyasetten lütfen çıkartın. Buyur kardeşim.
1: Şimdi ben Kayseri Spor'la ilgili şöyle abi, ben spor işinden çok anlamam bilmem ama şehrin dengesini gözetledim bilirim. Taraftarını da ayrı severim, sporcusunu da ayrı severim, siyasetçisine de ayrı saygı duyarım. İşte bürokratıyla da ayrı geçinirim. Gazeteciyim bu memlekette, yıllardır bu memleketteyiz. Şimdi sondan birkaç cümle söyleyeyim özellikle taraftar gruplarıyla alakalı. Şimdi bizler bu şehirde taraftar gruplarını çok önce yıllarında hatırlıyoruz. Sen de hatırlıyorsun. Yani kavgalar, dövüşler, sallamalar, bıçaklar. Hani elhamdülillah o günlere nazaran bugün geldiğimiz nokta iyi. Türkiye'nin birçok ilinde taraftar gruplarına baktığımız zaman işte haberciyiz görüyorsun. Yol aramasında bir araç arıyorlar. Arabadan alkoller, uyuşturucular, sallamalar, bıçaklar, silahlar çıkıyor. Çok şükür. Çok uzun yıllardır biz Kayseri Spor taraftar grubuyla ilgili bu tarz haberlere hiç gündem olmadık. Birkaç kavgamız oldu o deplasman yolunda. Onun dışında çok şükür bakıyoruz işte Malatya Spor işte Kayseri'ye gelirken işte bir yazı yazıyor. Rize Spor diyor ki işte biz Kayseri'ye geldik işte sağ olsun taraftar grubumuz karşıladı. Öteki diyor ki hoş geldiniz, sefa gittiniz. Tabii içinde ayrı kodlar olur mu? Olur onlar. Zamanla ayrıştırılması gerekir mi? Gerekir ama bu da bir süreç istiyor. Hani takımın çok eski yıllarından bugünlere belli bir aşama kat edildiği kanaatindeyim. Ha, diğer yandan biraz spora aileler çok ilgi göstermiyor. Sadece bu Kayseri'nin aslında problem değil. Biraz da Türkiye'nin problemi. Çünkü ben bunu geçen bir Fenerbahçe maçında falan anlattılar. Ya işte locada oturuyoruz, yan locadan küfür geliyor diyor. Hani maalesef bu küfürle sporunda veya futbolunda diyeyim bir organik bağ oluşmuş. İnsanlar belki deşarj olmaya gidiyor, bir şeyler oluyor. Yoksa kadın taraftarlarımız yok mu? Onlar da var. Fanatiklerimiz yok mu? Onlar da var. Ama bunlar dengede tutulabilmeli mi? Evet. Alternatif oluşturulabilmeli mi? Alternatif yollar oluşturulabilmeli mi? Evet. Şimdi bu takım 1966'da kurulmuş abi. Evet. Bugüne kadar da aslında siyasetten çok da beri olmamış. Çok da geri tutulmamış. Şimdi bu takımda ilk başkan Rıfat Gönen. Allah rahmet eylesin. Şimdi onun akabinde Erdal Yeğenağlar, Ali İhsan Alçılar, Niyazi Bahçecioğlu, Ahmet Demircioğlu, Yaşar Öz, Adem Kaya, Enver Kemaloğlu, Osman Erköse, Mehmet Haymanalı, Üvey Smolu, Mustafa Elmaaşlı, Mete Eke, İbrahim Timuçin, Mehmet Ösaseki, Şükrü Karatepe, Menduh Büyükkılıç, Recep Mamur, Yücel Şahin, Bekir Yıldız, Hilmi Dernel, Ahmet Yıldız, Erol Bedir, Hamdi Evcuman, Berna Gözbaşı, Ali Çamlı, Nurettin Açıkal'ın 29.sü. Ne dikkatini çekti bu listede? Bunun %80'i Kayseri'nin yerli ekseriyeti.
0: Doğru.
1: Tamam mı abi? Şimdi belli bir sürece kadar, bak bunu dinleyicilerimiz de kafalarında iyi analiz etsin. Şimdi Sayın Bahir Soy bu işe el atana kadar biz Kayseri Spor'a bu kadar sahip çıkamıyorduk. Biz dediğimiz kim abi? Vatandaş. Sen, ben, bizi dinleyen. Yani biz belli bir dönemden sonra, özellikle Recep Mahmut döneminden sonra, abi rahmetliyi zorla başkan yaptılar. Adam kongreye gitmedi, rahmetli başkan yaptılar. Neydi abi hesabınız? Niye yandı bu kulübün muhasebesi? Şimdi hani birileri hadisten gazel okuyor ya. Niye yandı abi? Sahte senet iddialarını Recep amca hayatta, gazeteci duayen büyüğümüz Recep Bulut günlerce haber yaptı. Kim imzaladı? Kimlerin adı geçiyordu? O kişiler bugün kimlerle ticaret yapıyor? Mehmet Saçmacı'ya gelene kadar bu şehirde bu işe el atması gereken çok daha birileri var. Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Şimdi birileri Kayseri Spor üzerinden ben dün de yazdım. Onları da söyleyeyim. Şimdi Kayseri Spor siyasetten hiçbir olmamış abi. Uzak olmamış. MTK de il başkanlığı yaptı MHP'de. O zaman da ülkücüydü. O zaman da Kayseri Spor'un başkanı. O zaman da kavga oldu. Yani kavgadan da beri olmamış. Siyasetten de beri olmamış. Ama bu takımı Bakir Soy gelene kadar bir zihniyet, bir elitist tayfa yönetmiş. Bir elitist akıl buraya sahip çıkmış. Bugün de hem Menduh Büyükkılıç başkanımız, hem Bakir Soy vekilimizden için şöyle bakıyorlar, bu köylüler mi yönetecek? Bu çocuklar mı yapacak? İşte bunlar mı becerecek? Hadi bakalım diyorlar. Bunu kendi kulakları duymuyor. Bugün hem Sayın Bakir Soy'un hem Sayın Menduh Büyükkılıç'ın bu hassasiyetler ölçüsünde hareket etmesi lazım. Ben Sayın Menduh Başkan toplantı yapıyorsa bugün bu takımın 2,5 milyar borcu var. Ama bu 2,5 milyarın 1 milyar 600'ünden feragat eden de bir ekip var. Bak feragat eden de bir ekip var. Öyle oldu, böyle oldu. Ali Hoca para verdi mi bu takıma?
0: Verdi. Görünüyor, olacağı var.
1: Bak verdi değil mi? Şimdi feragat ediyor mu? İstiyor mu para, istemiyor. Nurettin Açıkal'ın istiyor mu, istemiyor. Şimdi siz toplantı yapıyorsanız da kusura bakmayın. Yani bu işe emek verenleri de, bak Nurettin Açıkal'ın da, Bakir Soy'u da, Ali Çamlı'yı da yok sayarak bu işler olmaz. Bu işleri bu şekilde yapıyorsanız, o biraz önce isimlerini, soy isimlerini saydığım, yıllarca bu yapıyı elinde tutan o elitist akla hizmet ediyorsunuz demektir.
0: Evet.
1: Önce Menduh Başkan bunu, bu gerçeği görecek. Bunu görecek. Ha döndük Mehmet Saçmacı'ya. Şimdi Mehmet Saçmacı üzerinde çok bir şey söylemeyeyim. Ama Mehmet Saçmacı'ya gelene kadar, eğer Mehmet Saçmacı aldığı ihalelerle Kayseri Spor'u kurtaracaksa, ben de diyorum ki Mehmet Saçmacı'ya gelene kadar çok isim var. Bir onlar gelsin. Bir onlar çıksın. Şimdi bu takımı yine söylüyorum. Sayın Bakir Soy devreye girene kadar biz rahmetli Recep Mamur'u rahmetli anıyorum. Bak rahmetli Recep Mamur'u gelmediği kongrede seçtirdik. Ama o dönemde neler olduğunu da biliyoruz. Şimdi geldik. Burada Bakir Soy'un bir emeği var. Bir mücadelesi var. Vekilimiz takım düşmemesi için bir gayreti, bir mücadelesi. Bir tane bilet dağıtan vekil duyduk mu abi başka? Ya dağıtsın, ayıp değil ki. Bakir Soy 3838 bilet dağıtıyorsa onlar da işte 1414 bilet dağıtsın. 1717 bilet dağıtsın. Anlatabiliyor mu? Kimse şimdi zaten temel sıkıntı şu. Ben bugün dünkü yazdığım yazdaki tepkim şu. siz bugün Kayserispor'a sahip çıkıyor görünenler, dün Kayserispor küme düşsün de Bakirsoy boyunun ölçüsünü alsın diye el ovuşturanlar. Biz bunların bu takıma sahip çıkıyor görünmesine müsaade etmeyiz. Sahip çıkabilir. Ama dün el ovuşturuyordunuz. Neredeydiniz abi deplasman maçında? Neredeydiniz primler ödenirken? Niye çıkıp siz de bir gün soyunma odasına girip defalarca işte şunu yaparsanız böyle olur demediniz. Biz de sana biraz çikolata ikram ederiz demediniz. E şimdi yükü belli bir ekip taşımış. Hepsi elini değil yüreğini taşın altına koymuş. Siz bugün geliyorsunuz bunlar takımı düşürdü. Biz yaparız öyle yok. Bu birincisi. İkincisi evet dün bir yazı yazdım. Yine söylüyorum burada da söylüyorum. Allah'ın izniyle bizim dostlarımıza, sevdiklerimize basın üzerinden, başka sosyal medya platformları üzerinden kim olursa olsun gözlerin içine baka baka söylerim. Biz kendi içimizde dövüşürüz, barışırız, nizahlaşırız, küseriz, darılırız o ayrı bir şey. Ama ben samimiyetle söylüyorum ben Bakirsoy'un ülkücü hareket için verdiği mücadelenin farkında olan ve buna saygı duyan bir insanın 3-5 amigoya, 3-5 taraftara, 3-5 kendini bilmeze söz söyletecek de değilim. Bugün tüm medya kuruluşlarımla elimde ne varsa kendi aklım neyle yetiyorsa dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bunların hiçbiri bizim dalımızı kıramaz da dalımıza dokunanın ağacını kökünden sökeriz. Gölgede savaşmak yok. Kayserispor siyasi kirli oyunların, bilmem iç hesaplaşmaların sahası haline getirilmemeli. Buna müsaade etmeyiz. Bakirsoy bizim kırmızı çizgimizdir. Burada Anadolu çocukları adına bir duruş ortaya koymuştur. Evet gelmiştir gurbetten bu şehirde siyaset yapmıştır, milletvekili olmuştur. Nasıl yaptığını sen de iyi biliyorsun, ben de iyi biliyorum. Bugün bizler adına bir irade ortaya koyuyor. Bu elitist tayfaya Bakirsoy'u yedirmeyiz, yalnız bırakmayız. Bu mihvalde, bu bağlamda da birileri bunu görmüyorsa onlara da bunun görmesi için zaman tanırız. Doğruları ortaya koyarız, söyleriz. Ama bu şehirde kimse bu iradeyi yok sayamaz. Kimse kusura bakmasın.
0: Yok sayıp ne yapıyorlar?
1: İşte yaptıklarını yapıyorlar abi. Üç, ne yapıyorlar? Kişi. Ya ben kapalı kapılar arkasında...
0: Şimdi ben sana şunu söyleyeyim şöyle, kardeşim. Ben senin nereden programdan önce de konuştuğumuz için ben programda da bunu en azından söylemiş olayım. Baki Ersoy'u, ben kadrajdan çıktım biraz kusuruma bakma Naciğim. Baki Ersoy'u bu şehirde yok saymanın tek bir yolu var. Bunu bilen bilmeyen herkes için söylüyorum. Seçimde aday göstermezsen, seçtirmezsen Baki Ersoy'u yok sayabilirsin.
1: Bence bu neyini, saatten sonra yoksa dinle, hiç yok sayamazdır. Dinle.
0: Neyini yok sayarsın? Milletvekili Baki Ersoy'u yok sayarsın. Baki Ersoy'un kendisini ortadan mı kaldıracaksın? Yok. Baki Ersoy bu şehrin bir gerçeği. Kimisi için değer, kimisi için rakip, kimisi için başka, kimisi çok akıllı. Ben yüzüne de söyleyeyim. Çok akıllı bir adam. Bak müthiş akıllı bir adam. Bu burada duruyor. Baki Ersoy, Kayseri Spor'da Baki Ersoy'suz yönetim kuruyoruz demek, Baki Ersoy'u yok etmek değildir. Bu olmaz. Tam tersini söyleyerek söylüyorum. Şehir bileşenleri, o gün muhtemelen MHP il başkanına da gitti davet. Gitmediyse Memduh Bey'in ayıptır. Tüm il başkanlarına vesaire. Baki Bey aradı. Bunu sen biliyorsun, ben de biliyorum. Baki Bey bakmadı telefona. O toplantıya herkes davetliydi. Ben hatta o günün 19 Mayıs'ın sabahında... O günün 19 Mayıs'ın sabahında mikrofon tuttum. Dedi ki herkes davetli. Basın, basın hariç. Bir etemizdeki taşları dökelim. İşte takımı toparlamamız lazım. Şimdi dönüyoruz. Bak Baki Ersoy'un lütfen hiyerarşiyi birbirimize karıştırmayalım. Burada seni çok çok ayanlıyorum. Baki Ersoy'u ezdirmeyelim diyorsun. Bence de ezdirmeyelim. Ben kapımın yolunu bilmeyen Çetin Arı'ya bile birinin parmak sallamasına müsaade etmedim. Çünkü şehrimin milletvekili. Bitti. Nokta. Konu kapanmıştır. Siyaset biter. Siyasetten sonra oturur başka şeyleri konuşur. Şehrimin milletvekili. Ama hikayeye bakarken Baki Ersoy olmadan, Nurettin Açıkol'un olmadan biz buraya bir proje yapalım. Ya da bu adamlar yönetimden böyle böyle diyorlar. Bak ikinci, birinci lige düştük. Bu işi toparlayalım demek. Baki Ersoy yok saymak değil ki. Baki Ersoy şunu söyleyebilirdi maçtan sonra. Evet birinci ligdeyiz. Düştük. Çok mücadele ettik. Olmadı ama birinci ligde de yolumuza devam ediyoruz da diyebilirdi. O gün küstü. Şimdi birileri devreye girince efendim siz devreye giriyorsunuz. Mehmet Saçmacı'dan bahsediyorsunuz. Vuralım abanın sırtına. Şimdi biraz önce senin söylediğin isimler üzerine bakma. Ben net söylüyorum. Mehmet Saçmacı'nın yüzüne de söylediğim için net söylüyorum bunu. Bu kulübün başkanı Mehmet Saçmacı olmamalı. Bu benim için nokta. Olursa ne olur? 3 ay durur. 5 ay durur. Yıpratırlar. Tadı kalmaz işin. Kulübün başkanı olacak kişinin çok böyle ihaleden, vırttan, zırttan vesaire münezzeh. Şehrin gerçekten akil demiyorum bak. Gücü, kuvveti, kudreti olan. Yayından önce sen ya Mehmet Ülgü'yü getir oturt. Mustafa Tökgöz'ü getir oturt. Misal veriyorum ya, bunlar sporla iç içe olanlar. Yani böyle birini getir. Siyasi alanı olmasın. Gelsin kulübü cebinden para da koysun. Şehirde destek, belediyede destek. Bu işi toparlasın ama siyasi olmasın bir. Muhtemet olsun iki. Ve bu işin içerisinden işte Nurettin Açıkal'ın üzerinde de yaşadık bu hadiseyi. Yani efendim oradan ihale geldi. Ya biliyorsun neler yaşandığını. E yazık kardeşim. Yazık. Nurettin Açıkal'ın buradan cebine para koymuştur demiyorum, yanlış anlama. Onun üzerinden konuşuluyor, diyor ki ihale şu. Ya bunlar söylenmez ama söylüyoruz artık. Yani iş şey oldu, şirazesinden evet, çıktı. Yani 1 lira değil de tamam 1-200 bunun 200 lirasını buraya vereceğin deniyor. Tamam da Nurettin Açıkal'ın cebinden vermiş olmadı. Ama bir taraftan da kendi işine devam etti. Yani ya bak bizim kardeşim, şimdi çıkalım artık bu işten. Ve ben çok net söylüyorum. Bak, tarafı olmayan, siyasi alanı olmayan, CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi gettiğinde sen geri dur demeyen, seni yollatırım demeyen, tam tersi dönemde yerlisi değilsen burada ne işin var, kadasını aldığım demeyen, o elitist yapının dışında ben çok net söyledim. Memduh Başkan'a da söyledim. Buyurun dedim. Yıllık 100'er bin lira para verelim. Kongre üyesi seçelim. Kongre üyesi. Bu şehirde bu kulüp yıllardır seçim yapar. Ben desem ki yarın bir deliyim ya. Ben Kayseri Spor'a başkan olacağım desem seçecek delege kim bende yok. Ha CHP'nin durumu, ha öbürünün durumu. Vallahi fark eden bir şey yok. Bakın gelin bu işi nitelikleştirelim. Ben net söylüyorum, en kötümser ihtimalle 500, 600, 800, 1000 tane biz kongre üyesi buluruz. Yıllık 100'er bin lira versinler. Bu kulübün önümüzdeki yıl birincilikten getireceği gelir rakamı 60 milyon. Biz kongre üyesiyle 100 milyon para koyarız buraya. Kongre üyelerini de onur edelim. Kürşat, şehrin cemiyeti oluşsun. Yerlisi köylüsü değil. Şehrin gerçekten yıllık ben bu takım evet için veririm desin. Localara birinci Süper Lig'de olmadığımız için çok para etmeyecek biliyorsun. Localara ayıralım bu kulüp şeyler, kongreleri gelsin, locaların da maçlarını seyretsinler, otursunlar. Kayseri Spor'u konuşsunlar, deplasmana gidelim. Parayı bunlar versinler. Bir sanayicimizden istersek bak şu an, dün bir arkadaş söylüyor ya. Şu an de ki diyor abi şu adama, şu şahsa 100 milyon, 200 milyon, 200 milyon para lazım, okul yapacağız. Aynı dakika olur kardeşim der, hal der. Kayseri Spor'a 1 milyon desek ben vermem der. Niye? Kayseri Spor'a bugüne kadar attık yuttu, attık yuttu. Dediğin gibi muhasebe odası mı yanmadı, kimin ne aldığımı belli olmadı, kulüpten kimin ne halt ettiğim belli olmadı. E yazık. Bunun için ben Baki Ersoy'u kimse ezemez de ben bir adım daha söyleyeyim. Baki Ersoy da dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız. O da artık bu süreçle şehre ezmesin. Burada bir Kayseri Spor, Memduh Bey'le bugün oturdu. Ne konuştu bilmiyorum. Kardeşim, siyaset dışı. Bak şu son dönemki bahsettiğin yönetimdeki en güzel dönem neydi biliyor musun? Yine siyaset vardı ama bürokrattı. Hamdi Alcuman dönemiydi. Benim için en güzel dönem oydu. Şuna buna bulaşmadan, anladın mı? Yani motivasyonu raparak. Ve bunu da yarın bir gün AK Partili birini getirdin. Yapmayın kardeşim, yapmayın. Oraya MHP'li de, CHP'li de, İYİ Partili de, Büyük Birlik Partili de, partiyi boş ver. Kayseri'li herkes, kendini Kayseri Spor taraftarı olarak bulunduran, hisseden herkes elini kolunu sallayarak girsin ya. Ben diyeyim ki yarın bir gün Kürşat, yönetimde olmak istiyorum diyeyim ya. Olmak istiyorum diyeyim. İlla bir tarafa yakın olmam gerekmiyor. Birinin bir tarafının olmam gerekmiyor. İhale falan almam gerekmiyor ya. Kayseri Spor için ben buraya gitmek istiyorum ya.
1: Yazalım abi.
0: Allah esirgesin. O gün de zaten görünce diyor, ha gazeteciyi de bulduk ya kardeşim. Canım kardeşim, bu işe faydası olanlar. O gün Metin Köse'yle de konuştum aynısını. Hani buraya gazeteci olsun mu? Vallahi olsun. Ben gurur duyarım. Ben oluyorum, sen oluyorum dediğimizde şu olacak. Biliyorsun bizim sektörü, söylemeye gerek yok. Ama biz bu hikayenin içinde gazeteciler, eğer bir şey yapacaksak, bu takımın PR'ını yapacaksak, bak hep beraber toplanalım. SMA'lı çocuklarda yaptığımız gibi benzetilmez, aynı örnek değil. Ama şehirce gazeteciler bir araya gelelim. Bu takım bizim takımımız kardeşim. Yüceltelim. Yüceltelim ve bunun için de hiç kimse bize para verirler mi diye düşünmesin. Takımın deli gibi borcu var zaten. Yani biz bu hikayeleri beraber yazabiliriz. Ve burada ricam odur. Memduh Bey'den de ricam odur. Baki Bey'den de ricam odur. Baki Bey'le çok kısa konuştuk. Baki Ersoy'la. Geçen hafta Memduh Başkan'la uzun uzun konuşma imkanımız oldu. Toplantı öncesi sonrasında kulisinde. Artık lütfen şu takımı siyasetten çıkarıp muhtemet güvenilir bir insana verin. İhaleci birisi olmasın. Mehmet Saçmacı konusunda da seninle hemfikirim. Nurettin Açıkal'ın konusunda da hemfikirim. Çıkın buradan. Bu şehre gerçekten takımını seven, cebindeki 300'ü 500'ü biri cebi harcayacak, etrafındaki insanları siyaset dışı birleştirecek, şehir kulisini ve şehir kulübünü oluşturacak bir yapı gelmesi lazım.
1: Bunu da söyleyeyim bak, Nurettin Açkan'ın da gerçekten özveriyle bak kimsenin yapmadığını yaptı Mustafa abi. Yaptı ya.
0: Kürşat, buna niye katılamıyorum biliyor musun? Kulüp daralınca, kulüpten taraftar bir şey söyleyince ben bırakıyorum arkadaş deyip aynı genel kurulu yapıp yeniden genel başkan seçilen kimse, buna Berna Gözbaşı da dahil, Ali Bey de dahil, Nurettin Bey de dahil. Bu nasıl kulüp sevgisi ya?
1: Tamam, bak şimdi şöyle en azından savunmak adına da söylemeyeyim. Şimdi kulübün şöyle önceki dönem başkanlarını şöyle gözünün önüne aldığın zaman hani Erol Bedir'den sonrasında ne demek istediğimi anlatabilirim yani.
0: Kürşat, tabloyu net görüyoruz. Alışkanlıkları şuraya bırakalım. Bize yeni bir kulüp lazım. Anladın mı? Eşek gibi borç var. Yani çok kaba söylüyorum. Bunu yayınlarda da söylüyorum. İt yemiş şeytan doğasına durmuş. Gelin şu işi toparlayın. Gelin toparlayalım. Bizim üstümüze düşen bunun haberini yapmak mı? Arkasında durmak mı? Ya taraftar bulmak mı?
1: Parasını yeğen yemiş. Biz kaygısına düştük de neyse yapacak bir şey yok yani.
0: Efendim müsaade isteyelim.
1: Abi ağzına sağlık. Kurban Bayramı öncesi. Biz tüm izleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı bu vesileyle kutlayalım.
0: Bugün tatavalarını, yarın arefelerini, değil mi?
1: Arefe, Allah inşallah senesine hep beraber kavuştursun diyelim.
0: Amin inşallah. Efendim bayram sonrasında ayın birinde Allah'tan mani çıkmasa bayram ve bayram sonrası gündemlerle ve yeni gelişmelerle inşallah yeniden burada oluruz. Bir aksilik olmazsa Kayseri Radar, Hunat TV, Kay TV ekranlarından size canlı olarak ulaştırdığımız Radyo Radar ve Kay Radyo'dan da canlı canlı dinlettiğimiz basın masası bu haftalık bize müsaade efendim. Haftaya bayram sonrasında yeniden görüşünceye dek size, hepinize mutlu bayramlar, ibadetlerinizin dergah-ı uluhiyetinde kabul olduğu, ibadetlerinizin, akrabalık ilişkilerinizin, dostluklarınızın büyüdüğü, geliştiği ve Türkiye için iyi haberler alacağımız bir bayram olması temennisiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı. 17 Eylül 2020, Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

21 Eylül 2020. Yüz yüze eğitim, 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 24 Eylül 2020. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmalarıyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. Yangınlarda 400 hektar orman yandı. 12 Ekim 2020. Yüz yüze eğitim, 2, 3 ve 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 30 Ekim 2020. Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. Depremde 117 kişi öldü, 1035 kişi yaralandı. 2 Kasım 2020, yüz yüze eğitim 5. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 9 Kasım 2020, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 18 Kasım 2020, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi. 10 Aralık 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının toplam 1.748.000 olduğunu açıkladı.

0: inandırmaz.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın masaya vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olacağını belirtti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli servis ile Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayımladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü, ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi. Gazze'ye yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi sonrası gözaltına alınan Fransız aktivist Matilda Maklet, Türkiye'deki tedavisinin ardından ülkesine döndü. Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu bırakan Maklet, "Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans," dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
3: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim.

0: Gün başlıyor.
1: ...25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1571, İspanya Kralı, Venedik ve Papa Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı. 1924, Türkiye Milli Futbol Takımı Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında Çekoslovakya'ya 5-2 yenildi. 1944, Nuri Demirdağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 1953, ABD, Nevada'da bulunan bir deneme bölgesinde topçu birlikleri tarafından fırlatılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı. 1954, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı borçların son taksidini ödeyerek bu defteri tamamen kapattı. 1954, Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı birinci oldu. 1961, ABD Başkanı John F. Kennedy, ABD Kongresi'nde yaptığı tarihi konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka aya ayak basacaklarını ilan etti. 1963, 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 1977, efsanevi Star Wars Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi sinemalarda gösterime girdi. 1983, Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti. 1988, Irak, Basra'yı İran ordusundan geri aldı. 1989, Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. 1997, Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçan General Raşit Dostum Türkiye'ye sığındı. 2003, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü paylaştı. 2005, Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırmayı amaçlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına ilk petrol verildi. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2005, UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten unutulmaz maçı Liverpool penaltılarla Milan'ı yenerek kupayı kazandı. 2008, 61. Cannes Film Festivali'nde 3 Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü alırken "Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum" sözleriyle tarihe geçti. 2010, İstanbul Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak sokağın ortasına düştü, 3 personel hafif yaralandı. 25 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49 bin

0: 1162 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Damgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İlden bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yakyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bugün.
3: Pınarbaşı'nda otomobilin takla attığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. %100 doluluk oranına ulaşan Sarıoğlan Barajı yoğun yağışlar sebebiyle taştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince raylı sistem araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bir haftada 366 aranan şahıs yakalandı, 79 kişi tutuklandı. Mezarlık alanları, yabani ot temizliği, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve genel çevre bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretçileri için hazır hale getirildi.
2: bugün.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Damgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İlden bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yakyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yakyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada, bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı 4 ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı, adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ayı İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar, İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara Surları Koruma Alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğu ile batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
2: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın masaya vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olacağını belirtti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli servis ile Federal Soruşturma Bürosu ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayımladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü, ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi. Gazze'ye yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi sonrası gözaltına alınan Fransız aktivist Matilda Maklet, Türkiye'deki tedavisinin ardından ülkesine döndü. Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu bırakan Maklet, "Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans," dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Damgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Bostancı Baba ve Zaviyesini konu alıyoruz. Kayseri'nin Küllü köyünde Kızılırmak kenarında bir türbesi bulunan Bostancı Baba, şehrin kadim velilerinden biridir. Onun hayatı hakkında kesin tarihi kayıtlar elimizde bulunmasa da, mezarı yıkılmış olsa da bir zamanlar var olan zaviyesi onun saygın bir veli olduğunu gösterir. Bugün türbesi köyün eski mezarlığı içinde yenilenmiş haliyle durmaktadır. Mezar taşlarında herhangi bir yazı olmasa da köylüler türbe çevresindeki geniş alanın Bostancı Baba'nın dergahına ait olduğunu ifade ederler. Zaviyesi Osmanlı döneminde 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahrirlerinde Vakfı Zafiye Bostancı Çelebi olarak kayıtlıdır. Bu vakfın gelir kaynağı Ambar Viranı Mezrası ve Kızılırmak kenarındaki Boyalı Mezrası olarak gösterilmiştir. Esasen Ambar'daki büyük bir arazi Bostancı Çelebi Vakfı'na aitken, son yıllarda yanlışlıkla başka vakıf arazileriyle birlikte maliye hazinesine kaydedilmiştir. Vakfın haklarını korumak için çaba gösteren Bayram Mazmanoğlu ne yazık ki başarılı olamamıştır ve günümüzde Küllü köyünde vakfa ait kayıtlı bir arazi kalmamıştır. Bostancı Baba'nın asıl adı Bahattin Çelebi'dir ve 13 veya 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Bektaşi Veli menkıbelerinde onun adı geçer. Rivayete göre Bostancı Baba sık sık Hızır Aleyhisselam ile buluşur. Bir gün Hacı Bektaşi Veli Kayseri'nin yukarı taraflarındaki Seykalan Kalesi'ni

0: batısında Hızır Aleyhisselam ile birlikte dolaşırken bir kişinin kavun ektiğini görürler. Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'ye der, "Kardeş, bostandan bir kavun koparıp getir de yiyelim." Bahattin Çelebi tevazu ile yanıtlar, "Baş üstüne, inşallah olunca getiririm." Daha sonra bostanına giren Bahattin Çelebi yeni ektiği kavunların henüz mahsul verdiğini fark eder ve ikisini koparıp Hızır Aleyhisselam ile Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Bu himmet sayesinde Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'yi velilik mertebesine ulaştırır ve o tarihten sonra Bahattin Çelebi halk arasında Bostancı Baba olarak anılmaya başlar. Bostancı Baba gösterdiği kerametler ve ihmali olmayan manevi hayatıyla Kayseri'nin manevi tarihine adını yazdırmıştır. Zaviyesi ve vakfı yüzyıllar boyunca halk arasında saygı görmüş, köy ve çevresine manevi bir güç merkezi olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Bugün.
2: Pınarbaşı'nda otomobilin takla attığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. %100 doluluk oranına ulaşan Sarıoğlan Barajı yoğun yağışlar sebebiyle taştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince raylı sistem araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bir haftada 366 aranan şahıs yakalandı, 79 kişi tutuklandı. Mezarlık alanları, yabani ot temizliği, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve genel çevre bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretleri için hazır hale getirildi.
1: Bugün. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeler haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Demgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı birlikte ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Muzaffer İlkar olacak.

1904 yılında İstanbul'da doğan İlkar'ın babası Ali Cemalettin Bey, annesi Şefika Hanım'dır. Sanatçının müziğe ilgisi ilkokul çağında başlar, küçük yaşlarda nota ve solfej bilgilerini öğrenir. 1923'te Eyüp İlkokulu'ndan, 1930'da Kadıköy Lisesi'nden mezun olur ve Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girer. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan dersler alır. Onların teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer.

Sanatçı İstanbul Radyosu'ndayken Leon Hancıyan, Bagos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Derya'nın öğrencisi oldu. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla birlikte Ankara'ya geldi.

Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi müzisyenlerden Ankara Radyosu'nda dersler alan İlkar, aynı zamanda geçimini sağlamak için de ticaretle uğraşıyordu. Ankara'ya geldiği yıl Zeynep Dizen'le evlenen sanatçının bu evlilikten Ayla ve Pelin adlı iki kızı oldu.

Sanatçı Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyet bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 3 yıl boyunca Cevat Memduh Altar, Ulvi Cemal Erkin ve Saadettin İkesus'tan Batı müziği dersleri aldı. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği, 1964 yılında TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. Sanatçı 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu.

Muzaffer İlkar, eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. Besteciliği 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesiyle Coşmuştu Gönül şarkısıyla başladı. Pek çok eseri Türk müziğinin popüler parçaları arasına girdi. TRT kayıtlarına göre arşivlerde 100 kadar bestesi var. Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Sözlüğü'nde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtir. Sanatçı, 27 Şubat 1987 günü yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey sesini çok beğenerek

Kadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Dönemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçin.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

0: piano io roba già come visti.
1: ...38 saniyede bugün.
2: Pınarbaşı'nda otomobilin takla attığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. %100 doluluk oranına ulaşan Sarıoğlan Barajı yoğun yağışlar sebebiyle taştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince raylı sistem araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bir haftada 366 aranan şahıs yakalandı, 79 kişi tutuklandı. Mezarlık alanları, yabani ot temizliği, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve genel çevre bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretleri için hazır hale getirildi.
1: ...38 saniyede bugün.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldemgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yakyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yakyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatım. 21 Şubat 2014. Konya 3. Anajet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok meydanında cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014, İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51.80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir HTP cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşla sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeler haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Demgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldemgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İldem bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktım. Alnına koyarken veda bu seni yüzüne bu türlü bakmayacaktım.

bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizin kültürel mirasını tanımak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Demgesi Fatih Mahallesi'ndeki sosyal tesis çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Hazreti Ebubekir Camii'nin ön tarafta müsait bir ortam vardı. Buradaki abilerimiz, emeklilerimiz ve gençlerimizin bir araya gelerek çay kahve içip sohbet edebilecekleri bir mekana ihtiyaç vardı. Tesisimiz mahallede birlik ve beraberliğin de pekişmesine vesile olacak. Bu sosyal tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İlden bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

buz olur kesilir yanarken içim. Buz olur kesilirim.

olur uçarım yanarken içim, kuş olur uçarım.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından Özel, bu ziyareti son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti olarak değerlendirdi. Özgür Özel'in bu görüşmenin ardından parti kurmayları, il başkanları ve belediye başkanlarıyla süreci değerlendirmek üzere üst üste toplantılar yapması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin CHP Kurultay davasına ilişkin kararı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP içindeki tartışmaların kasti bir biçimde AK Parti üzerinden yürütülmek istendiğini belirterek, bu durum birilerinin sürekli olarak yürütmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda ifadelerini kullandı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında akıllara durgunluk veren yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı operasyonda suç örgütünün parayı nasıl akladığı deşifre edildi. Örgütün Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ve kuyumcuları kullanarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotlarla kurulan bir parola sistemiyle milyonlarca lirayı nakde çevirdiği öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı suç örgütüne yönelik dev operasyon zincirinin bilançosunu açıkladı. 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlendi. Bu dev operasyonlar sonucu binlerce kişi gözaltına alınırken 181 organize suç örgütü tamamen çökertildi. Sağlık Bakanlığı bayram boyunca et tüketimi, etlerin saklanma koşulları, mutfakta hijyen kuralları ve özellikle bayramda dengeli beslenme konularında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler 19.967 ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri

0: Tesisimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Şimdi teftişine başlıyoruz. Tüm eksikleri tamamladıktan sonra hizmete açacağız. İlden bölgesine hayırlı olsun dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, daha önce Yeniden Refah Partisi Yahyalı ilçe yönetimi listelerinde yer alan ve partilerinden istifa ettikten sonra bağımsız kalıp Anahtar Parti Yahyalı ilçe başkanlığına üye olan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Anahtar Parti olarak millet iradesine ve seçmen hassasiyetlerine en üst düzeyde saygı gösteren, etik ve ahlaki duruşunu her koşulda koruyan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu çerçevede aktif görevde bulunan ve herhangi bir siyasi temsili sürdüren kişilerle ilgili transfer veya benzeri bir siyasi faaliyet yürütmemiz söz konusu değildir dedi. İkinci amatör kümenin sezonun 11. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.